21. basamak arasındaki 7 basamağı bu Allah'a teslim keyfiyeti veya Allah'a ulaşma keyfiyeti, seyri sülük kapsar. Bundan evvel kişi daha evvelki safhalarda farklı bir dizayndaydı. Teslimden evvelki hazırlık safhalarındaydı. Daha başlangıçtan itibaren insanların ikiye ayrıldığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dilemeyenler bugünkü konumuzun elbette dışında birinci basamakta olanlar, bütün insanlar yaşıyorlar, olayları yaşıyorlar ve olayları yoruma tabi tutuyorlar. İkinci basamaktakiler olayları yaşarken tabi tutuldukları imtihanlardan bir kısmı başarıyla çıkıyor, bir kısmı başarısız olarak çıkıyor. İşte bu imtihanlardan başarıyla çıkanlar, onların içinden bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Başarıyla çıkanlar seçilirler. Onların da bir kısmı, seçilenlerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Üçüncü basamak. Dördüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin üzerine Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Bu tecelliyi o kişinin gözlerindeki hicab-ı müstüreyi Allah'ın almasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakrayı almasına sebebiyet verir. Kalbindeki ekinleti almasına ve kalbine ihfat koymasına sebebiyet verir. Her biri bir muhteva taşır, ayrı bir muhteva. Her biriyle kişi daha güzeli ulaşır. Gözlerindeki hicab-ı mesulenin almasıyla irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar, herhangi bir kişiden fark eder. Farklı bir yere koyar artık onu. İrşat makamı olduğunu görmüştür, idrak etmiştir. Kulaklarındaki vakra alınınca söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlar irşat makamının. Kalbindeki ekineti Allah alınca sadece manasına varmakla kalmaz, idrak eder irşat makamının söylediklerini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bakıyoruz ki Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti almış, kalbine ihfat koymuş. İdraki önleyen kompütür olmuş, idraki sağlayan bir kompütür konmuş. Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Sonra o kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor Allah Teala. Sonra o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek yararak bir nur yolu açıyor. Sonra o kişi zikir yapıyor, kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlıyor nefsinin kalbine. Neden giremiyor da sızıyor? Çünkü nefsin kalbi henüz mühürlü. Kişinin kalbinin içine henüz iman yazılmamış. Sonra bu kişi kalbinin içine giren %2 rahmet nurları sebebiyle huşu sahibi oluyor. Ve bir sonraki basamakta bu kişiye Allah irşat makamını gösteriyor. Kime tabi olacaksa onu gösteriyor. Ve kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıyor. 14. basamak. Hikayemiz bundan sonra başlıyor. Bugünkü konumuz ruhumuzun Allah'a ulaşması. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasından evvel demek ki biz 10 tane ihsanla mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz. Olmazsa olmaz şartı. Çünkü ulaşmazsak şartlar gerçekleşmez. Nefsimizi tezkiye edemeyiz. Nefs tezkiyesine paralel bir şekilde gelişecek olan ruhumuzun Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslim edilmesini de gerçekleştiremeyiz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğimiz 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştık. Allah'ın bize gösterdiği her kim ise ona ulaştık. Ne olur? Tabi oluruz. Önünde diz çökeriz, el öperiz ve kendisine tabi oluruz. Bu tabiyet farzdır. Bütün insanlar için tabiyet mutlak olarak Allah-u Teala'nın farzı. Diyor ki, ya eyyühellezine amenettekullahi vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Fatiha suresinde de Allah Teala diyor ki, Allah Teala'ya da biz diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan irşat makamını yalnız senden isteriz. İhtinas sırat-ı müstakim. O mürşide bizi ulaştırarak önünden diz çöküp tövbe ettikten sonra ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasıyla bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O mürşide ulaştırarak başımızın üzerine devrin imamının ruhunu alarak sırat-ı müstakime ulaştır. Sırat-ellezine en'amte aleyhim diyor Allah-u Teala. O yol ki üzerlerine nimet verdiklerimizin yoludur. Başların üzerinde devrin imamının ruhu bir nimet olarak oluşuyor. Sonra gayrıl mağdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyduğumuz kafirlerin yolu değildir diyor Allah Teala. Bir başka ayetin kerimesinde gadap duyduğu kişilerin kafirler olduğunu söylüyor. Veleddalin, dalalette olanlar da diyor sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması süreci içerisinde bir muhteva görüyoruz. Bu süreçte gördüğümüz şey hem nefs tezkiyesi olacak, hem ruh Allah'a doğru yola çıkacak. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a dönmesi hiçbir zaman söz konusu olmaz. İki olay birbirine kesin şekilde bağlantılı. Nefs tezkiyesi yok, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mürşidimize ulaşırsak, 10 tane ihsanla ulaşırsak ne olur? 1. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Devrin imamının ruhu gönderilir. Emri tebliğ etmek üzere Allah'tan emir almış olan, Allah'ın emrinden olan bir ruh. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine göre. Ne diyordu Allah Teala? Ve ce'alna minhum eyyemeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kılarız. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. İşte onlar imamlar, devrin imamlarıdır. Bu nasıl bir imam? Huzur namazının imamı. Allah'ın huzurunda her gün 24 saatlik bir zaman devresi içerisinde 7 vakit namaz kılınır. Bu 7 vakit namazın muhtevasına baktığımız zaman orada bir imam görürüz. En başta imam vardır. İşte o imam huzur namazının imamıdır ve kişinin başının üzerine nimet olarak gelen imamdır. Ve bu imam kişinin başının üzerine ruh olarak gelir ve yerleşir. Katımızdan onların üzerine ruh göndeririz.
Onunla, o ruhla onları yedederiz, destekleriz diyor Allah Teala. Başımızın üzerine bu ruh gelince ne olur? Allah Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki işlemi başlatır. Kalbin içine imanı yazması söz konusu. Ne yapacaktır? Evvela mühürlü olan kalbimizi açacaktır. İkinci nimet. Birinci nimet neydi? Ruhumuzun henüz bizde olduğu bu devrede Allah Teala devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gelip yerleştirecekti. Ruh başımızın üzerine geliyor ve yerleşiyor. Onun yerleşmesiyle kalbimize imanı yazacak Allah Teala. Üç safhada. Bir, kalbimizin mührünü açıyor. İki, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Üç, kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalple alakalı işlemler bu kadar. Üç işlem. Mührünün açılması, küfür kelimesinin dışarı alınması, kalbimizin içine imanın yazılması. Sonrası Allah-u Teala'nın bütün günahlarımızı sevaba çevirmesi. Furkan Suresi 69. ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'te Allah-u Teala diyor ki, ama kim tövbe ederse, irşat makamına tabi olarak tövbe ederse, böylece mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, onların bütün seyyiatini hasenata çeviririm diyor Allah Teala. Onların bütün seyyiatları hasenata çevirir. Furkan 71 ve onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a döndürülür ve Allah Teala tarafından kabul edilir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması işlemi bir standarda bağlanmış. Ancak böyle mümkün. Ne yaparsak mümkün? Ancak tövbe edersek, irşat makamının önünde 10 tane insanla onu alışırda tövbe edersek, kalbimizin içine iman yazılacak ve mümin olacağız ve nefs tezkiyesine başlayacağız. Ve böylece ruhumuz Allah'a doğru yola çıkacak ve Allah'a ulaşacak. Sevgili kardeşlerim, bu bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi Allah'ın bir büyük ihsanı ve arkasından da ruhumuzun tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşması. Tövbenin kabul edilmesi neyi ifade ediyor? Tövbenin kabulü bütün günahların sevaba çevrilmesini ifade ediyor. Kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. O kadar mı? Hayır, değil. Bu Allah'ın beşinci nimeti. Altıncı nimet nefs tezkiyesine başlamamız. Yedinci nimet nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuzun yedi tane gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkması. Yedi gök katını aşmak üzere yola çıkması, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkması. Sekizinci nimet fizik vücudumuzun gene nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması ve devam etmesi. Allah'ın dokuzuncu nimeti o güne kadar her sevabımıza bir derecelik sevabımıza kazandığımız dereceye 10 katını veren Allah-u Teala o günden itibaren bu 10 katında 10 katını vermeye başlıyor ve 100 kat oluyor. Öyleyse
birinci gökkatına ulaştığı zaman ruhumuz 100 kat, ikinci gökkatına ulaştığında 200 kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatlarında 700 kata kadar çıkıyor. Allah'ın verdiği ihsanlar. Bakara suresinin 261. ayetine göre. Ve Allah'ın 10. nimeti, o güne kadar Allah-u Teala bize rahmetle fazl gönderirken, zikir yaptığımız zaman, o günden itibaren buna rahmetle salavatı da ilave ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşan bir kişi, kalbine 7 tane işlem yapılmış olan bir insandır. 7 kalp şartı tamamlanmıştır. Kalpteki ekinliği ala almıştır. 1. Kalbe ihbat koymuştur. 2. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. 3. O kişinin göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Allah'ın nurları kişinin kalbine ulaşabilsin diye. Sonra mürşide ulaştığı zaman da Allah kalbin mührünü açmıştır. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya almıştır. Kalbin içine iman kelimesini yazmıştır. Kişi mümin olmak şerefine ermiştir. İşte nefs tezkiyesi yapabilecek olan, ruhunu Allah'a ulaştırabilecek olan insanlar sadece onlardır. Mümin olabilenler, Allah'ın fazlı müminlerin üzerindedir ve bir kişiyi nefs tezkiyesi konusunda hedefe ulaştıran ve ondan sonra da nefs tasfiyesine ulaştıran, o kişinin nefsinin kalbindeki fazilet birikimidir, fazıllardır. O fazıllar ise sadece müminlerin üzerindedir. Fazlımız müminlere aittir diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konunun can alıcı noktasına geldik. Zikir. Zikir yaptığımız zaman, bu noktadan itibaren zikir yaptığımız zaman ne olur? Bu noktaya kadar Allah-u Teala zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından sadece rahmetle fazl gönderirken, şimdi rahmetle salavat da göndermeye başlar. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ne zaman biz onları bir musibetle imtihan etsek, o musibet isabet ettikten sonra derler ki diyor bir kısım insanlar, ya Rabbi, biz muhakkak ki senin için yaratıldık. Sana ulaşmak için yaratıldık. Sana geriye dönmek için yaratıldık. Senin için yaratıldık. Mutlaka sana ulaşacağız. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Yani Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Peki bu kişiler Allah'a ulaşıyorlar mı? Bu kişiler Allah'a ulaşıyorlar. Bu standartlarda ulaşıyorlar. 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşmışlar. 10 tane de nimet almışlar. Bu 10 nimetten 3 tanesi 3 ayrı hidayetin başlangıcıdır. Ruh vücuttan ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle Şura 13'te, Allah kullarımdan dilediğini kendisine seçer. Kim bu seçtiklerin arasında Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaştırır.

Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o ruha meab olur. Sığınak olur diyor. Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın ruha meab olması, sığınak olması. Allah'a ulaşmak üzere ruhumuzun o gün bizden ayrıldığını söylüyor Allah Teala. Hak günü. Mürşidimize tabi olduğumuz gün. Aynı zamanda din günü. Mürşidimize tabi olduğumuz gün. Herkes olur mu? Herkes olmaz. Mürşidine tabi olan kişi 10 tane ihsanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Böyle bir tabiyetle demek ki ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince de yola çıkıyor. Allah'a ruhu ulaştırmak üzere tabiyetimizi gerçekleştiriyoruz. Bir takım insanlar var, Allah'a verdikleri misaklarını yerine getiriyor ve ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. İşte Rad suresi 20 ve 21. ayetler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ. Özellikle misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar misaklarını bozmazlarsa yerine getirirler. Nasıl? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını Allah'ın emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar buyuruyor. İşte bu hedefe ulaşmak üzere ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması söz konusu. Fecr 27 İrciyeyi ila Rabbike. Her şeyden evvel şunu söyleyelim ki ruhumuzun biz ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış. 1 Zümer 54 ve enibü ila rabbiküm ve eslemu lehu min kabl en yetiküm azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a ulaşın ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a bir defa mutlaka ulaştırın ama yetmez. Fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim edin. Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Sonra ikinci ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön ey ruh. Geri dönerek Rabbine ulaş. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15 ve tevi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah-u Teala. Allah'a dön ve böylece Allah'a dön, Allah'a ulaş ve böylece takva sahibi ol. Beş tane ayet-i kerime oldu. Altıncısı Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allahü yedü teâlüsselâmü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, selamet yurduna veya teslim yurduna davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakîme ulaştırır. Sırat-ı müstakîm ise insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğu cihetle davetin Allah'a davet olduğu kesinlik kazanıyor.

Ve 7. ayet-i kerime müzemmil 8. Ve eskür ismi rabbike ve tevetel ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Görülüyor ki Allah'a Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği ruhumuz var. Bunu emrettiği kesin. Sağ iken gerçekleştireceğiz. Ve 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti ise demin geçmişti. Açık bir şekilde Allah'ın daveti söz konusu. Allah selam yurduna veya selamet yurduna veya teslim yurduna Darüsselam diyor adına Allah Teala davet eder kendi zatına. İşte bu teslimi, bu davetin üzerinize ölüm gelmeden evvel gerçekleştirilmesi gerekir diyor Allah Teala. Ve 9 ayet oldu. 10. ayet Maide 7, işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Yani misakinizi gerçekleştirmeniz üzerinize farz oldu diyor. Ve aynı zamanda ayet Allah'ın davetinin asıl muhtevasını kapsıyor. Bu davet sadece ruhumuzun Allah'a ulaştırılması değil, onun çok daha ötesi, fizik vücudunda, nefsinde, iradenin de Allah'a teslimi daveti. 10. ayet ve 11. ayet-i kerime Enam 152, Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Yani ruhunuzu da, bedeninizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Buyuruyor Allah Teala. Ve 12. ayet Nisa 58, İnna Allahe ye'murukum emanati ila ehliha. İnna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline ulaştırmanızı farz kılar. Ehline teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse 12 tane ayet-i kerimede emanetlerimizin Allah'a teslimi emrediliyor. Özellikle ruhumuzun Allah'a teslim edilmesi birinci sırada yer alıyor. Tam 12 defa üzerimize farz ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Peki, irşat makamına ulaştık. 10 tane ihsanla tabi olduk. 10 tane de nimet aldık. Ve zikir yapmaya başladık. Şimdi sual, acaba ruhumuzu nasıl Allah'a ulaştırırız? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, acaba ruhumuzu nasıl Allah'a yola çıkartırız? Yola çıkartmak için üç hidayetin birden oluşması söz konusu oluyor. Nefs tezkiyesiyle her şey başlıyor. Nedir nefs tezkiyesi? Nefsimizin kalbine faziletleri iman kelimesinin çekim gücüne tabi kılarak
yerleştirmek. Ve onların yerleşmesi, nefsimizin kalbindeki kara afetleri adım adım onların yerleşmesine paralel bir standartta kapı dışarı edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bu kademede, bu noktada, yani 14. basamakta zikir yapmaya başlarsak, bakınız neler oluyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle ister sessiz zikir yapalım. Allah'ın katından Allah'ın nurları aşağı inecektir. Bu nurlar göğsünüze ulaşacaktır. Rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur. Allah Teala Zümer 23'te bunların kitaba ve içindeki ayetlere benzer bir şekilde ikişer ikişer indirildiğini söylüyor. İki tane ikili grup. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Göğsümüze gelirler, göğsümüzden şifreli yolu takip ederek içeri girerler. Kalbimize doğru yola çıkarlar, kalbimize ulaşırlar. Kalbimizin mührünü Allah-u Teala açmıştır. Ne zaman açmıştır? Mürşidimize ulaştığımız an açmıştır. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı almıştır. Ve kalbimizin içine o açık olan kapı sebebiyle içeri Allah-u Teala imanı yazmıştır. Kalbimizin içinde artık iman kelimesi vardır. Yani kalbinde iman yazılı olan biriyiz. Mümin olmak şerefine ermişiz. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve selavat partikülleri mührün üzerine baskı yapar. Bu mührü kalbimizin alt boyutundaki zulmani kapıya indirir. Ve mühür orasını mühürler. Zikir boyunca şeytanın karanlıklarının kalbimize girmesi artık mümkün değildir. Kalbimizde mevcut olan karanlıklarsa Rabbani kapı açıldığı için oradan içeriye hücum eden rahmet, faz ve salavat partikülleri, nurları kalbimizin içini tamamen doldurduğu için karanlıkların nefsimizin kalbinde tutulması mümkün değildir. Çünkü onların nefsimizin kalbinde tutan küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Artık fazılları, faziletleri nefsimizin kalbinde tutacak olan iman kelimesi vardır nefsimizin kalbinde. Ve zikir yaptıkça Allah'tan gelen fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak ona doğru yaklaşırlar ve iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. İman kelimesinin etrafında bir birikim söz konusu olur. Bu rahmet birikimi değildir, fazilet birikimidir. Rahmet partikülleri nefs tezkiyesince, nefs tezkiyesi boyunca sadece taşıyıcıdırlar. O aynı devrede Allah'ın gönderdiği salavat nurları da nefsimizin kalbinde karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü karartmasına, negatif etkilemesine salavat nurları mani olurlar. Ve böylece iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu toplanma %1 olur, %2 olur. %7'ye ulaştığı zaman nefsi emmare tamamlanır. Vücudumuzda bir rehine olan nefsimiz, ki bütün nefsler rehinedir diyor Allah Teala Müddessir 38-39-40'ta. Küllü nefsin bima kesebet rehinettin. Bütün nefsler rehinedirler diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler neticesinde, dereceler sebebiyle rehinedirler. İlla ashab-ı yemin. Fakat yemin sahipleri
rehine değildir. Onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun içinde rehine olan nefsimiz, nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi oluştuğunda birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla, remote kontrolla açma yetkisi burada kendisine verilir ve birinci gök katının kapısını açar. Ruhumuz artık birinci gök katına ulaşmaya başlayacaktır. Yalnız başına mı? Hayır. Hangi dergâhtan tabi olmuşsak oradan artık ayrılacağız. Ana dergaha ulaşacağız. Devrin imamının dergahına. Oradaki onarlık insan ruhları sıralarından yerimiz neresiyse oraya yerleşeceğiz. O onarlık sıralarda herkesin önünde, bütün ruhların önünde birer rahle var. Rahlelerin üzerinde de Kur'an-ı Kerimler. Öğretilen sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve kimler birinci kata ve daha ötesine ulaşabilecekse ana dergâhtan sabah namazını bir takip altın kapıdan yukarıya doğru yükselirler. Hemen orada saf haline gelirler. Yatay bir saf oluştururlar. Hep ayakta olan insanlardan, insan ruhlarına ulaşan yatay bir saf. Ve saf halinde zemin kattan birinci kata yükselirler. Bu ruh, bizim şu anda bahsetmekte olduğumuz daha yeni yola çıkan ruh, birinci kata ulaşabilecek olan ruh, birinci kata ulaşır ve orada secde eder. Ona ikinci katın kapısı henüz açık değildir. Nefsin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu sebeple birinci kata kadar çıkabilmesidir. Bu kademe nefsi emare diyor Allah-u Teala. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala'ya Hazreti Yusuf diyor ki, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte rahim esmasıyla tecelli eden Allah Teala rahim esmasıyla ilk %2 nuru nefsimizin kalbinde oluşturuyor. Huşu nuru. Ondan sonra bu rahim esmasının gönderdiği rahmet %2'yi oluşturuyor. Geri kalanlar faziletler. Nefsimizin kalbinde ilk %7 birikimle nefsi emarenin neticesi birinci gök katına ruhumuz ulaşır. Birinci gök katının kapısı rehine tarafından açılmıştır. Sonra zikrimizi irşat makamından aldığımız emir gereğince arttıracağız. Arttırınca kısa bir zaman sonra nefsimizin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşir. Bu nefsi levvamiyi ifade eder. Artık nefsini kınayan bir insanız. Kıyamet suresi 7. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Levvame nefse, levmedilen nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kişi nefsini kınıyor, levmediyor. Sonra üçüncü safhaya geliyoruz. Evvela ikinci safhanın sonucuna gelelim. İkinci bir %7 nur birikiminde rehine ikinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibidir. O kapıyı açar. O kapı açılınca ruhumuz ikinci gök katına ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhumuzun ikinci gök katına ulaştığı bir yer söz konusu. Orada suvarılma işlemleri gerçekleştirilir. Sonra zikrimizi daha çok arttırıyoruz.
Ve bir de bakıyoruz ki bir gün yükselmekte olan ruhumuz ikinci gök katı için hazır hale gelmiş. Çünkü rehine üçüncü defa %7 nefs tezkiyesiyle nefsindeki afetlerin temizlenmesi, faziletlerin kalbe yerleşmesi sebebiyle üçüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştirmiş. Bu noktada herkes için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Üçüncü gök katına ulaşmaktır. Ne olur? Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlarız. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi fe elhamaha fücuraha ve takvaha ve şeytanın fücuru Allah'ın takvası o kişiye ilham edilir diyor Allah-u Teala. Şeytan zaten her kademede herkese ulaşır. Ama kişinin Allah'tan ilham alabilmesi bu kademededir. Ruhunun üçüncü gök katına ulaştığı nokta. Üçüncü gök katında iki katlı bir mescitte secde işlemi söz konusudur. Sonra kişi dördüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştirir. Ruhu dördüncü kata ulaşacaktır. Nasıl ulaşacaktır? Üçüncü kattan çıkan ruhlar secde tamamlandıktan sonra dördüncü kata ulaşmak için kapıdan çıkarlar ve ileride beklemekte olan bir nevi asansöre binerler. Bu aslında döşemesi olmayan bir asansördür. Çünkü içine giren kişi bir füzeden çok daha hızlı bir hızla, sonsuz hızla bir üst katı doğru yola çıkar. Bir evvelkinin ayaklarının altındadır başı. Kendisinden sonra gelenin de başı onun ayakları altında olacaktır. Arada 20-25 santimlik bir boşluk vardır. Başla üstteki ayağın arasında. Hiç kimsenin vücudu diğerine değmeden bir üst kata ulaşılır. Üst kat Beytül Makdes'in aslıdır. Mescid-i Aksa'nın aslı. Oraya ulaşılır. Nefsin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Nefsi mutmainne. Allah-u Teala diyor ki onlar ki amin olurlar diyor ve kalpleri mutmain olur. Rahat 28. Allah'ın zikriyle kalpleri onlar ki amin olmuşlardır ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain olmuştur. İyi bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَتَطْمَيْنُ الْقُلُوبِ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبِ diyor Allah-u Teala. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ya da kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur sadece. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala? Burası mutmainne kademesi. Kişi Allah'ın verdiklerinin kendine yeterli olduğunu ifade ediyor. Sonra daha ötede kişi daha çok zikrediyor ve Allah'tan razı oluyor. Ruhu 5. gök katında daha çok zikrediyor. Allah da ondan razı oluyor. Kişinin ruhu 6. katta. Radiyeten vardiye Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruh 5. ve 6. katlarda. 5. katta Beytül Haram'ın aslına ulaşır. 6. katta nurlanma hücrelerinde sıbkatullah olur.
Sonra da 7. kat söz konusudur. Bir daha %7 nur birikimi ruh 7. kata ulaşır. 7. kattaki altın kapıdan, altın kapının önündeki altın zincire bir defa elindeki kılıçla vurarak altın kapıdan fethini tamamlar, 7. gök katını fethetmiştir. 7. katta 7 tane alem geçecektir ve 7. alem olan indi ilahinin en üst noktasına ulaşacaktır neticede. O ruh ulaştığı zaman sitedin mintadan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. İşte Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesinde onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri dönerler ifadesi, Allah'a Allah tarafından kabul edilirler ifadesi bunu anlatıyor. Ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Böylece sığınağa sığınmış olur. Allah'a ulaşan kişi Allah'a ulaşmıştır. Ama sonra da Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte böyle bir konuda Allah Teala Allah'a ulaşan ve Allah'a sarılan insanlar olarak iki gruba ayırıyor. Nisa 175'te diyor ki onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler ve Allah'a sarılmayı dilerler. Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırır. Böylece kendisine ulaştırır diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmıştır. Ne zaman ki Allah'ın zatında yok olacaktır, o zaman Allah'a sarılmış olacaktır. Sığınağa sığınmış olacaktır. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için diyor. Yani meab olan sığınağa sığınmış olanlar için. Burası vuslat noktasıdır. Burada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir noktadasınız. Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı bir hususu işte böyle gerçekleştirirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde gene birlikte kıldı. Konumuz kavramlardan Resul ve Nebi kavramları. Sevgili kardeşlerim, bundan asırlarca önce ...14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devreden sonra İki asır kadar onun bütün muhtevası gerektiği şekilde söylediklerine uygun olarak ve Kur'an'a uygun olarak tatbik edildi. Sonra yavaş yavaş Kur'an devreden çıkarılarak insanların yazdığı kitaplar İslam alemine hakim oldum. Ve insanlar futbol takımı tutar gibi yazarların arasında tercihler yaptılar. Ve de bu tercihler olsaydı da olmasaydı da netice değişmeyecekti. İslam katledilecekti. Çünkü yazılanlar artık dinin esası kabul edilmeye başlandı. Kur'an bütünüyle devreden çıktı, rafa kaldırıldı. Ve din asırlardan beri yazılan kitapların muhtevası içerisinde yeni bir hüviyet kazandı. Asli bütün unsurlarını kaybetmiş bir hüviyet. İslam'ın 7 safhası bütünüyle devre dışı kaldı. Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamak, mürşide ulaşıp tabiyet 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek 21 ve 22. basamak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek 25. basamak, nefsi Allah'a teslim etmek 26. basamak, irşad olmak 27. basamak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına mürşit olarak tayin olmak 28. basamak. Tam 7 safha, 4 tane teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Şimdi Kur'an rafa kaldırılınca insanların yazdıkları ortama hakim olunca Kur'an'ın değer ölçüleri de bütün boyutlarıyla değiştirilmiş. Resul ve Nebi kavramları Kur'an'a hiç uygun olmayan şekilde bir hüviyet kazanmış. Bu konu akaid tarafından ele alınıyor. Yani akaidin Resul ve Nebi kavramları muhtevası içerisinde. Akaidin muhtevası içerisinde Resul ve Nebi kavramları var. Ve akaid Kur'an'a birçok ayrı açıdan ters düşüyor. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin.
evvela Risalet müessesesi ile Resullükle Nübüvvet müessesesi, Peygamberlik müessesesi birbirinden ayrı iki müessesedir. Ve üstün olan Resul değildir. Üstün olan Nebi'dir. Yani Peygamberdir. İşte bu üstünlükten başlayalım. Dinimize Nebi olmadan Resul olunmaz diye akaidin bir kaidesi girmiş. Yani nübüvveti Risaletten daha aşağı bir kademe olarak kabul ediyor insanlar. Buradan başlayarak bir sürü yanlış dinimizin içerisine sokulmuş. Evvela buradan başlayalım. Nebi olmadan Resul olunmaz sözü bütünüyle Kur'an'a ters düşmektedir. Bunun manası, daha sonra dokunacağımız gibi, temas edeceğimiz gibi, bütün nebiler Resul'dür. Doğru sözünün yanı başında, bütün Resuller nebidir sözü de gelmiş, yerleşmiş. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bütün nebiler, peygamberler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Kendi kavimlerinin Resulüdür. O kavme, o kavmin Resul olarak gönderilmiş ama nübüvvet verildiği için kainatın peygamberi olmuşlar. Nübüvvet cihan şümüldür. Risalet hudutlu bir müessesedir. Her nebi, her peygamber kendi kavminin Resulüdür. Ama nübüvveti, peygamberliği bütün kainat içindir. Habibim diyor Allah-u Teala, biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor. Alemlere rahmettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmettir. Bütün alemler için yaratılmıştır. Öyleyse ilk yanlış buradan geliyor. Nebi olmadan Resul olmaz sözü bütünüyle bir hatadır. Nübüvvet Risaletin altında bir makam değil, üstünde bir makamdır. Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere, Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde, biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Arda arda gönderdik diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimlerin hepsi Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Bütün kavimlere arda arda Resul gönderme ifadesi, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de ifade edilmiş. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah Teala. Yeryüzünde ne kadar kavim varsa bütün o kavimlerde şu anda Resuller yaşıyor. Nebi olunmadan Resul olunmaz sözünün ne kadar yanlış olduğunu buradan da çıkartabilirsiniz. Nübüvvet müessesesi bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber noktalanmıştır, sona ermiştir. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki, Muhammed
aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Peygamberlerin sonuncusudur. Peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Onunla sona ermiştir diyor Allah Teala. Peygamberlik müessesesi onunla sona ermiştir. Nebi olunmadan Resul olunmaz sözünün ne kadar büyük bir hata olduğunu Kur'an-ı Kerim bize ispat ediyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde Habibim diyor, o gelecekteki o güne bak ki o gün yeryüzünü bir duhan, bir duman kaplamış olacak diyor. Aslında diyor bu bir azaptır. Yani dumanın bir fitne olduğunu, bir azap olduğunu söylüyor Allah Teala. Ama gelecekteki kıyamet alametlerinden biri olan bir fitne, duhan. O gün insanlar diyecekler ki diyor Allah Teala, biz müminleriz, bu azabı bizden kaldır. Biraz kaldıracağız ama siz gene küfre döneceksiniz diyor Allah Teala. Ve söylüyor, onlara apaçık bir Resulümüz geldi de ona öğretilmiş dediler. Şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve deli dediler diyor Allah Teala, Mecnun dediler, deli dediler diyor. Nerede diyor onlarda ibret almak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediğimiz gibi son nebiydi. Nübüvvet onunla mühürlendi. Peygamberlik meselesi onunla bitti. Ondan sonra bir peygamber gelmediği gibi bugüne kadar 1600 yıldır, 1400 yıldır bundan sonra da bir peygamberin gelmesi söz konusu değil. Ama o peygamberden sonra bir Resulün asırlar sonra, 14 asır sonra geleceği o Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulmuş. Nübüvvet olmadığına göre o Resul Nebi olmadan Resul olmuş olmuyor mu? Hani Nebi olmadan Resul olmazdı? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin sonuncusudur. Nübüvvetle Risalet arasında büyük farklılık vardır. Bütün Nebiler, bütün Peygamberler mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Ama Allah-u Teala'nın bütün kavimlere gönderdiği kavim Resulleri Nebi değildirler. Onlar velidirler, Allah'ın evliyasıdırlar. Veli Resulleri oluştururlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra bugün de bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Hiçbir kavimde 14 asırdan bu tarafa hiçbir boş devre geçmemiştir. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulleri yaşamıştır. Şu anda da yaşıyor. Biz de o yaşayanlardan bir tanesiyiz. Asla nebi değiliz. Hiç kimse bugün bir nübüvvet iddiasında bulunamaz. Peygamberlik meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sona ermiştir. Nebilerle Resuller arasında başka bir ifade kullanalım. Nebi Resullerle Veli Resuller arasında bütün Nebiler Resul olduğu için onlar hem Nebi idiler hem de Resuldüler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hazreti İsa Nebi ve Resuldü. Ondan evvel çok sayıda Nebi geçmiş. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Musa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar 600 yıl
Allah-u Teala bir nebi göndermemiş, peygamber göndermemiş. 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görevlendirmiş. Onunla beraber nübüvvet müessesesini bitirmiş. 1400 yıldır nebi yok artık, kıyamete kadar da olmayacak. Demek ki nebiler arasında fetret devirleri var. Nebilerin mevcut olmadığı devreler var. İşte bu olayı yerli yerine oturtursak, Resuller arasında hiçbir devrede fetret yok. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri yaşamıştır. Müminin 44'te, Bakara Suresi 87. ayet-i kerimede, bütün kavimlere Allah'ın Resulü gönderdiğini ve ard arda gönderdiğini söylüyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Bu ise bakıyoruz ki cehenneme giden herkese cehennem bekçileri soruyor. Zümer Suresinin 73. ayet-i kerimesi, cehennemin kapılarına gelirler diyor. Onlar, cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Neden böyle söylüyoruz? Neye dayalı olarak böyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, biz Resullerimizi ameni olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve ameni olmayanları Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri ikaz etsinler, uyarsınlar diye göndeririz diyor. Bütün cehenneme giren insanlara Allah'ın Resulleri mutlaka bunu söylemiş. Çünkü size Allah'ın Resulleri gelip de size bunları söylemedi mi? Allah'ın ayetlerini okuyarak size buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemedi mi sualine? Evet, söylediler cevabı veriyor gelenlerin hepsi. Öyleyse hepsinin bulunduğu devrede mutlaka Allah'ın bir Resulü mutlak olarak vardı o kavimde. Her kavme onların kendi lisanıyla Resul gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde. Hiçbir kavim yoktur ki diyor, onlara kendi lisanlarıyla hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım. Bütün devirlerde. Öyleyse Nebi Resuller, Veli Resullerden kesin olarak ayrılıyor. Nebi Resullerin aralarında fetret devirleri var. Ama Veli Resullerin yok. Veli Resuller bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında ard arda yaşarlar. Oysa ki Nebi Resuller 14 asır evvel sona ermiştir. Nübüvvet meselesi sona ermiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Resul kelimesini alelade bir ulak içinde kullanıyor. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde Firavun dedi ki, sen Yusuf'a git, söylediğimi ilet. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, alelade bir haberci, mümin de değil ama Resul. Öyleyse her Kur'an-ı Kerim'de geçen Resul kelimesinin Nebi olması hiçbir zaman mümkün değil. Şu sebeplerden dolayı da mümkün değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cinlerden de Resuller olduğunu, insanlardan da Resuller olduğunu söylüyor Enam Suresinin 130. ayet-i kerimesinde. Ey insan ve cin topluluğu, size aranızdan Resuller gelmedi mi? Tarzında bir ifade söz konusu. Geldi diyorlar onlar da. Cin Resuller de var.
yetmez. Allah-u Teala melek resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu melek resullerin ötesinde kiramen katibin meleklerine de kiramen katibin hüviyetindeki yazıcı, bir yazıcı, bir şahitten oluşuyor. İkisine birden Resul diyor Allah-u Teala. Kiramen katibin melekleri. Onlar da Resul. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki Resul kavramı Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrini tebliğ etmekle, risaletle görevli olan Resulleri kapladığı gibi, bu tarzda Allah'ın emrini Allah'a tanınıp da insanlara tebliğ edecek bir hüviyet taşımayan birçok yerde Allah-u Teala Resullerden bahsediyor. Nail suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz bütün ümmetlere, yani bütün milletlere Resul göndeririz diyor. O insanlara Allah'ın ayetlerini açıklasınlar da onları dalaletten kurtarsınlar, hidayete erdirsinler diye biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Öyleyse peygamber olmayan Resuller bütün kavimlere gönderiliyor. Peygamber olan Resuller ise Kur'an-ı Kerim'de isimleri sayılı kavimlere gönderilmiş. Bunların sayısı 20'yi 30'u geçmez. Ama veli Resuller şu anda da dünya üzerinde 73 ayrı lisanın konuşulduğu, ayrı kavim olduğu belirtiliyor. Bu 73 kavmin her birinde şu anda Resuller yaşıyor. Akaid bu açıdan büyük yanılgılar içerisinde. Öyleyse muhtevaya akaid açısından bir defa daha bakalım. Diyor ki akaid, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse Resullerin kitaplarını esas alarak Resullere indirilen kitapları kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Resullere verilen kitaplardan din öğretirler diyor. Yani sevgili kardeşlerim, din adamları nebi kavramını resul kavramı yapmışlar. Resul kavramında nebi kavramını yapmışlar. Yani bütün resulleri peygamber kabul etmişler. Ama nebileri peygamberin altında bir varlık olarak değerlendirmişler. Oysa ki üstün olan anlattığımız gibi nebilerdir. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kitapları nebilere verdiğini söylüyor. Bu diyor ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizlerden söz istiyorum diyor. Ne diyor, ne diyor? Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın nebilerine kitap verdiğini görüyoruz, Resullerine değil. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesi bütünüyle Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Evvela bütün Resuller peygamber değillerdir. Bu yüzden ters düşüyor. Gördük ki bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Hiçbirinin, bugün yaşamakta olan Resuller'in hiçbirinin peygamber olması mümkün değil. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi.
Öyleyse Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü iki açıdan da yanlış. Bütün Resuller peygamber değildir. Birinci açıdan kendilerine bütün Resullere kitap verilmez. Tam aksine Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir olması lazım. Akaidin bu sözünün. Gelelim şimdi Nebiler kesimine konunun. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen ama Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir deniyor. Nebiler peygamberlerdir sözü. Doğrudur. Bütün Nebiler gerçekten peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen Resullerin kitaplarıyla amel ederler sözü bütünüyle yanlış. Çünkü Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesi var. Aksine Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bu sebeple de Resullerin kitaplarıyla hükmetmezler. Çünkü Allah-u Teala'nın Nebi olmayan Resullere verdiği kitaplar hiçbir zaman şeriat kitabı değillerdir. Onlara sohbet kitabı yazdırır Allah-u Teala sadece. O kitaplardan, sohbet kitaplardan birini bize de yazdırdı. Biz asla peygamber değiliz. Bunu yüzlerce defa söylememize rağmen herkes bizim peygamberlik iddiasında olduğumuzu iddia ediyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bu din adamlarımız Allah-u Teala'nın doğrularına ulaşacaklar dersiniz? Şimdi akaidin hatalarını söylerken bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e dayalı olmadığı için, insanların yazdığı eserlerden alıntılarla hükme varıldığı için her söz yanlış. Bir tane doğru var. Bütün Nebiler Resuldür ifadesi tam olarak doğrudur. Ama Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir yerine Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir deniyor. Resullerin hepsi peygamber değildir. Birinci yanlış. Peygamber olmayan, nebi olmayan Resullere asla şeriat kitabı vermez Allah-u Teala hükmetsinler diye. Biz nebilerimize hükmetsinler diye kitap indiririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu bapta olaylara baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Resulleri arasında şöyle söylüyor Allah-u Teala, Allah gaybı bilir, cin 27, ama kimseye söylemez. Ama Resullerinden rızaya ulaşmış olanlar hariç. Bu bir tasarruf rızasıdır ve o Resullerden sadece huzur namazının imamlığına vekalet edenler, sadece onlar bu şerefe layık olurlar. Onları Allah-u Teala gayba açar. Öyleyse bir Resul olsun da Allah'ın rızasına ulaşmamış olabilir mi? Elbette mümkün değil. 7 defa rızayı kazanmıştır bu Resul. Ama buradaki rıza tasarruf rızası. Yedincisi sadece o rızaya da sahip olan Resul işte o devrin imamıdır. Allah-u Teala sadece Resullerinden ona açar sırlarını. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Risalet ve nübüvvet kavramları birbirine karıştırılmakla kalmamış, 14 asırda doğruya tamamen ters düşen
bir hüviyete de girmiş. Bu söylenenlerden sadece bir tek cümle doğru. Bütün nebiler resuldür ifadesi. Bunun dışındaki her söz Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor.

bütün devirlerde huzur namazının imamlığını, nebilerin var olduğu her devirde nebiler gerçekleştirmiştir. Nebilerin yaşamadığı devrede, peygamberlerin yaşamadığı devrede ancak veli olan Resuller huzur namazının, onlardan bir tanesi huzur namazının imamlığına vekalet eder. Vekaleten huzur namazının imamlığını yaparlar. Neden? Çünkü huzur namazının imamı mutlaka dünya adı verilen bu gezegende yaşayan birisi olmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, peygamberlik müessesesini ve yani nübüvvet müessesesini ve risalet müessesesini birbirinden kesin şekilde ayırmak mecburiyetindeyiz. Akaidin yanlışlarını düzeltirsek eğer, şu neticeye ulaşabiliriz. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Ama bütün resuller nebi değillerdir. Resullerden sadece bir kısmı nebidir. Onlar da nebi adıyla Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Yani peygamber adıyla yer almıştır. Bu bapta muhtevaya baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez iddiasının bütünüyle yalan olduğunu görüyoruz. Asla hakikate uymuyor. Çünkü Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bulunduğu 5 tane ulilazm peygambere Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 tane ulilazm peygambere Ashab suresi 10. ayet-i kerimesinde bu 5 ulilazm peygambere Allah Teala onlardan ağır bir misak aldığını söylüyor. Ali İmran 81'de de o ağır misaki aldığını söylüyor. İşte o nebilere diyor ki, o peygamberlere, ey nebiler, sizlere kitap verdim ve hikmet verdim diyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Ona yardım edeceğinize dair bana söz vermenizi istiyorum diyor. Ve söz alıyor onlardan. Kendilerinden sonra gelecek olan o Resul'e, o Resul'ün de kim olduğunu söyledik. O Resul, ondan 14 asır sonra gelip o ayetin muhtevasında olduğunu Allah-u Teala'nın ispat ettiği kişidir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelecek midir? Bugün bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli olalı 14 yıl oldu. 14 asır oldu. Öyleyse demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelecekmiş, binlerce Resul gelmiş geçmiş. Burada büyük bir hata yapılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Resul'ün Duhan Suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görülmesi söz konusu, geleceğe bakarak görüyor kıyamete yakın bir devredeki Resul'ü. Yani ondan sonra gelecek olan bir Resul'ü. Hangi açıdan bakarsanız, bugüne kadar ulaşan sözlerin yanlış olduğunu görüyoruz. İşte bu yanlışlıklardan herkesin

yapılması için Allah Teala bize bu görevi verdi. Bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de sizlere Allah'ın bize öğrettiği, insanların unuttuğu Kur'an'ı açıklıyoruz. Sözlerimiz her zaman 30 yıldır Kur'an sözü olmuştur. Sadece Kur'an'ı esas alarak konuşturuyor Allah Teala bizi. Neden acaba? Çünkü unutulan o. O unutulan Kur'an'ın esaslarının konuşulması söz konusu. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, bir tarafta Kur'an var, Kur'an'ın hakikatleri var. Öbür tarafta insanların söyledikleri sözler ve bugüne kadar gelmiş olan açıklamalar, üstelik de din adamlarının ittifakla kabul ettiği esaslar, ama anlattık ki Nebi ve Resul kavramlarını tamamen ters anlaşılmış, Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah-u Teala bize Kur'an hakikatlerini öğretiyor. Ve de biz de size kainatın en sağlam deliliyle Kur'an'la Allah'ın hakikatlerini öğretiyoruz. Ve bir devre İslam'a hakim olan asırlarca yazılan kitapların Kur'an'a ters düşen hükümleri insanlara kabul ettirdiğini görmenin hüznüne kapılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sohbet, bir yarenlik, sizinle baş başa bir beraberlik. Sevgili kardeşlerim, uzaklardan size sesleniyorum. Özlemiş olarak. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Zaten sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın hepinizden en çok istediği şey sevgidir. Size 30 kameri yıl boyunca hep sevgiyi anlatmaya çalıştık. Hepinizi sevgiye odaklamaya çalıştık. Allah'ın sizi sevmesi, sizin etrafınızdaki insanları ve Allah'ı sevmenize bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, severseniz sevilirsiniz. Öyleyse sevinin faturasını, onlar beni sevmiyorlar, ben de onları sevmiyorum diye sakın başkalarına çıkartmayın. Siz onları sevmediğiniz için sevilmiyorsunuz. Aslında fatura bu kadar açık ve kesin olarak size çıkar. Neden başkaları seviliyor da siz sevilmiyorsunuz? Çünkü sevilenler sevenlerdir. Bütün kalplerin istediği tek şey sevilmektir. Bu sevgi bedavadan kazanılmaz sevgili kardeşlerim. Sevginizi ishar etmek, göstermek mecburiyetindesiniz. Göstermezseniz etrafınızdaki insanlar da size karşı sevgilerini göstermezler. Ama herkes sevgisini ishar ederse, yani açığa koyarsa, sevdiği insanlara sevdiğini açık açık söylerse, davranışlarıyla bunu ifade ettikten başka diliyle de ilave ederse, onu çok sevdiğini belirtirse, o zaman onlar da onu sevmek gereğini duyacaklar mıdır? Ne diyorsunuz? Burada bir deneme yaptık. Biz kardeşlerimize yüksek sesle onları çok sevdiğimizi söyledik birer birer. Başlangıçta bir kısmı teşekkür etti, hafif sessiz bir şekilde. Bir kısmı başını salladı. Bir kısmı fısıltıyla bizi çok sevdiklerini söylediler. Sonra dedik ki hayır, bu olmadı. Ben nasıl size yüksek sesle sizleri sevdiğimi söylüyorsam sizden de aynı cevabı bekliyorum. Ne oldu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Camimizin içi birbirini sevenlerin sesleriyle doldu. Her tebrikleşme bizde her kardeşimizin el öpmesiyle neticelendiği için 5-10 dakikalık bir zaman parçasını mutlaka alır. Bu zaman parçası içinde herkesin birden birbirine onların sevdiğini yüksek sesle söylemesi, insan sayısı kadar da bunun iki defa tekrarı, camimizde çok güzel bir hava oluşturdu. Sonra Hanlar Dergahı'nda da
Öyle yaptık. Orada da her şey çok güzel oldu. Sevgili kardeşlerim, siz de hepiniz bir araya toplandığınız zaman aynı şeyi yapıyor musunuz? Birbirinizi kucaklayıp sımsıkı tutarak onu çok sevdiğinizi söylüyor musunuz birbirinize? Bir vakfının mensupları bunu usul haline getirmelidir. Kim unutursa hepiniz birden ona hatırlatmak mecburiyetindesiniz. Ancak sesli olarak gülümseyişimizle, gözlerimizdeki gülen tebessümlerle etrafımızdaki insanlara sevdiğimizi açıklarsak, onlardan da aynı cevabı alırsak daire tamamlanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu bizim faranjit, sevgili kardeşlerim, ne faranjit, ne başka bir hastalık. Bunlar hiç önemli değil. Biraz sesimiz boğuk çıkar, birkaç dakika sonra da geçer. Peki, hala boğuksa o zaman çaresi var. Çaresi bir tane karanfil. Nerede kalmıştık? Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hı? Efendim? Evet. Sesleriniz ulaşıyor. Siz de bizleri çok seviyorsunuz. İşte hayat budur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolunda olanlar bir sevgi halesi içinde birlikte olmalıdırlar. Her davranışlarıyla sevgilerini belirli halde tutmalıdırlar. Etraflarındaki herkes o kişi tarafından sevildiklerini bilmelidir. İşte hayatımızı böyle bir sevgi halesi içinde devam ettirmeliyiz sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah insanı sevmiş ve yaratmıştır. Severek yaratmıştır. Ve sevmeyen, nefret eden mahluk şeytandır. Bu yüzden kıyamete kadar cezalandırılmıştır. Kıyamette de zaten cehennem adı verilen bir yerde sonsuza kadar cezasını çekecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, farkımız olmayacak mı iblisten, şeytandan, şeytanlardan? O şeytanlar ki bütün insanlara sadece eza vermek isterler. Bütün insanları sadece huzursuz ve mutsuz etmek isterler. Bunun için yaşarlar. Gayeleri sadece budur. Bizim de bir gayemiz var. Allah Teala bize bir gayeyle bu vazifeyi verdi. Bütün insanlara Allah'ın ortaya koyduğu mutluluğu açık bir şekilde anlatmak, mutluluğu öğretmek, insanların mutluluğu için gerekli her şeyi yapmak. İşte onun için huzurlarınızdayız. Hepinizi çok sevmenin ötesinde, hepinizin birbirinizi çok sevmenizi de istiyoruz sizden.
çok mu istediğimiz, ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir araya geldiğiniz zaman herkesin birbirini sevdiği bir toplum oluşturabiliyor musunuz? Her toplumun içinde bir iki sivri kişi bulunabilir. Onların nefsleri, onların farklı dizaynını sergiler. Onlar mutsuzdurlar. İşte o sivri olan kardeşlerimize sesleniyoruz. Başka bir yerde değilsiniz. Allah'ın, Resulünün dergahındasınız. Öyleyse siz de herkes gibi başkalarını mutlu etmek için var olmalısınız. Burada emirler Allah'tan alınır. Öyleyse Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefini bir düşünün bakalım. Ne istiyordu sizden? Allah'ın sizin istediği tek şey sizin mutlu olmanızdır. Verdiği bütün emirler mutluluğunuzu her geçen gün arttıran, arttıran, arttıran ve nihayet kesintisiz bir mutluluğa size ulaştıran bir hedef tayiniyle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutsuzluğunuz biter. Onlara ver mutsuz muydunuz? Kim, hanginiz mutlu olduğunuzu iddia edebilirsiniz ki? Tasavvufa girmeden evvel, Kur'an'ı yaşamaya başlamadan evvel, bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi tasavvufu yaşadılar. Yani Kur'an'ı yaşadılar. Ne yaptılar? Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. 14. basamak. Sonra ruhları vücutlarından ayrıldı. 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Ulaştırdıkları zaman başlangıçtaki mutluluk durumlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah onlarla şeytan arasındaki ilişkiyi kesti. Şeytan onlara tesir edemediği için mürşitlerine ulaştıkları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları noktaya kadar, 14. basamağa kadar mutlulukları devam etti. Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkilerini kesti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka bu ilişkiyi keser. Tabiyetten sonra da devam etti. İlişkinin kesilmesi ne zamana kadar? Ta ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Hepsi ulaştırdılar, hidayete erdiler. 21. basamak. 21. basamağa kadar bütün sahabe mutluydular. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah onları teslim almıştı. 14. basamakta mürşit Allah adına onları teslim aldı. 21. basamakta Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırarak teslim aldı. Ve Allah'ın bütün insanlara hedef olarak gösterdiği bu vetire, Allah'ın mutlak yardımı burada tamamlandı bütün sahabe için. Hepsinin ruhları Allah'a ulaştı. Allah'ın bu noktaya kadar ulaştırdığı kişide oluşturduğu şey nedir diye bakarsak, bunun dünya saadetinin yarısı olduğunu görürüz.
cennetlerden de üçüncü kat olduğunu görürüz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda nefsinin kalbi başlangıçtaki gibi %100 afetlerle doludur. Ama şeytanla ilişkisi kesildiği için şeytan afetlere tesir edememektedir. Edemediği için kişi Allah'a ulaşana kadar mutluluğu yaşayacaktır. Mürşidine ulaştığı zaman da nefsinin kalbindeki afetler aynen %100 durmaktadır. Ama tabiyetten sonra nefs tezkiyesi yaşanır. Nefsin kalbine giren fazıllar kalbi işgal etmeye başlar. Ne zaman bu nurların %2 rahmet, %49 fazıl olarak kalbi %51 kaplamaları söz konusu olursa, o zaman göğün 7 katı aşılmıştır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişinin mutluluğu, dünya saadeti, nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için günün yarısından daha fazla bir mutluluğu kişi mutlaka yaşar. Peki sonra o kişi için bu noktadaki durum, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, birinci, üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennet, 14. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennet, 21. basamak. 14. basamak ile 21. basamak arasında kişinin nefsi %51 tezkiye olmuştur. Temizlenmiştir, arınmıştır. Nefsi ondan evvel %100 afetlerle doluydu. Bu noktada afetler %49'a düşmüştür. Şeytan yalnız afetlere tesir edebildiği için şeytanın hakimiyet alanı %49'a inmiştir. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Allah verdiği sözü yerine getirmiştir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmış, nefsinin kalbini %51 afetlerden temizlemiş, o kişinin bütün ibadetleri sevmesini sağlamış, ruhunu da kendisine ulaştırmıştır. Burada kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Herkes bu üçüncü kat cennete mutlaka sahip olur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Allah Teala bu kadar insanı seviyor. Onun bir tek dileğine karşı onu üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Nefsinin %51'ini de temizlediği için dünya saadetinin de %50'si, 51'i o kişinin mutluluğunu oluşturuyor. Yarı yarıya bir dünya saadeti. Peki zorluk yok mu hiç? Buraya kadar hiç yok. Hiç mi olmayacak? Hayır, bundan sonra zorluklar başlar. Neden başlar? Çünkü Allah Teala koruyucu kalkanını kişinin üzerinden alır. Ve şeytanla ilişkisini kestiği o kişi şeytanın telkinlerine açık bir şekilde maruz kalır. Bu noktadan itibaren kişinin yapması lazım gelen şey zikrini adım adım arttırmaktır. Kesinlikle zikir aşağı doğru inmemelidir. Aşağı doğru inerse yozlaşma başlar. O mutlu devir biter. Ve kişi adım adım mutsuzluğa doğru yürür. Ne olduğunu anlayamadan aşağı doğru yuvarlanması da mümkündür. Var mıdır böyle bir şeyin ölçüsü? Vardır tabii. O noktada kişi 33 bin zikre ulaşmıştır. Bu zikri devam ettirebilirse aşağı düşmesi söz konusu olmaz. Mutluluğu da %50'nin üzerine çıkmaz. Ama bu minval üzere kişi devam eder. Kim şunu düşünebilirse,
Allah Teala bana bir söz vermişti. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğim takdirde Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Diledim ve de bana bütün bu kolaylıkları verdi, zikrimi arttırdı, ruhumu da Allah'a ulaştırdı. Öyleyse bir başka sözü daha var. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmek isterse Allah Teala onu da temin eder. Madem ki birincisini gerçekleştirdi, Allah Teala mutlaka sözünü tutacaktır. O zaman benim kendime düşeni gerçekleştirmem lazım. Yani zikrimi arttırmam lazım. Kişi bu bapta iradi bir standart içerisinde zikrini arttırırsa hızlı bir şekilde arttırması gerekmiyor. Yavaş yavaş senelere dayalı bir zikir artışı, böyle bir şey varsa sevgili kardeşlerim, o zaman o kişi adım adım daha mutlu olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların artış oranına paralel olarak. Bize mutsuzluğu veren nefsimizin afetleridir. Nefsimizde afetler varken iç dünyamızda devamlı bir kavga söz konusudur. Nefs Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister, ruh istemez. Nefs Allah'ın emrettiklerini yapmamak ister, ruh da yapmak ister. Öyleyse içimizde bir kavga hep olacaktır. Kaçınılmaz bir şey. Diyalektik bir kavga. Bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga. Kavga varsa mutluluk yoktur. Ama bu kavga ruhun Allah'a ulaştığı noktada %49'a inmiştir. Eğer zikrinizi arttırabilirseniz, artan bir dizayn içerisinde devam ederseniz, nefsinizin kalbine yerleşen fazıllar giderek artacaktır. Onların artışı oranında mutluluğunuz da artacaktır. Bir gün nefsinizin kalbinde nurlar %81'e ulaşırsa, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudunuz yerine getirecek, yasakları işlemeyecektir. Sevgili kardeşlerim, daha ötede de bir sonsuz zikir, daimi zikir söz konusu olacaktır. Allah'ın yardımıyla. Siz isterseniz ve ben bu işin sevdalısıyım. Allah Teala bana ne emrederse ben mutlaka onu yerine getirmek için irademi Allah'ın emrettiği şekilde mutlaka kullanmalıyım tarzında bir düşüncenin sahibi olan kişi bu konuda hedefine mutlaka ulaşır. İrade Allah'ın yardımıyla kişiyi hedeflere götürür. Öyleyse irade bir insanın nefsine karşı yaptığı savaşta en büyük savaşçıdır. İnsan şeytanın dostuysa, Allah'a karşı savaş veriyorsa, o zaman onun en büyük silahı inattır. Nefsin afetlerinden bir tanesi olan inat. Sakın iradeyle inadı birbirine karıştırmayın. İrade kötülüklere karşı savaşan, nefsin afetlerine karşı savaş veren ve sizi diri tutan, canlı tutan, hep savaşta tutan, kötülüklere karşı savaşta tutan bir yapıdır. Nefsinizdeki inat afeti ise güzelliklere karşı savaş verdirir. Allah'ın emirlerine karşı savaş açarsınız. Allah size namaz kılmayı emreder, inatla namaz kılmazsınız. Zikir yapmanızı emreder, inatla zikir yapmazsınız. Ne olur?
inadın hakimiyetindeki bir kişi ne olur? Mutsuz olur ömür boyunca sevgili kardeşlerim. Zannetmeyin ki şu dünya üzerinde kazandığınız paralar, şan, şöhret sizi mutlu edecek. Deneyin. Hangisini başarırsanız bize de haber verin. Bakalım durumunuza gerçekten mutlu musunuz? Hiç öyle bir insan göremedik şimdiye kadar. Allah'ın yolunda olmasın, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmasın ama mutlu olsun. Bu matematik olarak mümkün değildir. Mutluluğunuzun oranı nefsinizdeki afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Kim bir gün daimi zikre ulaşırsa, o zaman nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. O zaman onu Allah'ın emirlerini yapmaktan men edecek veya yasak ettiği bir fiili işlemeye yöneltecek bir kılavuz, bir yardakçı, bir teşvik edici faktör kişinin iç dünyasında kalmayacaktır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü Allah'ın ezeli hedefi gerçekleşmiştir. Ne diyordu Allah Teala? Biz nefse bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Nefsimiz afetlerle doludur. Ama ahseni takvimle yaratılmış. Yani o korkunç dizayn, baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin kalbi, bizi sonsuz, devamlı, huzursuz kılan nefsimizin kalbi, eğer nefs tezkiyesi denilen bir olayla arınırsa, afetlerinden kurtulursa, o zaman o kişi sonsuz mutluluğa adım atmış, kapıdan içeriye girmiştir. O noktadan itibaren sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İç dünyasında kavga bitmiştir, nefsiyle ruhu arasındaki kavga. Allah'ın söylediği hedef oluşmuştur. Ahsen-i takvim içinde yaratılan nefs, yani ahsen-i takvime, ahsene belli bir takvimde ulaşmak üzere yaratılan nefs, hedefine ulaşmıştır. Ahsen olmuştur. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman onu müzeyyen kılmaya çalışacaksınız ve o noktada nefsinizin kalbinin ahsen olması söz konusu olacaktır. Fizik vücudun tesliminde fizik vücut ahsen olur. Nefsinizin tesliminde nefsiniz ahsen olur. Ama önemli olan ahsenlerin en önemlisi iradenin teslimiyle ulaşılan ahsenlik kademesidir. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, o zaman nefsinizin afetleri bittikten sonra tam 19 mertebe kalbiniz müzeyyen olmuştur. Yerlerin melekûtunu görmüşsünüzdür. Göklerin melekûtunu görmüşsünüzdür. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman son bulmaca da çözülmüştür. Allah'ın zatını görmüşsünüzdür. Mutluluk mu diyorsunuz? Bu hudutsuz bir mutluluktur. İç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Nefsiniz ahsen olma noktasına gelmiştir. İradeniz de. İç dünyanızda çatışma bitmiştir. Neydi sebep? Nefs şerri arzu ediyordu. Ruh da hayrı. Devamlı benim dediğim olacak diye kavga vardı. Ama şimdi ikisi de hayrı istiyor. Kavga bitti sevgili kardeşlerim. Peki sonra? Sonra farklı bir dizayn görüyoruz. Kişinin dış dünyasında
Bir başka dünya bu. Çünkü siz değişebilirsiniz ama siz değişiyorsunuz diye başkaları değişmez. Onların kalbi afetlerle dolu. Ve siz onlara iyilik yapınca onlardan size bazen kötülük gelebilir. Ama aklı başında bir insan kendisine yapılan iyiliği ölçmek durumundadır. Mutlaka tesir altına girer. Sevgili kardeşlerim, başka insanlarla ilişkilerinizde daimi zikre ulaştığınız noktada sizden onlara hiçbir zaman yanlış bir davranış ulaşmayacaktır. Hep Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Allah'ın emirleri ise sadece bütün insanlara mutluluk verici, huzur verici davranışlardır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman dış dünyanızdaki kavganın da bittiğini göreceksiniz. Neden bitecek? Çünkü siz evvelce nefsinizin üzerinizdeki baskısı sebebiyle başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunuyordunuz. Onların yanlış davranması üzerine siz de yanlış davranıyordunuz veya siz yanlış davrandığınız için onlar da size karşı yanlış davranıyorlardı. Böylece yanlış davranışlar zinciri birbirine çekerek hep sizi ve etrafınızdaki insanları huzursuz yapıyordu. Kısacası bitmeyen bir kavganın içindeydiniz. İnsan odur ki dışarıdaki kavgayı bitire. Bitirmek için bir güçlüğünüz olmayacak. Daimi zikre ulaştığınız için iç dünyanızda başkalarına onlar size kötülük ediyor diye kötülük etmek arzusu hiç oluşmayacak. Onlara isteseniz de kötülük edemeyeceksiniz. İç dünyanız düşmanlık faktörünü devreden bütünüyle çıkarmış olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu kavganın bitişi Allah'ın emirlerinin en önemli bölümüdür. Çünkü burada kesintisiz bir dış dünya saadette yaşanır. Kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Sulh ve sükun gelip yerleşmiştir. Mutluluk, bizim anlatmaya çalıştığımız mutluluk, kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir huzur halidir. Kavganın bittiği bir noktada oluşabilir. Orada yeşeren bir çiçektir mutluluk. Mutluluk, kavganın bittiği yerde açan bir çiçektir. Oluşan bir çiçektir. Öyleyse iç dünyanızdaki kavga nefsinizin bütün afetleri yok olunca biter. Ahsen-i takvime o belli zaman devresi, Allah'a göre belli olan zaman devresinin sonunda ahsene ulaşmıştır nefsiniz. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsiniz ahsen olmuştur. Başka insanlarla ilişkilerinize baktığınız zaman şunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu ilişkiler
başka insanları artık yaralamadığınız için, onları kırmadığınız için, nefsinizin afetleri devreden çıktığı cihetle onlar size yanlış davranışlarda bulunsa bile siz onlara onlar gibi davranmadığınız için sizin mutluluğunuzu oluşturacak bir seyir takip edemez. Onlar kızarlar, öfkelenirler ama siz kızmazsanız, öfkelenmezseniz siz onlara sükunetle cevap verirseniz kavga devam edemez. İşte o noktada dış dünyanızda da sülh ve sükun oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sülh ve sükun hali, kavganın bittiği bir sakin liman oluşuyor. Gelelim üçüncü boyuta. Üçüncü boyut Allah ile olan ilişkiler. Allah'ın bütün emirlerini o emirleri yerine getirmekten büyük bir zevk alarak gerçekleştiriyorsunuz. Artık ibadetler sizin için sadece doyulmaz zevkleri simgeliyor. Neden mi? Çünkü bütün ibadetlerinizi Allah'a bakarak yapıyorsunuz. Namazınızı kılarken, zikrinizi yaparken, beyaz örtü altındaki virtten bahsediyorum. Onun dışında da her zaman görmeyi istediğiniz an Allah'ı görebilirsiniz. O zaman Allah'ın insan olmadığı konusunda kesin bir fikriniz tahakkuk eder. Allah Teala yaratılan değildir, yaratandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o hepimizin sahibidir. İşte Allah ile olan ilişkiler iki ayrı açıdan size hedef tayini yaptırır. Bir, emirler cephesi. Namaz kılacaksınız. Bir, oruç tutacaksınız. İki, zekat vereceksiniz. Üç, paranız varsa, zengin olmuşsanız hacı karşılayabilecek kadar hacca gideceksiniz. Dört, kelime-i şehadet getireceksiniz. Beş, zikir yapacaksınız. Altı, ve Allah'a ulaşacaksınız. Yedi, ulaşmayı dileyeceksiniz de diyebilirdik. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşmak aynı şeydir. Ama hadiste nikah-ı kelimesi geçiyor. Nedense birçok müellif hadisteki nikah-ı kelimesini atlıyor, kullanmıyor. Zikri de devreden bütünüyle çıkarmışlar. İslam'ın yedi şartı beş şarta dönüşmüş. Ve de bu beş şartla hiç kimsenin kurtulamaması iblisin insanlığa en büyük tezgahı. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öyle bir varlık ki sonsuz ömrünü, kıyamete kadar devam edecek olan ömrünü sadece biz insanları hırpalamak için, biz insanları acı çektirmek için, biz insanları huzursuz etmek için kullanıyor. Vazgeçmesi de mümkün değil. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Son merhalede Allah ile olan ilişkilerinizde nehiler cephesi var. Allah'ın yasak ettiği fiiller. Başkasına kötülük etmeyeceksiniz. Mutlu olmanın da temel kaidesi budur. Başkalarına kötülük etmeyeceksiniz. Haramdan sakınacaksınız. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceksiniz. Şeytandan gelen tesirleri hemen anlayabilirsiniz. Neden? Çünkü Allah'ın emirleri var, yasakları var. Şeytan size Ramazan günü oruç tutma derse, bileceksiniz ki bu şeytandan. Namazın vakti girmiş birisi size diyor ki namaz kılma. Allah-u Teala'nın emirlerinin karşısında olan her şey ondan gelir, iblisten gelir. İşte bu sebeple eğer tersini yaparsanız iblis şaşmaz bir hidayet kılavuzu olabilir bir insana. Çünkü söylediği her şey hidayete ulaşmanızı önlemek istikametindedir. Eğer yaptığınız şey onun söylediğinin tam tersi ise her zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olursunuz. Veya yasaklarını uygulamış olursunuz. Yasak edilen bir şeyi asla yapmazsınız. Şeytan size yasak edilen şeyi yapmanızı, emredilen şeyi de yapmamanızı emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbeti Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Sizlerle bir güzelliği yaşıyoruz birlikte. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne yaptık? Bir sohbet yaptık. Allah ile ilişkilerimizi ve özellikle mutluluğu beraberce tetkik ettik. Şu noktaya ulaştık ki mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk iç dünyanızda oluşur, dış dünyanızda oluşur ve Allah ile ilişkilerinizde oluşur. Her üç cepheden de neler yapmanız, neler yapmamanız lazım geldiği konusunda artık kesin bir ilmin sahibisiniz. Ama şunu bilin ki Allah'ın yardımı olmadan hiçbir hedefe giremezsiniz, ulaşamazsınız. Ama diğer taraftan Allah-u Teala'nın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse benim için bu dilek yeterlidir. Ben o kişiyi mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Kesinlikle huzursuz olmanızı istemez, mutsuz olmanızı istemez. Size zorluk çıkarmaz. Size ne zaman siz Allah için bir gayretin sahibiyseniz bütün kolaylıkları Allah sağlar. Birdenbire zikri sevmeye başlarsınız. İçinizi nasıl bir hoşluk, bir mutluluğun doldurduğunu zikir yaparken yaşarsınız. Ve o mutluluk halini yaşayabilirseniz
zikir sizin için vazgeçilmez bir hazine olur. Her zaman o hazineye ulaşıp mutluluğu yakalayabilirsiniz. Saadet sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için Allah'ın gösterdiği yol saadet yoludur. Sizlerin hiçbirinden başka hiçbir şey istemez Allah-u Teala. Sizin mutluluğunuzu istediği için sizi yanlışlıklardan korumak ister. Onun için birçok şeyleri sizden nehyeder. Size yasaklar. Bunlar Allah'ın nehileridir. Haram kazanç yasaklanmıştır. Haramla ilişki yasaklanmıştır. Faiz yasaklanmıştır. Başkalarını üzecek, başkalarını huzursuz edecek davranışlar yasaklanmıştır. Şeytanın bütün zulmani ilimleri yasaklanmıştır. Onun zulmani yolunda neler varsa hepsi Allah'ın yolunda olanlar için yasakları oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde öyle insanlar olun ki şeytan size ulaşamasın. Allah'ın yardımını siz şeytanı yenmek istediğiniz zaman mutlaka yanınızda hissedeceksiniz. Ama talebin sizden gelmesi gerekiyor. Allah Teala hiç kimseye o istemedikçe bir şey vermez. Serbest iradenizin Allah'ın katında bir değeri vardır sevgili kardeşlerim. Bu değer açısından olaya baktığımız zaman Allah Teala'nın hepinizi aslında çok sevdiğini ama siz dilemedikçe Allah'ın size vermeyeceğini bilmelisiniz. Allah Teala'ya göre zaman bize göre zamandan çok farklı bir şekilde cereyan eder. Göreceli bir zaman müessesesi, onunla biz insanlar arasında iki ayrı hüviyette hüküm fermadır. Allah Teala sonsuz hızla işleyen bir zamanın sahibidir. Bu sebeple siz yapacağınız şeyi daha vücuda getirmeden evvel Allah ondan haberdardır. Daha düşünce bazınızda oluştuğu noktada o ondan haberdardır. Her olayı Allah'ın müsaadesiyle gerçekleştirirsiniz. Her şeyinizden haberdardır. Ama sizin dilemenize engel olmaz. Şerri de dilemenize engel olmaz. Hayrı da dilemenize engel olmaz. Ama her seferinde o sizden daha evvel talep edeceğiniz şeyi bildiği için müsaade vermiştir. Her şey onun müsaadesiyle oluşur. İstese siz dilemeden evvel dileğinizin karşısına engel çıkartabilir. Ama bunu hiçbir zaman yapmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Bu sebeple o bize göre mukayese edilmesi mümkün olmayan hızlı bir zamanın sahibi olduğu için
zaman frekansı onda çok yüksek hızda devam ettiği cihetle, biz daha herhangi bir şey dilemeden evvel o bizim dileyeceğimizi bilir, onun müsaadesiyle dileriz. Her olayda, her zaman Allah bizden daha evvel ne söyleyeceğimizi bilir, ne yapacağımızı bilir ve mutlaka müsaadesi çıkar. Her şeyden haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle bizi iç dünyamızda da dış dünyamızda da kuşatmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bu ilmi verdi. Sizlere öğretmek için, sizin mutluluğunuzu oluşturabilmek için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili bir camiası. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz birlik ve beraberlik ruhu. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu düşünmelisiniz ki biz bir toplumuz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizlerden fırkalara ayrılmayanlar olarak bahsediyor. Ne diyordu Allah Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde? Buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Diyordu ki Allah Teala münip ol, ona, Allah'a münip ol, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bu namaz hacet namazıdır. Ama burada konumuzun önem verdiğimiz kesimi namazın türü değil. Allah'a yönelmenin kişiyi müşrik olmaktan kurtarması. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes müşrik olmaktan kurtulmuştur. Peki nasıl bir şirk bu? Tüm Kur'an-ı Kerim'in en temel şirki. Herkese sanki bulaşıcı bir hastalık gibi bulaşmış durumda. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olmayın ki Rum 32. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu ayet-i kerimede bir tek bir fırka söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler bu fırkayı oluşturuyor. Tek fırkayı. Onun dışındaki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılanlar ve müşrikler olarak gösteriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu konu birçok defa işlenmiş. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim.

Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor, dalalette olduğunu söylüyor, hüsranda olduğunu söylüyor, gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bunlar hep şirkte olanların dizaynı. Tağutun kulu olduğunu ve tağutun dostu olduğunu söylüyor. Tabi bunun manası Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olmadığı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki Kur'an bilinmese de Allah bize onun temellerini, esaslarını öğretmiş durumda. Sizler de bu yasaya uyarak Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın bu kanunu muhtevası içerisinde. Ve tek bir fırkayı oluşturdunuz. İşte Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, İslam dini, Hanif dini, Hristiyanlık dini, Hanif dini, Yahudilik dini, Hanif dini. Sadece asırlar geçince her biri kendi kozasını örmüş ve o kozanın içine girip uyumaya başlamış. Ayrı ayrı dinler ortaya çıkmış. Daha çok kötüsü, bu dinlerin sahipleri birbirlerine düşman olmuşlar. Ve bugün düşmanlık bütün gücüyle sürüyor. İşte dinler arasındaki bu düşmanlığın yanı başında aynı dinin içinde olması lazım gelen insanların da birbirlerine düşman davranışlarını görüyoruz. Türkiye'de ahlak çok büyük ölçüde bozulmuştur. Hırsızların uğramadığı ev kalmamış gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu çözülmüş ortamın içinde sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde sizler tertemiz insanlar olarak, kendilerini Allah'a adamış insanlar olarak farklı bir konumdasınız. Siz International Mihir Vakfı'nın temsilcilerisiniz. International Mihir Foundation. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bu çatının altındasınız. Bu müessese bir non-profit organization'dır. Amerika'da kurulmuştur. Ve non-profit, yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş olmak vasfını resmi olarak 4 yıl önce kazanmıştır. Bu Amerika'da kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Her kuruluş bu ülkede kar gayesi gütmeyen kuruluş vasfını kazanamaz. Biz de 2 senelik bir uğraşının sonunda o hedefe ulaştık. Öyleyse sağlam bir zemindesiniz. Bu sağlam zemin üzerinde
uluslararası kâr gayesi gütmeyen kuruluşun temel hedefi kainatta bir tek din olduğunu ispat etmek, o dinin Arapça adının İslam olduğunu ama aslında Hazreti Adem'in dini olduğunu, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin aynı dini yaşamış olduğunu ispat etmek ve dünya sulhunu sağlamak. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in dini olarak geçen Hanif dini için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Rum Suresinin 30. ayet kerimesinde Hanif olarak veçhini dine ikame et. Yani diyor ki sen Hanifsin diyor. Yani Hazreti İbrahim'in dinindensin. Yani Hazreti Adem'in dinindensin. Ezeli ve ebedi dinin sahibisin. Diyor ki o Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte o din, sana bahsettiğimiz din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. Kıyamete kadar kalacak olan yegane dindir. Allah'ın ne insanları Hanif fıtratının dışında yaratması mümkündür, ne de Allah-u Teala'nın Hanif dinini değiştirmesi mümkündür. Dinde de, fıtratta da bir değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Hepiniz uluslararası bir kuruluşun çatısı altındasınız. Ve bu globalleşmek, küresel bir dizayn size örnek insan olmak hedefini mutlaka kalbinize yerleştirerek dünya üzerinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu herkese ispat etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir hedefin içerisinde bulunan sizler, hepinize sesleniyorum. International Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın bütün müntesipleri, hepiniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Yakın bir gelecekte bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerine çevrilecek. O güne kadar aranızda çok ciddi bir beraberliği en güzel standartlarda sağlamak mecburiyetindesiniz. Sizler bütün dünyaya örnek insanlar olmak mecburiyetindesiniz. Bu bir ilahi sorumluluktur. Hepinizin omuzlarınızda böyle bir ağır yükün var olduğunu şuraya kalbinize yerleştirmelisiniz. Öyleyse bu konuşmanın adını unutmayın. Bu konuşmanın adı birlik ve beraberlik ruhudur. Öyle bir birbirine en sağlam bağlarla kenetlenen bir kitle olmalısınız ki sizin için, hepiniz için, ha o mu? O International Mir Foundation'ın müntesiplerindendir. Uluslararası bir kuruluşun
üyesidir. Bu kuruluş bütün dünyaya sulhu mutlaka götürecek olan, dünyayı sulha götürecek olan bir hedefin sahibidir. Ve bu ilim sadece o vakfın kurucusuna verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya ayrı ayrı dinlere bölünen tam 72 cins inanç biçimi var. Bütün dünya fırkalara ayrılmışlar. 73. fırkayla, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıyla 73 fırka oluyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği. Sebe suresinin, affedersiniz, Nebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman diyor ki o ayet-i kerimede Allah-u Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul oldular. Ve şeytan böylece insanlara karşı olan hedefini, insanları ulaştırmak istediği hedefini gerçekleştirdi. Ne yaptı? Bir tek fırka hariç bütün fırkaları kendine kul etmeyi başardı. Öyleyse müminler tağuta kul olmayanlardır. Tağuta kul olmayanların kimler olduğu ayette çok açık bir şekilde belli. Bütün fırkalar var, 73 fırka. Ama bunlardan bir tanesi müminler. Yani fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminler. Dilemeyenlerin hepsi kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, kurtuluşları olmayan zavallılardır. En kötüsü bu insanların dinlerini bildiklerini zannetmeleridir. İşte bütün bu insanlara İslam dininin bir hürriyet dini olduğunu, sadece bu dünyaya has bir din olmadığını, evrensel, kainatsal bir din olduğunu anlatmakla mükellefsiniz. Sizin dininiz bu dünyaya ait olan bir din değildir. Bütün kainatı kapsar. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki, Habibim seni alemlere rahmet olarak yarattı. Bu iklime, bu dünyaya değil, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratmış. Ve Allah-u Teala Kabe'nin bütün kainat için bir haç merkezi olduğunu söylüyor. Sadece bu dünya için değil. Sevgili kardeşlerim, nereye varıyoruz? Vardığımız yere dikkatle bakın. Sizden bir birlik ruhunu mutlaka şu kalbinize yerleştirmeniz için söz istiyorum. Şu ana kadar biz davranış biçimleri olarak sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Allah'ın bizi ulaştırmak istediği o sulh ve sükun noktasına ulaşamadık. Sizler adaba riayet etmiyorsunuz. Ve bu bizi biliniz ki çok üzüyor. Nefslerinize tabi oluyorsunuz. Birbirinize karşı hasetle, kinle davranıyorsunuz. Sanki birbirine düşman iki tane kamp varmış. Herkes kendi cephesinde, herkese dost değil düşman.
herkes nefsiyle davranıyor. Aranızda anlaşmazlıklar var. Dergah adabına sahip değilsiniz. Yalnız kaldığınız zaman yüksek sesle konuşuyorsunuz. Herkes çevresinden yüksek ses geldiği için konuştuğu kişiye sesini duyurabilmek için daha da yüksek sesle konuşmak mecburiyetini duyuyor. Bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün sahabenin fısıltıyla konuştuğunu biliyor musunuz? Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bütün dergahlarda konuşmanın sadece fısıltıyla gerçekleştiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer biliyorsanız size bir suali sormaz mıyız? Neden siz böylesiniz? Ak yüzünüzü kara çıkarmak için mi? Bizim de yüzümüzü kara çıkarmak için mi Allah'a karşı? Biz sizlerden sorumluyuz. Sevgili kardeşlerim, bu çatı altında düşmanlık öğrenilmez. Bu çatı altında dostluk öğrenilir. Kainat dostluğu. Sadece bu dünyadaki ülkelerin değil, bütün kainatın dostu olacaksınız. Böyle bir şey için çekirdeği sizler oluşturacaksınız. Biliyorsunuz ki siz müstesna bir topluluksunuz. Allah'ın seçtiklerisiniz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Sahabe neden üstünde biliyor musunuz? Onlar birbirleri için canlarını veriyorlardı. Bir defa daha anlatmakta hayır görüyorum. Aynı hadisin muhtevasını. Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan bir sahabelere su dağıtmak üzere elindeki su kabıyla yaklaşıyor onlara. Şehit olmak üzere olan birisi bir sahabe diyor ki ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak yanına ulaşıyor. Hemen suyu uzatıyor o kardeşine. Ama tam uzattığı anda bir başka sahabe ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona götür. Ona teslim et. Çünkü onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir kişinin, bir sahabenin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Hemen ikinciye koşuyor vasiyeti yerine getirmek için. Ama ikinci sahabeye ulaşırken bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer koşarak üçüncü sahabeye ulaşıyor aynı gayeyle ama üçüncü sahabe şehit olmuş sevgili kardeşlerim. Suyu içemiyor. Hazreti Ömer koşarak ikinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş, o da içemiyor. Koşarak birinci sahabeye ulaşıyor, o da şehit olmuş. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Şehadet şerbetini içerken insanların duyacakları en büyük ihtiyaç sudur. Dünyanın bütün hazineleri suyun yanında bir değer ifade etmez. Hepsi kardeşlerini kendilerinden daha aziz bildikleri için,
onlara kendilerinden daha fazla kıymet verdikleri için suyun onlara verilmesini istemişler. Siz ne yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz birbirinizle anlaşmazlık halindesiniz. Siz aranızda hasetin, haset müessesesinin, kıskançlığın, belki nefretin yer aldığı bir dünya nizamını yansıtıyorsunuz. Her an kardeşlerimiz arasındaki anlaşmazlıklar bize ulaşıyor. Farkında değil misiniz yaptığınız yanlışların? Şu dergah adabınıza dikkatle bakın. Dışarıdaki bir sokak kahvesinden acaba sizin farklılığınız var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu yaptıklarınızdan utanç duymayacak mısınız? Bize ulaşan herkes başka birilerinin kendisine nasıl hatalı davrandığını anlatmakla meşgul. Nadir kardeşlerimizden güzel şeyler işitebiliyoruz. Bu şikayetlerle gelen kardeşlerimize kendi hatalarını sorduğumuz zaman, ancak biz eşelediğimiz zaman hatalar ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz sizin anahtarınızla açılan bir kapıya sahiptir. Siz başkalarına ne kadar iyi davranışlar sergilerseniz, etrafınızdaki insanlardan o kadar iyi davranışlar geri alırsınız. Ve 28 yıl olmuş. Yakın bir geçmişe kadar 27 yıldı geçen yıl. Sizlere anlattığımız bütün güzellikler niçin anlatıldı sizlere, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece sizin o güzellikleri yaşamanız için mi? Hayır, onun arkasında daha ulvi bir gaye var. Bu güzellikleri yaşayan insanların sadece kendi ülkelerinde değil, bütün dünyada örnek insanlar olmaları için. Öyleyse sözlerimizi can kulağıyla dinleyin. Siz Allah'a layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Yakın bir gelecekte bulunduğunuz ülkenin, daha sonra bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerinde olacak. Bugüne kadar Allah'ın bize bütün evvelden haber verdiği hususların gerçekleştiğini gördünüz. Bu da gerçekleştirecek. Bu da gerçek olacak, gerçekleşecek. Çok önemli bir mevkide olduğunuzu bilin. Ait olduğunuz yere layık olmaya çalışın. Süratle büyüyoruz. Bu büyüme sağlıklı bir büyüme olmak mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Toplum şuurunu ilahi açıdan değerlendirmek mecburiyetindesiniz.
Oradan baktığınız zaman davranış biçimlerinizin Allah'ın dizaynına hiç uymadığını yerlerine oturtacaksınız diye düşünüyorum. O zaman sevgili kardeşlerim, muhtevaya o açıdan bakın. Neden bahsediyoruz size? Allah'ın sizi görmek istediği açıdan bakıyoruz. Siz dünya üzerinde onun en kıymetli, şu anda dünya üzerinde yaşayan bütün insan toplulukları içinde en kıymetli olan sizlersiniz. Sizler geleceğin güneşlerisiniz. Öyleyse bu karanlık dünyanızla mı dünyaya ışık olacaksınız?

görebilirsiniz. Lazım gelen boyutta yapmıyorsunuz. Bu seslenişim çoğunluğadır. Elbette Allah Teala hepinizi biliyor. Sakın kendi kendinizi aldatmayın sevgili kardeşlerim. Allah'ın indinde değerli ve örnek insanlar olmak hedefiniz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yıllar çabuk çabuk geçiyor ve çok vaktimiz yok. Vakit Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Bu hazineyi hovardaca, sorumsuzca harcamayın. Nefsiniz ve şeytan size daima başkalarını kırmayı, onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmeyi sağlar. Aramıza yeni katılan bir kardeşimiz diyor ki mektubunda, ben diyor orasını başka yerlerden farklı bir yer olarak düşünmüştüm. Ama diyor onların arasına karıştığım zaman baktım ki dışarıdakilerden hiçbir farkı yok. Birisi 5 sene, birisi 15 senedir bu vakfın içinde olan iki kardeşimizin diyor kavgasına şahit oldum diyor. Ve ben utanç duydum diyor.

dışarıdakilerden hiçbir farkı yoktu, diyor. Bu kadar mı nefslerimizin esiriyiz sevgili kardeşlerim? Bu kadar mı sorumluluk duygumuz yok? Bu kadar mı Allah'tan habersiziz? Eğer böyleyse, böyle olan kardeşlerimize soruyorum. Sizin bizim aramızda ne işiniz var? Siz Mihir Vakfı'nın mensupları olamazsınız. International Mihir Vakfı size dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka kanat gelecektir. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, sizler buna layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyle mi layık olacaksınız? Farkında değil misiniz bu davranışlarınızla? Bu uluslararası kuruluşa leke sürdüğünüzün, hani Osmanlı tasavvuf adabı, yani Kur'an'ın bütününü yaşayanların adabı, tasavvuf, Kur'an'ın bütününü yaşamaktır. Mutluluk açısından bir bütün oluşturur. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir büyük ideal. İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış kainatın yegane dini. Siz şu anda dünyadaki en mukaddes gaye ile vazifelendirilmiş olanlarsınız. Dünya sulhu. Bu zavallı insanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve dinlerini yaşadıklarını zanneden İslam alemi, dinlerini bilmiyorlar. Aslında aynı dinin müntesipleri olduğunu, olmaları lazım geldiğini henüz düşünemiyorlar. Birbirlerine karşı devlet terörü bile uygulayabiliyorlar. Dinler arasında açık bir düşmanlık söz konusu. Yani bir insanın sağ elinin sol eline düşman olması gibi. Sadece bir tek din olduğunu, dünyada yaşayan 6 küsur milyar, yuvarlak hesap 7 milyar diyelim, 7 milyar insan bilmiyor. Allah'ın bütün güzelliklerini Kur'an'dan bu tarafa yaşanan 14 asırlık devrede iblis insanlara unutturmayı başarmış. Ne yapmış? İnsanları sadece Kur'an'dan uzaklaştırmış. Ve bu ona yetmiş. Asırlar boyunca yazılan kitaplar, Kur'an'ın temel hedeflerini sonunda iblisin devamlı telkinleriyle tamamen unutmuşlar. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bu insanların kitle halinde cehenneme gitmesi için yeterli bir sebep. Din unutulmuş. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda,
insanlara sulh ve sükunu sağlayacak olan faktör. O, bu dinin anlaşılmasıdır. O din ne yazık ki dünyadaki hiçbir üniversitede öğretilemez. Ötekiler İslam'dan çok daha evvel unutmuşlar benliklerini, niçin yaşadıklarını, dinin ne olduğunu. Ama sizler, sevgili kardeşlerim, bunu unutmamalısınız. Sevgili kardeşlerim, sorumluluğunuzu ne zaman müdrik olacaksınız? Ne zaman ait olduğunuz yerde olacaksınız?

Bütün dünyadan kardeşlerimiz var. Her taraftan e-mailler alıyoruz. Bizi sevdiklerini söylüyor aramıza yeni yeni katılan çok sayıda insan. Anlıyorlar Allah'ın anlattıklarını. Bu insanlar bir dergah hayatı hiç görmeden sizin aranıza katıldıkları zaman bir hüsranla karşılaşıyorlar. Bekledikleri şeyle gördükleri şey birbirinden o kadar farklı ki sevgili kardeşlerim. Nasıl bu dejenerasyon gelip sizi de yakalayabiliyor? Biz buna hayretle bakıyoruz. Hiç mi size bir şey veremedik bugüne kadar? Bunca gayretimiz, bunca yıllık, bunca emek, hepsi boşa mı gitti?

Ne zaman anlayacaksınız nerede olduğunuzu? Ne zaman yerlerine oturtacaksınız Allah'ı temsil etmekte olduğunuzu? Mutluluğu temsil etmekte olduğunuzu, Allah'ın bütün kainattaki yegane dinini temsil etmekte olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız?

aramıza her yeni katılan kardeşimiz, bizim aramızda öyle bir beraberlik ruhu, öyle bir sevgi seli ile karşılaşmalı ki niyeti Allah'ın yoluna girmek olmasa bile o ihtiyacı duymalı. Hatırlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? II. Murat zamanındaki o olayı. Hani bir bezirgan sabah içtimağında padişahın atının dizginini tutuyor ve diyor ki padişahım maruzatım var. Bazı kardeşlerimiz bu maruzat kelimesine mazurat diyor. Maruzat. Problem. Çözüm getirilmesi istenen sorun. Arıza kelimesi, arız olmak ve maruzat kelimesi aynı kökten gelir. Maraza da aynı kökten gelir. Padişah diyor ki, söyle diyor Bezirgan Başı, dinliyorum. Padişahım diyor, sizin askerlerinizden birileri benim bahçeme girmişler. Elma yemişler ama parasını oraya koymamışlar. Bu Osmanlı için en büyük ayıptır. Osmanlı ordusu nereye giderse gitsin haram yemez. Hiçbir ülkede, işgal ettiği hiçbir ülkede hiçbir şekilde yağmaya müsaade edilmemiştir. Hiçbir kimsenin burnu kanamamıştır. II. Murat çok üzgün. Diyor ki askerlerine, bu Bezirgan Başı'nın söylediğini duydunuz diyor. Ben size diyor dememiş miydim ki diyor, kul hakkıyla gelmeyin benim orduma. Alın hazine-i hassadan gerekli parayı, borçlarınızı ödeyin. Ve öyle gelin benim orduma katılın demedim mi diyor. Herhalde hep birden dediniz padişahım diyorlar. Öyleyse diyor bu büyük hatayı hanginiz yaparak diyor beni bu utanç verici mevkiye koydunuz diyor. Kim yaptı diyor bunu? Bir er çıkıyor Yeniçeri. Ben yaptım padişahım diyor. Padişah da ona, öyleyse diyor söylediğimi biliyorsun. Nasıl yaparsın diyor bunu. Padişahım diyor, elma yerdeydi diyor. Bir, ikincisi de diyor çürüktü diyor. Ben yerde bulunan bir çürük elmanın değerli bir şey olduğunu düşünememek gafletinde bulundum diyor padişahım. Yanımda bulunan diyor, işte bu arkadaşlarım diyor, onlar da benimle beraberdiler. Onlar ağaçtan kopardılar diyor elmaları. Ama diyor oraya paralarını koydular diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Padişah soruyor, doğru mu? Doğru diyor Bezirgan Paşa, evet. O paralar oradaydı diyor. Bunun üzerine padişah diyor ki Bezirgan'a, bu elma için diyor ne kadar para istiyorsun diyor. Helalleşmek için. Bezirgan Paşa diyor ki, bir kese altın isterim. Padişah diyor ki,
Verin diyor bir kese altını. Vezirlerden birisi dayanamamış. Diyor ki vezir, padişahım bir çürük elma için bir kese altın bu çok değil mi? İkinci Murat diyor ki o diyor hak sahibidir. Verin diyor. Ve bir kese altın Bezirganbaşı'ya teslim edilirken Bezirganbaşı eliyle altını itiyor, keseyi itiyor. Ve diyor ki beni de aranıza alın diyor. İşte sizler böyle bir

Sizler bugünün genç Osmanlılarısınız. Hayatta olan Osmanlılar. Yeni Osmanlılar. Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Peki, yakışıyor mu size 28 senelik bir beraberlik? Size yakışır mı?

Allah'ın dostu olmak temel hedefiniz. Bu birbirinizin dostu olmak temel hedefiniz budur. Allah'ın dostu olanlar birbirinin dostlarıdır. Dostluk Allah sevgisiyle ve ona itaatle kaimdir. Allah'ın düşmanları arasında dostluk kurulamaz. Şeytan ve onun avanesi ve şeytana tabi olan hiç kimse başkalarıyla dost olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Orada nefs vardır. Orada nefsin düşmanlık afeti vardır. Ama Allah'ın dostları dostluğun temelini oluştururlar. Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca sevgili kardeşlerim, Osmanlı padişahları hangi dinin mensupları, kendi dinlerini yaşayabilmek için bir şeylere ihtiyaç duyarlarsa onlara mutlaka parasal yardım yaparlardı. Ve devletin nizam-ı alem olan askeri zabıtası ve pazvantları, yani emniyet teşkilatı bütün dinlerin aynı hürriyet içerisinde yaşanmasını sağlamakla görevliydiler. Hiçbir dine, özellikle çok önemli bir konu, İslam dinine imtiyaz tanınmazdı. Bütün dinler mukaddesti. Ve herkesin kendi dinini en güzel standartlarda yaşaması için devlet sadece yardımcıydı, askeriyle, polisiyle, bütün varlığıyla. Osmanlı her gittiği yere hürriyet götürmüştür. O güne kadar hürriyeti hiç yaşamamış olan halk, asillerin devamlı hegemonyasında yaşayan, bir esir hayatı yaşayan halk, Osmanlı zamanında insan olduğunun farkına vardı. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler de Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Öyleyse ona layık olun. Sevgili kardeşlerim, bizi utandıran davranışlarda bulunmayın birbirinize karşı. Sorumluluğunuzu müdrik olun. Bu hitap bütün dünyadaki International Mir Vakfı'nın mensuplarınadır. Allah Teala hepinizin örnek insanlar olmanızı istiyor. Allah hepinizden razı olsun. الفاتحة مع الصلوات

か。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bu akşam tasavvuf ve Kur'an kavramlarından ilim ve irfanı anlatmak istiyorum. İnşallah. Kod numarası 3.1.3.49.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizlerle beraber oluyor. Bir defa daha Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Allah ruhumuz ve kazanmakta olduğumuz dereceler itibariyle bir mutluluk üçgeninin içindeyiz. Allah'tan bahsettiğimiz için ve bir Allah'ın zikir sohbetini yaptığımız için, ilim ve irfan Allah-u Teala'nın bir dizaynını ortaya koyuyor. İrfan, ilmin ötesidir. İlmin ufuklarının açılması halidir. Alimle arif arasında acaba ne fark vardır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, men arefe nefsihi

Marufla emretmek, emri bil maruf. Konumuzla alakası var mı? Elbette var. İrfanın aksi münkerdir. Allah'ın yasak ettiği fiiller, Allah'ın emirlerinin yapılmaması standartları. Öyleyse marufla emretmek, aynı kökten gelen irfanla emretmek demek. Kim irfanın sahibi ise o kişi ariftir. Öyleyse ilimde irfanda olmayan bir şeyler var mı? Hayır. İlim müessesesi ilmi ihata ettikten sonra ilmel yakinin bittiği yerden itibaren irfan genel hatlarıyla başlayabilir. İstisnalar yok mu? Var. Allah-u Teala daha kişi tasavvufa adım atmadan da onun kalp gözünü açar, ona hiç sormadan mürşidini gösterir. Arif, alimden farklı neyin sahibidir? İki şeyin sahibidir. Birisi kalp gözü, ikincisi kalp kulağı. Arif, Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini görendir. Arif, Allah'ın kalbindeki kulağa söylediklerini işitendir. Öyleyse başkalarından farklı bir olgu. Ve bir adam bir Arif'e soruyor. Sen diyor Arif misin? Benden diyor ne farkın var ki? Benim gibi bir insansın netice itibariyle. Sen benden üstün değilsin diyor. Ben senden üstünüm diyor. Sonra mı o Arif onu ağırlıyor. Allah senden razı olsun diyor. Olabilir diyor. Benden üstün olabilirsin. Herkes üstün olabilir benden diyor. Ve öyle sükunetle konuşuyor ki adam onu aşağıladığına pişman oluyor. Hep diyor ariflerin bizlerden, alimlerden üstün olduğu söylenir. Ben bunca yıl din okudum, öğrendim her şeyi. E şimdi senin benden üstün olduğunu söylüyorlar diyor. Ne üstünlüğün var? O da diyor ki hiçbir üstünlüğüm yok. Ama diyor bana mutlaka bir misal göstermeni istiyorum. Arif bakmış ki adamın elinden kurtuluş yok. Demiş ki şu gökteki aya bir bakar mısın ne var gökte? Ay demiş. Güzel demiş. Şimdi demiş kapat demiş gözlerini. Kapatmış. Ne görüyorsun demiş. Gözlerim kapalıyken demiş tabiatıyla hiçbir şey görmüyorum demiş. Arif de demiş ki işte ben Allah-u Teala'nın lütfuyla, lütfu keremiyle gözlerim kapalıyken de görürüm demiş ayı. İşte çok basit bir standartta Arif'in alimden ayrıldığı nokta. Sevgili kardeşlerim, alim dediğimiz zaman herkesi alim sanmayın. Allah-u Teala'nın alim standartlarına Allah'ın öğretisinin sahipleri girer. İşte Kur'an-ı Kerim, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki İslam, işte aradan geçen 14 asır, işte 14 asır sonra Kur'an ilmi. 14 asır sonra artık Kur'an ilmi diye bir şey yok. İnsanları Allah'ın cennetine götürebilecek olan bir Kur'an ilmi, bir İslami ilim artık mevcut değil. Nerede mevcut değil? İslam'ın %90'ından fazlasında mevcut değil. Nerede mevcut değil? Üniversitelerde mevcut değil. Liselerde

de mevcut değil. Din öğretilen bütün kurumlarda mevcut değil, istisnalar hariç. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. İlim bir insanı, eğer o ilim Kur'an ilmi ise, kurtuluşa, felaha götüren ilimdir. Zamanımızdaki din ilmi insanları felaha değil, insanları cehenneme mahkum ediyor. Felaha ulaştırmak şöyle dursun, insanları cehenneme mahkum ediyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan geriye ne kalmış? Kur'an'dan geriye ne kalacak? Kur'an'ın bütünü kalmış. Hiçbir eksikliği olmadan 14 asır evvelki Kur'an-ı Kerim aynen dimdik ayakta. Güzel. O zaman ikinci sual, insanlar onun farkında mı? İkinci cevap, hayır. Farkında değiller. İslam'dan geriye ne kalmışın cevabını şimdi verelim. İslam'ın 5 şartı kalmış. İslam'ın 5 tane şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugünkü İslami öğretideki ilim, bütün üniversitelerde öğretilen İslam ilmi, insanları Allah'ın cennetine, felaha ulaştırır mı? Hayır, ulaştıramaz. Ne yazık ki ulaştırması mümkün değil. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim artık unutulmuş. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim'den, Allah'ın öğretisinden öğrenmiyorlar. İnsanların asırlar boyu yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey aslında öylesine güzel ki, İblis bu kadar güzelliği toptan nasıl mahvetmeyi başarıyor? Gerçekten inanılması güç bir başarı. Ama insanların %90'dan fazlasını her devirde bu korkunç mahlukun kandırdığı kesin. İnsanları ilim diye ilimsizliğe sevk ettiği kesin. İnsanları cennet diyen insanları cehenneme sevk ettiği kesin. Öyleyse ilmi yeniden dizayn etmek mecburiyetindeyiz. Neye dayalı olarak dizayn etmek mecburiyetindeyiz? Kur'an'ın kendisindeki 14 asır evvelki öğretiye göre. Öyleyse ilim müessesesi irfanla birlikte bir bütündür. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakinin dizayn içerisinde ilmel yakin ilmi, aynel yakin ve hakkul yakin irfanı ifade eder. Ama aynel yakin de hakkul yakin de irfanı hikmet ve onun ötesindeki seviyede ifade eder. Aynel yakin de hikmet seviyesinde, hakkul yakin de hikmetin ötesi seviyesinde bir irfan mevcuttur. İrfanın başlangıç noktasını kesinleştirmek mümkün mü? Mümkün değil. Allah Teala ne zaman dilerse o zaman kişinin kalp gözünü açar, kalp kulağını açar, söylediklerini ona işittirir, göstermek istediklerini de gösterir.
Kişi sonsuz bir mutluluğun içindedir. Allah'ın başka insanlara vermediği iki güzelliği, kalp gözü ve kalp kulağı kendisine verdiği için kişi Allah'a sonsuz hamd ve şükürler eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Arif'in basiretinden bahsedilir. Basiret, kalp gözünün görme yeteneğinin kazanılmasıdır. Basar hassası kalbin, kalp gözünün basar hassası çalışmaya başlamıştır. Kişi kalbinin gözleriyle görür. Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Bu en son kademede nereye ulaşır? Allah'ın zatının görülmesine, rüyetullah'a ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmüştür. O rüyet etmiştir Allah'ın zatına ve kalbi gördüklerini tekzip etmemiştir, yalanlamamıştır. Çünkü Allah'ı miraca çıkarak gördüğünde neler olmuşsa, Allah'ı nasıl görmüşse, ondan önce kalp gözünü Allah-u Teala kendisini yüzlerce defa göstermişti. Miraç bir yükseliş ve Allah'ın zatına ulaşma müessesesidir. İnsanlar zamanımızda göklerde bir Allah yoktur diyebilecek kadar ilim ve irfandan yoksun hale gelmiş durumdalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmak için 7 tane gök katını aşmak mecburiyetindesiniz. Sırat-ı müstakimi aşmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala sırat-ı müstakiminin Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel-hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve o, hüve, işte o, el-hüda, hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse ilmin irfandan ayrıldığı bir yer var. Alimle arifi birbirinden kesin şekilde ayıran bir ölçü var mı? Evet. Kalp gözü ve kalp kulağı. Kalp gözü ve kalp kulağı arife ait olan bir hususiyettir. Allah'ın bir nimetidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Alimsiniz. Allah gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi kaldırıyor, kulaklarınızdaki bakrayı kaldırıyor, kalbinizdeki ekinleti kaldırıyor, yerine ihfat koyuyor, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor, zikir yapıyorsunuz, nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti sızıyor. Buraya kadar
alimsiniz ve hacet namazını kılıyorsunuz. Rüyanızda Allah size mürşidinizi gösteriyor. Gene alimsiniz. Ve o mürşide ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Allah'ın size verdiği 10 tane insanla tabiyet. 14. basamaktasınız. İlmel yakin devam ediyor, alimsiniz. Öğreniyorsunuz her geçen gün, ilminiz artıyor. Ne yapıyorsunuz? İrşat makamına ulaşıp tabi olduktan sonra 10 tane Allah'tan nimet aldınız. Allah kalbinizin kapısını açtı, mührünü açtı, küfür kelimesini aldı, kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşti. Onun emri üzerine ruhunuz vücudunuzu terk edip Allah'a doğru yola çıktı, sırat-ı müstakime ulaştı. Nefs tezkiyesine başladınız, nefsinizin kalbine iman yazıldığı için. Fizik vücudunuz nefs tezkiyesi oranında şeytani kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladı. Bütün günahlarınızı Allah'a sevaba çevirdi. Ve nefsinizin afetleri azaldıkça iradeniz güçlenmeye başladı. Allah Teala size o güne kadar 1'e 10 verirken her sevabınıza o güne itibaren 1'e 100 vermeye başladı. Ve nefsinizdeki, nefsinizin kalbindeki faziletler arttıkça bu %10, bu 1'e 10, 1'e 100'e çıktıktan sonra 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e kadar yükselecektir. Ve arif olmanız devam edecek. Nefsinizin kalbindeki ilk %7 nur birikimiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsinizin kalbinde fazilet birikmiştir. Bu fazilete dikkat edin. Nefsinizin kalbinde fazilet birikimi söz konusu. Ve %7, %7 faziletler artıyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece 14. basamakta başlayan ruhunuzun Allah'a doğru yolculuğu 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaştığı yerde son bulur. 21. basamak. Bu noktaya kadar nefsinizde %51 nur birikimi olmuştur nefsinizin kalbinde. Fazilet birikimi olmuştur. Ve ruhunuz Allah'a ulaşmayı başarmıştır. Burası bu nokta, ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz nokta, 21. basamak ilmel yakinin sonudur. Alim olma hüviyetinin burası son noktası olabilir veya bundan sonraki fena, beka, züht ve musinler makamlarından birisine kadar gene arif olarak devam edebilirsiniz yolunuza, kalp gözünüz açılmadıkça. Ama burada Kur'an'ın ruhu verilir. Ruhun birinci kesimi, birinci ruh, fena makamında, Kur'an-ı Kerim'in ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu züht makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında verilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Bu dört makamın bir tanesinde kalp yüzünüzün açılması mümkündür. Daha evvel açılması, bu dört makamda açılması kadar geniş bir ihtimale sahip değildir. Daha evvel de kalp gözleri açılanlar var. Onları istisna kabilinden düşünmek söz konusu olsa gerek, ama mümkün. Daha ruhları Allah'a ulaşmadan evvel de kalp gözü açılanlar var. Hatta Allah'ın yoluna daha girmeden Allah'ın mürşitlerini gösterdiği insanlar var. Öyleyse ne zaman arif olacağınız hiç belli olmaz. Böyle bir durumda hiç ilmi olmayan birisi bir de bakarsınız arif olmuş. Allah Teala öyle istemiş. Allah'a göre o kişi buna layık. Açmış kalp gözünü. Daha konunun başlangıcındayken Allah'a ulaşmayı belki dilemeden Allah ona mürşidini göstermiş. Gösterir mi? Evet, gösterir. Nasıl isterse öyle yapar. O zaman o kişi alim olmadan arif olmuştur. Allah onu sırrına ehil görmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın ilmel yakinini yaşamak normal standartlarda 21. basamağa kadardır. Bu fena, beka, züht ve musinler makamlarının birinde kalp gözünüzün açılması, kalp kulağınızın açılması bir mümkünlük taşır. Bir belli ölçüde ihtimaliyet taşır. Bu arada kalp gözünüz ve kalp kulağınızın açılması ihtimali büyümüştür. Artmıştır. Ama bu bir garanti değildir. Öyleyse ilmel yakinin bu noktasına ulaşmanıza rağmen, Kur'an'ın ruhuna girmenize rağmen kalp gözünüz ve kalp kulağınız açılmayabilir. Açılmadı. Fizik vücudunuzu da 25. basamakta Allah'a teslim ettiniz.
kalp geziniz gene açılmadı. Mümkün mü? Evet, mümkün. Peki ne oldu? Hala alimsiniz. Arif olmak konusunda bir adım atmış değilsiniz. Ama bütün alimlerin mutlaka arif olacakları bir nokta var mı? Kesinlikle var. Kim daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibi olur. Aynel yakine geçer. Aynel yakin irfan kademesinin hikmeti de içeren bölümüdür. Eğer fena, beka, züht ve muhsinler makamlarında, velayetin ilk dört makamında kalp gözünüz ve kalp kulağınız açılmışsa, siz hikmet sahibi olmayan bir arifsiniz. Alim olmayı açtınız, irfan sahibi bir alim oldunuz ama hikmet sahibi olamadınız. Hikmetin sahibi olduğunuz yer neresidir? Ulu'l-Elbab makamı. Daimi zikre ulaştınız. Ulaştığınız anda aynel yakindesiniz. Bunun manası artık siz o seviyede bir arifsiniz ki hikmet sahibi bir arif. Ne oldu? 7 tane vasfın sahibi oldunuz. İlk dördü, bir, daimi zikrin sahibisiniz. İki, bu sebeple daimi zikre ulaştığınız için nefsinizin kalbindeki bütün afetler sona ermiştir. Üç, bütün bu afetlerin sona erişinden sonra kalp gözünüz mutlaka açılmıştır. Dört, kalp kulağınız da mutlaka açılmıştır. Bunlar hikmet ehlinin dört temel vasfı. Bu dört vasıf o kişi tarafından mutlaka kazanılır. Hikmet kademesinin muhtevası bunu mutlaka ihata eder. Bundan ötesi de kazanılmış üç vasıf olarak, hikmet ehlinin üç vasfı olarak oluşur. Birincisi, o kişi ehli hayırdır, hayır sahibi olmuştur. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için devamlı derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazandıran bütün işlevlerin adıdır. Şer, derecat kaybettiren bütün işlevlerin adıdır. Öyleyse bu kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikirde olduğu için her saniye devamlı derecat kazanmaktadır. Öyleyse birinci vasfı kazanılmış olan muhtesep vasıf üç tanedir. Birisi ehli hayır olmak, ikincisi ehli tezekkür olmak, mütezekkir olmak, üçüncüsü ehli hikmet olmak. Bütün aynel yakindeki arifler hepsi hikmet ehlidir. Ehli tezekkür ne demek? Allah ile dilediği an müzakere edebilen kişi demektir. Allah'tan dilediği an sualler sormak yetkisinin sahibi olan kişi demektir. Bu, Allah'tan sorduğu suallerin cevaplarını Allah dilerse o kişiye verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişinin yedinci vasfı hikmet ehli olmasıdır. Hikmet ehli kimdir? Ayet-i Kerime'ye baktığı zaman, belki onun bir evvelki bir sonraki ayetlerine de bakmak suretiyle, ama o ayetin hangi basamağa ait olduğunu mutlaka ortaya koyan kişidir.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizlere ulaştırdığı dizayna Allah isim veriyor. Ulaştığınız yer orasıysa siz aynel yakin sahibisiniz. Yani kalbinizdeki aynla, gözle görüyorsunuz. Kalp gözünüz açık. Ve mutlaka hikmet sahibisiniz. Hikmet sahibinin özelliği nedir? Hikmet sahibi adaletli bir hakimdir. Hikmet sahibi adaleti tam olarak yerine getiren bir hakemdir.

hikmet sahibi, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin oturduğu 28 basamaklık İslam yelpazesindeki yeri gerçek anlamda bilen kişidir. Öyleyse hikmet ehli orada irfan mevcuttur. Hikmetle birlikte mevcuttur. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamının dört mertebesi hikmetle birlikte irfanı içerir. Aynel yakin Salah makamının dördüncü kademesinde sona erer. Hikmet ehli olan ariflerin orası son noktası mıdır? Hayır. Son noktası aynel yakinin ötesindeki hakkul yakindir. Ne zaman iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim ederseniz hikmetin ötesine geçersiniz. Orası hakkul yakini ifade eder. İradeniz Allah-u Teala tarafından Allah'ın iradesine bağlanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, iradenizin Allah'ın iradesine bağlandığı yer hakkul yakin. Bi hakkın takva, hakka tukatihi takva. Bakara suresi 102. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, hakka tukatihi seviyesinde takva sahibi olun. Öyle bir takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bütün takvaların ötesine geçen son takva olsun. Bir başka ifadeyle hakkul yakin takvası olsun. Hakkul yakin dördüncü emanetinde Allah'a teslim bulunduğu yerdir irade. O kişinin artık iradeye ihtiyacı kalmamıştır. Ne demek istiyoruz? O kişinin iradeye ihtiyacı kalmamıştır. Neden kalmamıştır? Çünkü irade nefsin afetlerinin yapacakları taşkınlıklara karşı onları önleyen kuvvetin adıdır. Aklın emrindeki bir güç. Kimlere karşı kullanılır? Nefsin afetlerine karşı. Ya nefsin afetleri kalmadıysa, daimi zikre ulaştıysanız, nefsin afetleri bütün olarak kalbinizi terk ettiyse, tekrar gelmeleri de mümkün değilse, o zaman iradeye ihtiyacınız yoktur. Ama iradeye ihtiyacınızın kalmadığı nokta, nefsinizin 12 mertebe müzeyyen olduğu noktadır. Bir başka ifadeyle irşada ulaştığınız noktadır. Orası hakkül yakini ifade eder. Arif olmanın en üst makamı hikmet kademesinde arif olunan iradenin tesliminden sonraki 3 kademedir. İrşad makamına Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin ettiği insanlar bütün
ülkelerdeki, bütün milletlerdeki Resuller ve en üstte de devrin imamı. Hepsi irfan ehlidir. Hepsi hikmetin ötesinde irfan ehlidir. Bu üç kademenin üçü de adın cennetlerinin sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın her şeyi en güzel standartlarda uygulamaya koyduğu bir dizayn var Kur'an-ı Kerim'de. İşte 14 asır sonra bugün bu dizayn devreden çıkarılmış iblis tarafından. İnsanlar unutmuşlar dinlerini. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Bugün insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Alim standartlarında kendilerini sayan insanlar Allah'ın ilminden haberdar değiller. Onları felaha götüren bir ilim sahibi olamamışlar. Şeytan insanlık tarihi kadar eski olan gayretlerinin neticesinde bütün dinlerdeki insanların %90'dan fazlasını kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmayı başarmış durumda. Öyleyse ilim, Allah-u Teala'nın ilmi faydalı ilim ve faydasız ilim olarak ikiye ayrılıyor. Nedir faydalı ilim? İnsanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıran Kur'an ilmi. Nedir faydasız ilim? İnsanları cehenneme ulaştıran Kur'an ilmi. İkisi de biz Kur'an'ı biliriz diyorlar. Ama bir kısmı Kur'an'da Allah-u Teala'nın ona öğrettiği Kur'an bilgisiyle insanların cennete ulaşmasını sağlıyor. Diğer kısım Kur'an'dan bugünkü ilmin öğrettiği kitabi bilgilerle, emani bilgilerle, emaniye bilgilerle insanları sadece cehenneme sürüklüyorlar. Öyleyse ilim açısından Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İslam'ın 7 tane safha içerdiğini görüyoruz. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhada 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak var. Üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek var. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek var. Beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek var. Altıncı safhada irşada ulaşmak var. Yedinci safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek var. İşte bu yedi safhanın ilk dördü alimleri sonraki üçü de arifleri oluşturur. Bu ayrım galip ihtimaliyet standartlarında. Bundan evvelki arif olmalar bu temel çerçevenin dışındaki istisnalardır. Öyleyse arif olmayı her yere yerleştirebilirsiniz. O zaman ilmin hudutları irfanla karışık bir hüviyet gösterir ki doğrusu da budur. Allah-u Teala'nın kime nerede kalp gözü ihsan edeceği, kalp kulağı ihsan edeceği hiç bilinmez. Allah-u Teala'nın
layık olmayanlardan bunları geri alacağı da bir vakadır. Allah Teala kişiye verir, karşılığını alamazsa o da emanetini geri alır. Öyleyse bundan 14 asır evvele baktığımızda bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, bütün sahabenin mürşitleri olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olduklarını, bütün sahabenin ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırdıklarını, bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini, bütün sahabenin nefslerini Allah'a teslim ettiklerini, bütün sahabenin irşada ulaştığını, bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kur'an-ı Kerim geleceğe projekte edilmiş bir peygamber ve sahabe hayatını açık ve kesin çizgileriyle koyuyor ortaya. Üzerinde tartışılamaz bir şekilde bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Sahabeye tabi olmuşlar, adları tabi'in. Öyleyse ne demek istiyoruz? Öyleyse son derece açık bir olgudan bahsediyoruz. Allah'ın güzellikleri yaşanıyor. On dört asır evvel İslam'ın yedi safhasını yaşamış sahabe. Genel çerçeve içinde fizik vücutlarının da teslimine kadar kalp gözlerinin açılmadığını düşünsek bile nefsin tesliminde, irşada ulaşmada ve iradenin tesliminde hepsinin kalp gözlerinin açık olduğu kesin, aynel yakinin sahibi oldukları kesin ve iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesin. Öyleyse hikmetin de içinde bulunduğu bir muhteşem istihale geçirmişler. Güzele doğru devamlı değişen bir hayat. Bütün güzellikleri yaşamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda sahabeyi ve Kur'an-ı Kerim'i beraber ele almak mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Kerim'de ne varsa sahabe onları gerçekleştirmiş. İslam'ın yedi safhasında yaşamışlar. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanların yaşadığı İslam'ın yedi safhası ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yedi safhası. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca ikinci bir din hiç olmamıştır. İlmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini ifade eden 28 tane basamaktan oluşan, 4 teslimle noktalanan bir din öğretisi. İşte o İslam'dır. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O kainatın tek dinidir. Ve bugün hangi dinden olurlarsa olsun o insanların aslında dini hep aynı dindir, tek dindir. Adı Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İşte o dini bundan 14 asır evvel yaşayan sahabe delilleriyle yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. İlmel yakinin temelinde bu var.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Yoksa din yok. Ve bugün insanların %90'dan fazlası için, bütün dinlerdeki insanların %90'dan fazlası için din yok. Onlar okullardan din öğreniyorlar, üniversitelerden din öğreniyorlar, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ama dinlerini bilmiyorlar. İlmel yakinin de dışındalar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir kademede hedefe yürümek, sahabenin yaşantısına bakıyoruz, ne yapmışlar, soruyoruz gayri ihtiyari, Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Kesin. Bakınız ne diyor Allah Teala. Rad 20-21-22. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve lezine yasulune ma emrallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini bozmazlar. Naksetmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceleri aşarak onları cehenneme götürmesinden korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu sahibi olmuşlardır. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Hepsi. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor. Tüm sahabe hidayete ermişler, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıranlar. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İlm el yakinin birinci kademesi bütün sahabe gerçekleştirmiş. Bugün bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberdar bile değiller. Ruhlarını hatta ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına dair de hiçbir bilgileri yok. Tam aksini iddia ediyor adamlar. Hatta göklerde ulaşılacak bir Allah yoktur diyen insanlar da var aralarında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? İkinci safa tabiyetin gerçekleşmesi. Elbette gerçekleştirmişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor Allah Teala. Biat ettikleri kesin, tabi oldukları kesin. Öyleyse 3 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 14 asır bütün sahabe o ilmin sahibi. İrşada ulaşıp, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, bütün sahabe o ilmin sahibi, tatbikatın da sahibi. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Zümer suresi 18. ayet-i kerime.
Hepsi hidayete ermişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha ötesi var mı? Tabii var. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. İlmin son noktası, ama bu noktada çoğu zaten irfan sahibi olmuşlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edene kadar çoğu irfan sahibi olmuş. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim ümmilere ve kitap sahiplerinde ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Daimi zikre ulaşmışlar mı? Zümer 17 ve 18 bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini, ulul elbab olduklarını, daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor Allah Teala. Onlar ulul elbab oldular diyor. Kimdir ulul elbab? Li ulul elbab yeskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarımız var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. İrşada ulaşmış mı? Elbette ulaşmışlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize tabi olsaydı, siz bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. O iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. Hepsi irşada ulaşmışlar. Daimi zikre ulaştıkları an hikmet sahibi arif olmuşlar. Ondan sonra hep hikmet sahibi arif olmaları devam ediyor. İrşada ulaşıyorlar. Hikmet sahibi arifler bunlar. Sonrası da var mı? Evet, sonrası da var. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri olmuşlar. Hakkül yakin standartlarına ulaşmışlar. Hakkül yakinin üç işareti var. Birincisi fevzün azim, ikincisi hazzün azim, üçüncüsü ecrün azim. İşte en yüksek hazzı, sonsuz hazzı, sonsuz mükafatı, en yüksek mükafatı ve en yüksek ücreti sahabe kazanmış. Kimler kazanıyor? Hakkül yakin takvanın sahipleri, Allah'ın zatını görenler. İşte Allah Teala bütün sahabe için şunu söylüyor Tövbe 100'de. O sabikunel evvelin var ya, bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Ensara da macirine de tabi olunmuş ve ihsanla tabi olunmuş. Hepsi gerçek anlamda irşada memur ve mezun kılınmışlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzeli oluşturduğu bir ortam söz konusu olmuş bundan 14 asır evvel. Burada onlar hakkül yakin seviyesinde, yani hikmetin ötesinde arifler. Öyleyse bu faydalı ilim. 14 asır evvel bütün sahabe ilmi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Kur'an'dan aldılar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla. Bugün Kur'an duvara asılmış ve bir kişi öldüğü zaman arkasından Yasin okumak üzere kullanılıyor sadece. Sevgili kardeşlerim, ilim de unutulmuş, irfan da unutulmuş,
dünya insanının %90'ından fazlası tarafından o insanlar hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar kullanılmıyor. Ama o insanlar hangi dinin sahibi olurlarsa olsunlar aralarında belki %3-4'lük, 5-6'lık bir grup ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. İlmel yakini de hakkul yakini de yaşıyorlar. Allah Teala'nın kendini ilim sahibi sanıp da ilme sahip olamayan, faydasız ilimle iştigal eden, faydasız ilimle iştigal eden herkesi faydalı ilmin mensupları kılmasını, onları aynel yakine ve hakkul yakine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.

0: İnşallah. Bütün insanlar başlangıç noktasında olayları yaşıyorlar. Kimi zaman sıkıntılar, darlıklar, musibetler. Bu olaylar karşısında Rabbimiz bizden bir değerlendirme yapmamızı istiyor. Bu olaylar Allah'ın bize karşı yapmış olduğu bir davet midir efendim?
1: Tabii ki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Allah-u Teala bizi olaylarla karşı karşıya bırakıyor. Ve o olayların içerisindeki tutumumuza göre bizi yönlendirmeler yapıyor. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Allah-u Teala'nın olaylardan ilgili Bakara Suresi 216. ayet-i kerimede buyuruyor ki Estağfirullah. Ve asa en tekrevi şeyen hüve hayrun lekum. Bazı şeyler var. İkrah edersiniz. Hoşlanmazsınız onlardan ama olsun için hayırdır. Ve asa en tuhübbi şeyen ve hüve şerrun lekum. Bazı olaylarda var ki onlardan hoşlanırsınız ama onlar size şerdir. Vallahi ya'lemu entum la ta'lemun diyor. Muhakkak ki Allah bilir ama siz bilmezsiniz. Neyin hayır, neyin şer olduğunu bilmezsiniz. Neden? Çünkü bizdeki hayır şer anlayışı fayda ve zarar üzerine kuruludur. Muhakememizde, kendi iç dünyamızda. Ama Allah'ın katında hayır ve şer derecat üzerine kuruludur. Derecat kazandığın her şey hayırdır, kaybettiğin her şey şerdir. Allah-u Teala'ya göre böyledir. Şimdi bunları neden bize yapıyor? Allah-u Teala niçin böyle bir olay meydana getiriyor? Hatta Bakara 155'te de diyor ki Allah-u Teala, sizi mutlaka korku, açlıkla, maldan, candan, ürünlerden eksiltmekle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Bir sabretmemizi bekliyor. Neyi sabredeceğiz? Bu imtihanın sebebini açıklayan birileri gelecek. Allah-u Teala olayı gönderiyor. Sonra o olaydan ne istediğini arkasından gönderiyor. Allah-u Teala diyor ki Enam Suresi 42'de, andolsun ki biz senden önce de ümmetlere de Resuller gönderdik. O zaman onları sıkıntıya ve darlığa uğrattıkça böylece yalvarırlar diye. Yani Allah'a yalvarmalarını Allah-u Teala istiyor. Allah'ta talepte bulunmalarını istiyor. Ama Kasas 47'de de diyor ki ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin de böylece biz de senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı Allah-u Teala seni Nebi Resul olarak göndermezdi diyor Peygamber Efendimiz Allah-u Teala. Şimdi bu sadece şu iki ayet, aslında 7-8 tane ayet var bundan ilgili. İki ayette şunu görüyoruz. Allah-u Teala bir olay yaratıyor ve bu olayın akabinde o kişilere Resul gönderiyor. O olayın akabinde iki davranış şeklini sergileyen var. Birisi diyor ki ya Rabbim bize bir Resul gönderseydin de ıslah olsaydık, anladık yani biz aciziz, yanlışlıklar yapıyoruz ve bu senin azabına düçar olacak işlerden kurtulmamız için yanında eğitim görmüş birini bize gönder diyorlar. Bu Allah'ın o musibetlerinin sonucunda hayra ulaşan insanlar. Allah'tan Resul talepleri var. Ama diğer bir gruptan Allah-u Teala onlar için de diyor ki biz diyor mutlaka korku ve açlık ve maldan diyor can ürünlerinden ayrıca önce Bakara 155'tekinden eksikliğinden imtihan ederiz. Ve 156'da da diyor ki onlar derler ki yani o bir grup şey isteyenler, Resul isteyenler. Onlar da derler ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman biz muhakkak ki Allah içiniz ve yalnız Allah'a ulaşmak için var olmuşuz ve muhakkak ona döneceğiz. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun diyorlar. Şimdi bu grubu anladık. Ama ikinci bir grup var. Allah-u Teala Araf 94'te diyor ki ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiksek onun halkına darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur ki böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Araf suresi 55 ve 56'da da diyor ki ikinci bir gruptan bahsediyor. Rabbine yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o haddi aşanları sevmez. Yalvarmalarını istiyor. Dua etmeleri. Ve sabah akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanına zikret ve gafillerden olma diye de emirde bulunuyor bizler için. Bir grup o diğer gruba da hani Allah'a yönelmek istemeyen grubu içinde diyor ki Enam 43'te böylece onlara darlığımız geldiği zaman yalvasalardı olmaz mıydı? Fakat onların kalpleri kasiyet bağladı, katılaştı. Şeytan onlara yapmış olduğu şeyleri süsledi, güzel gösterdi. Onlar küfürlerini gittikçe arttırdılar bu olayın akabinde.

0: Evet, sonuçta tabii ayetlerden çok geniş bir konu anlatabiliriz bu kısmına. Ve sonuçta Allah-u Teala'nın bir talebi var bu kişilerden. O Resuller gelip ne söylüyor o yalvaranlara? Diyor ki Bakara 186'da ve kullarına sana benden sordukları zaman de ki ben onlara yakınım. Bana dua ettikleri zaman dua edenin duasına icabet ederim. O halde onlar da benim davetime icabet etsinler ve bana ameni olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler, böylece irşat olsunlar. Allah-u Teala davetim diyor ve davetini Rad 14'te de kesinleşiyor. Ne diyor? Hakkın daveti onadır, kendisinedir. Allah kendisine çağırır. Ve bunu gelen Resuller, Hazreti Adem'den bugüne kadar bütün insanları Allah'a çağırmışlardır. Hiçbiri gel benim dinime gir, gel benim yoluma gir dememişlerdir. Allah'a çağırmışlardır. Doğal olarak bütün bu musibetler ki şu anda çevremizde de bir kaos yaşanıyor devrimizde, her tarafımızda. İnsanlar hep sebepler arıyorlar. İşte şundan oldu, bundan oldu, şundan oldu. Ama Allah-u Teala bunları niye gönderiyor? Diyor ki Allah'a yalvarın. Allah'tan Resul isteyin diyor. Allah razı olsun. Ben burada
1: çok teşekkür ederim efendim. Sahap Bey, aynı soruyu size yönlendirmek istiyorum efendim. Bütün insanlar başlangıç noktasında olayları yaşıyorlar. Kimi zaman sıkıntılar, darlıklar, musibetler. Allah Teala bu olaylar karşısında bizden nasıl bir değerlendirme yapmamızı istiyor? Acaba bu değerlendirme sonucunda Rabbimiz bize kendisine mi davet ediyor efendim?
2: İnsan hayatının trajedisi uyandığımız andan itibaren beş duyu organımızla bu dünyaya bağlanıyoruz. Allah o kadar güzel yaratmış ki dünyayı, aklımızı başımızdan alıyor. Unutuyoruz. Zevkler, dertler, tasalar, dünyanın kaygıları, gelecek planları, eş, dost, düşman ve bütün bunların içinde gerçekten biz rüyaya dalıyoruz. Ve üstelik rüyadan başka rüyaya geçiyoruz biz. Uyanma ne zaman gerçekleşiyor? Bir şey ters gitmeye başladığında, bir şey bizim istediğimiz gibi olmadığında, birdenbire başarılı dediğimiz, onun yerinde olmak istediğimiz bir insanın kaza haberini, ölüm haberini aldığımızda, onun cenazesinde mesela, o güvendiğimiz evlerin depremle sarsıldığında. Bir örnek var, ben çok seviyorum onu. Bir insan gemide uyuyor ve kendi en güzel rüyasını görüyor ama gemi batıyor, su alıyor. Şimdi bu adama yapılacak en büyük iyilik nedir? Gelip bir tokat atmak, uykusundan sıçratmak. Hadi kalk, gemi batıyor, onunla beraber sen de boğulma demek. Bu anlamda bu adam durumu fark ettiğinde kendisine o tokatı adana teşekkür edecek. Diyecek ki çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtaran bir tokattı bu. Şimdi gelelim başımıza gelen dertlere ve tasalara, sorunlara. Elbette ki bütün bunlar öncelikle Allah'ın planında bizi uyandırmaya yönelik. Bir, geçici bir dünyada yaşıyorsunuz. İki, hiçbir şeye güvenemezsiniz. Üç, ölümlüsünüz. Dört, sizin varlığınız kendinize ait değil, hep başka sizin dışınızda olan bilinmedik kaynaklardan besleniyorsunuz siz. Bunlara uyanacaksınız ve daha sonra bütün bunların sahibini soracaksınız. Bu uyanıklık ve bu sorgulama sizin hayatınızda en değerli şey. Dolayısıyla sizi o noktaya getiren her şey çok değerli. Bu birinci şey. İkincisi sanıyorum bütün bu sorunsallıklar ve dertler bize bireysel olarak ya da toplum olarak nerede yanlış yaptık sorusunu sormamızı sağlıyor. Yani nasıl oldu da Japonya'da 8 şiddetinde deprem oluyor da hiç kimse ölmüyor ve bizde 5 şiddetinde deprem oluyor, 10 bin kişi ölüyor. Ne oluyor yani? Nedir burada? Toplum olarak yaptığımız yanlış şey nedir? Bunu sormamızı sağlıyor. bireysel olarak diyorum ki neyi yanlış yiyorum da başıma bu hastalık geliyor? Neyi yanlış yapıyorum ben? Ya da kim bilir geçmişten gelen bir suçumu yüklendim ben? Kısacası Allah uyanık olmamızı istiyor. Hayata kendisine uyanmamızı istiyor. Ne derler? Bir musibet bin nasihatten daha iyidir. Evet. Daha akıllandırır insanı. Öyle ki yani bu anlamda elbette insanları uyandırması lazım. Hayatın mükemmelliğine ve bir şeyler niçin yanlış gidiyor? Bu dünyayı Allah cennet olarak yarattı. İnsanların önüne cennet sofrası olarak koydu bu sofrayı. Peki cehennem olmuşsa niye bu? Allah mı yaptı bunu yoksa biz mi yaptık? Allah'ın peşine mi gidiyoruz yoksa şeytanın peşinden mi gidiyoruz? Bütün bunları sorgulamak, derslerimizi almak, öğrenmek durumundayız biz. Bir de belki iki aşamasından söz etmek lazım. Bir, dünyevi insanların denenmesi, bir de imanlı insanların denenmesi. Dünyevi insanlar gerçekten uyanmak için denenirler. Yani onlara bir lütuftur bu. Allah'ı bulsunlar diye, dilesinler diye. Ama zaten imanlı olmuş, zaten Rabbin yollarında gitmeye gayret eden birisinin başına geldiğinde bunun da nedeni mükemmelleştirmedir. Mesela kutsal kitapta biz bunu Hazreti Eyyub'un denenmelerinde görüyoruz. Zaten kendisi salih bir kuldu, zaten doğruydu, imanında hiçbir şey eksik değildi ama bütün mal varlığını bir günde kaybediyor, çocuklarını yıkılan bir evin altında kalıyorlar ve Eyyub diyor Allah verdi, Allah aldı, suç işlemiyor. Allah'tan iyiliği, lütfu kabul edelim de kötülüğü kabul etmeyelim mi? En nihayetinde elbette ki o denenmenin kaynağı Rab'di. O izin veriyordu. Evet. Ve bu anlamda belki bu iki aşamayı ayırt etmek lazım. Yani dünyevi insanların denenmesi ve ondan alacakları dersle imanlı insanların denenmesi ve onların bu denenmelerden daha mükemmelleşerek çıkmaları.
1: Sahak Bey, Allah razı olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Emre Bey, orada mısınız?
3: Aynı soru. İnşallah buradayım.
1: Aynı soruyu size yönlendirmek istiyorum efendim. Bütün insanlar başlangıç noktasında olayları yaşıyorlar. Kimi zaman sıkıntılar, darlıklar, musibetler. Allah Teala bu olaylar karşısında bizim nasıl bir değerlendirme yapmamızı istiyor? Bu olaylar Rabbimizin bizleri kendisine daveti midir efendim?
3: Evet, Allah razı olsun.
1: Allah sizden de razı olsun.
3: Allah Teala bizim en güzel noktaya ulaşmamızı istiyor aslında ve her insanın o noktaya ulaşmasını istiyor. Hem bu dünyada hem ahirette en güzellikleri yaşamamızı istiyor. Ve Sağık Bey'in de söylemiş olduğu gibi ne yazık ki insanlar ve hepimiz bazen bu dünyaya dalıyoruz ve ötesini unutuyoruz. Allah Teala bizim daha güzellerini yaşamamızı istiyor. Bunun için hakikaten Allah Teala bize bazı olaylar yaşattırıyor. Ve yine bir Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar için bu durum farklı. Bir de henüz dilememişler için bu durum farklı. Bununla ilgili inşallah size çeşitli kutsal kitaplardan ayetler vermek istiyorum.
1: İnşallah ben.
3: İkinci tarihler 31. ve 32. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ama Babil önderlerin ülkede gerçekleştirilen belirtiyi araştırmak için gönderdiği elçiler gelince Rab Hizkiya'yı denemek ve kalbinden geçenlerin hepsini öğrenmek için onu bıraktı. Rabbimiz her an bizimle birlikte aslında. Bunu hatırlamamız gerekiyor. Ve Allah Teala yine mezmurlarda 107. kitapta 9. ayet-i kerimede çünkü o susamış canın susuzluğunu giderir, aç canı iyiliklerle doyurur. Ve inşallah gönlümüzde Rabbimiz dilememiz gerekiyor. Ki Rabbimiz bizim kalbimizi görüyor her an için. Bunun ötesinde yasanın tekrarında 8. kitap 16. ayet-i kerimede şöyle geçiyor. Sizi sıkıntıya soktu, sınadı. Öyle ki sonunda üzerinize iyilik gelsin. Rabbimiz bizim için iyiliği diliyor. Belki o an için bizim için zor da olsa, biz neden onun öyle gerçekleştirdiğini, olayın neden öyle yaşanması gerektiğini belki idrak etmeyebiliriz. Ama Rabbimize tevekkül etmemiz gerekiyor, güvenmemiz gerekiyor. Öte yandan belki Allah-u Teala'yı daha dilememiş olan bir insan için de o olay aslında Allah'a yönelmesi için bir sebep. Allah-u Teala bütün insanları kendisine ulaştırmayı diler. Rabbimiz hepimizi davet ediyor ve bütün zamanlarda davet ediyor. Ve bütün zamanlarda Rabbimiz kendi elçilerini tayin etmiş, bizi davet ediyorlar. Ne yazık ki pek azımız bu davete icabet ediyor. İnşallah davete icabet edenlerden olalım. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun efendim. İkinci grup soruların başlangıcında Ali Bey tekrar size yöneleyim. Olayları değerlendiren insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bir kısmı Allah'a yöneliyor. Bütün kutsal kitaplarda geçen bu dilek, bu yönelim, Allah'a yönelim üzerimize farz mıdır efendim?
0: Elbette. Önce bunun ne olduğunu az önce geçti Bakara 156'da demiştik. Onların başına bir musibet geldiği zaman muhakkak ki biz Allah içindir ve Allah'a döneceğiz diyorlar. Ayrıca Ali İmran Suresi 190'ın 194'te bu daveti alan insanların, pozitif yönde daveti alan insanların bir açıklaması var. Allah-u Teala buyuruyor ki estağfirullah bu konuyla Ali İmran 193'te Rabbena innene semine münadiyen yunade lil imani en aminu bi rabbikum fe amenna diyor. Rabbimiz diyor, bizi imana davet eden bir davetçiyi işittik. Amenu olun diyordu. Fe amenna, biz de ona iman ettik. Tabi olmuşlar ona yani. Şimdi o davetçinin tabi ki onun üzerine bir açıklaması vardı. Diyordu ki, siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz böylelikle iman sahibi olacaksınız. Kalbinize ileride bir basamak sonra iman yazılacak. Sonra Allah-u Teala bütün günahlarınızı ve kötülüklerinizi örtecek. Sonra da ebrardan olacaksınız. Yani ölmeden önce ruhunu Allah'a teslim etmişlerden olacaksınız. Ve bu mesafeye, safhaya geldikten sonra da eğer zikirlerinizi devam ettirirseniz, Allah yolunda hizmetlerinizi devam ettirirseniz, buraya kadar zaten Allah bedava getirecek diyor. Siz sadece bir talep ettiğiniz için. Devam ettirirseniz salihlerden olacaksınız. Böyle bir vaadi var o gelen davetçinin. Ve ayette devam ediyor. Rabbena fagfir lana zunubena ve kefir anna seyyatina ve tavafana ma'al ebrar. Ya Rabbim bizim kötülüklerimizi ve günahlarımızı ört. Tabi olmuşlar çünkü. Ve bizi ebrarla birlikte öldür. Yani ölmeden önce ölenlerden birlikte öldür. Sonra devam ediyor. Buraya geldiğinde o hidayete erdiği zaman o kişi Allah'ın davetini yerine getirdiği zaman kişi o davetçinin normal bir davetçi olmadığını fark ediyor. Allah'ın davetçisini fark ediyor. Ve ne söylüyor? Rabbena ve atina me ve attana ala rusulike ve le tuksuna yevmel kıyame inneke la tukrifil miyad. Ya Rabbim Resullarının üzerinden bize vaat ettiğini ver. Bizi kıyamet günü rezil rüsva etme. Muhakkak insan vaadinden dönmezsin. Sonraki ayet-i kerimede de zaten Allah-u Teala bu duayı kabul ettiğini söylüyor. Şimdi bu o kişinin Allah'a ulaşma davetini aldıktan sonraki pozitif davranışıdır. Tabii bunun karşısında Allah-u Teala'nın o daveti verdikten sonra müminin 70 buradan bakayım 75 64 65 diye devam ediyoruz. Ve andolsun ki onlara azabı aldık, azaba uğrattık fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Onlardan refahta olanları azapla aldığımız zaman, o zaman onlar yalvarıp bağırıp yardım istediler. Yani azap geldikten sonra akılları başlarına geldi. Halbuki Allah-u Teala, işte Mümin 65'te de devam ediyor. O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki bizim tarafımızdan size yardım edilmez artık diyor. Yani o seviyede. Ama Zümer suresi 54'te de biliyoruz ki Allah-u Teala buyuruyor ki Enöbü ila Rabbüküm. Allah'a yönelin, ona ulaşmayı dilen ve eslemillahü. Ve ona teslim alın. İmme yetiyenekül azabü sümme la tunsarın diyor. Üzerinize azap gelmeden önce sonra yardım olmasınız. İşte bu iki grup ayet-i kerimede de baktığımız zaman o Resulların hepsinin görevi nedir? Allah'a çağırmak. İşte Yusuf Suresi 108'de de ben ve bana tabi olanlar Peygamber Efendimiz diyor. Onunla hepimiz diyor basar üzere Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur. Bütün peygamberler de Allah'a çağırmışlardır ondan öncekilerden. Şimdi peki bu farz mıdır? Farzdır tabii ki ve özellikle Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farzdır. Ben onu Kur'an-ı Kerim'dekini biliyorum. Sadece ayet ismini vereceğim size. Enam 152, Maide 7, Zümer 54, ondan sonra Rum 31 ve Fecr 28, Zariyet 50, Lokman 13, Şura 47, Yunus 25, Rad 21, Müzzemmil 8 ve Nisa 58 olarak 12 defa üzerimize farz kılınır. Bu görevler. Ama diğer kitaplarda da inşallah Emre kardeşimle Sahak Bey söyleyecekler.
1: İnşallah efendim. Sahak Bey aynı soruyu size yöneltmek istiyorum efendim. Olayları değerlendiren insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a yöneliyorlar. Bütün kutsal kitaplarda geçen bu kalbi dilek, bu kalbi dilekle yönelim üzerimize farz mıdır efendim?
2: Rabbin istediğidir bu. Ama insanın istediği insan karar verir. Benim için kutsal kitapta en ağır ayetlerden birisi şu vahiy kitabında gelecekle ilgili peygamberlikler, ön bildirimler anlatılır ve orada nasıl insanların kötülüğünden dolayı lanetlerin dünyaya ineceğini, hastalıkların, doğal afetlerin insanlığı vuracağını anlatır ve sonra şöyle der. Bütün bunlardan sonra insanlar dönüp göklerin Rabbine hamd etmediler. Yani maalesef herkeste bu dönüşüm gerçekleşmiyor. Yani dünyada daha ne kadar kötülükleri göreceğiz ki biz geri dönelim, insanlık olarak bir dönüş, tövbe yaşayalım. Ama belli ki kötülük, bela, dert, tasa ve hastalık her zaman Rabbe dönüşü sağlamıyor. Çünkü sağlayan şey daha derinde bir şeydir. Bizim Rabbi dilememiz daha derinde olan bir şeydir. İsa Mesih mucizeler işledikten sonra çevresinde onu takip etmek isteyen kişilerin sayısı artıyordu. Çünkü mucizeyi görüyorlardı. Hele hele o insanları ki iyileştirdi kendisi, körün gözünü açtı, topal yürüdü, sağır işitti. Bu mucize kendisinde yaşayan insan onun peşi ardınca gitmek istiyor ve gerçekten bizim bu denenmeler sırasında, zorluklar sırasında oluşturduğumuz imana çok güvenmememiz lazım. Yani o çabucak geçer. Eğer akılla, bilgiyle, vicdanla o oturmamışsa, yani iyi günlerde, sağlığımız yerindeyken, bolluktayken biz iman geliştirmemişsek ve eğer musibetler yüzünden bir iman bizi, iman geliştiriyorsak ve Allah'a doğru bir yönelim oluşmuşsa bizde çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü bu geçince ne olacak? Benim bir büyüğüm vardı, Allah rahmet eylesin. O bir yaşadığı olayı anlatmıştı. Kendisi genç rahip olduğu zaman. Diyordu, sabah duası yapıyorduk her zaman. Biz, bir kadın geliyordu sürekli. Yan tarafa geçerdi, yerlere kapanarak, ağlayarak dua ederdi. 3 ay böyle gitti. Her sabah gelirdi o kadın. Ve hep böyle dua ederdi. Sonra görmedim bu kadını. Bir 6 ay geçtikten sonra sokakta gördüm. Dedim ki hayrola, seni kilisede artık görmüyorum. Ha dedi, benim kocam hapisteydi. Dua ediyordum ki
1: çıksın,
2: çıksın diye ve çıktı. Çıktı. Dolayısıyla dediğimi yerine getirdi. Şimdi Allah istiyor ki ona karşı bir güven geliştirelim. Ama asıl onu kendisi için arayalım biz.
1: Evet.
2: Bizi tasalardan, dertlerden koruduğu için değil. Çünkü bakarsınız korumaz. Eyüp'te olduğu gibi. Yani bakarsınız orada bırakır. E ne olacak? Bizim işlerimiz yolunda gitmezse o zaman imanımız ne olacak? Uçup gider. Şüpheler, korkular yerini alır. Dolayısıyla bizim hemen yapacağımız şey aslında o içimizde olan o çağrıyı geliştirmektir. Önümüzde gerçekten sonsuzluğun kapısı açılır imanla beraber. Bize düşecek şey daha derinleşmektir. Onun için İsa Mesih der, arayın bulacaksınız, dileyin alacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her arayan bulur, dileyen alır, kapıyı çalana açılır. Siz kötü insanlar olduğunuz halde çocuklarınıza iyi hediyeler vermeyi biliyorsanız, Allah kendisinden dileyenlere ne kadar ziyade Ruhul Kudüs'ü verir. Yani biz burada sürekli aynı zamanda Allah'ı bir sorun çözücü olarak görürsek ve asıl en büyük sorunumuzun ondan kopmak olduğunu anlamazsak ve en büyük bereketin de onunla birleşmek olduğunu anlamazsak, o zaman biz iyinin ilk katında kalmış oluruz. İkinci katına çıkmış olmayız. Allah bize hediyeler vermek istiyor elbette ama asıl amacı kendisini vermek. Evet. Kendisiyle o müşarekete evet. geçmemiz. Dünya nimetleri ve dünya bolluğu bunu engellememeli. Elbette ki biz her zaman Rabbe yönelmeliyiz. O inanç içimizde bir duygu olmalı ve vardır da o duygu. Bakın ördek yavruları yumurtadan çıkıyorlar. Hiç kimse kendilerine bir şey öğretmemiş, daha suya doğru koşuyorlar. Hı? Suya doğru koşuyorlar. O içgüdü. Kaplumbağalardır ve kumsalda doğuyorlar ama denize doğru ne oluyorlar? Gidiyorlar. Hepimizin içinde var. En Allahsız olan insanın içinde de var o duygu. O sessiz, sakin, o çekimi takip edersek bize Allah yavaş yavaş kendini açacak. Önce seher, sonra şafak, sonra gün doğumu giderek gelişen, giderek büyüyen bir ilişki geliştireceğiz. Dolayısıyla sanırım bu anlamda elbette ki bu çağrı herkese ama İsa Mesih pek çok vaazını şöyle bitirdi. Kulakları olan işitsin.
1: Evet.
2: Dolayısıyla dert ve tasa bize kulaklarımızı açmayı ve yeni sesler işitmemize bir davet de olabilir. Hayata küsmemiş, karamsarlığa, ümitsizliğe kapılmamız şeklinde de tezahür edebilir. Allah'ın istediği birincisi elbette ama maalesef özgürüz hepimiz.
1: Allah razı olsun efendim. Emre Bey, ikinci soruyu tekrar size de yönlendirmek istiyorum efendim. Olayları değerlendiren insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyorlar, Allah'a yöneliyorlar. Bütün kutsal kitaplarda geçen bu dilek, bu yönelim üzerimize farz mıdır efendim?
3: Allah razı olsun. Evet, aslında bunu şöyle de ifade edebiliriz. Allah Teala mutlu olmamızı farz kılmış. Çünkü mutlu olmamızın anahtarı bu dilekten geçiyor, bu yönelmekten geçiyor. Ve bu sebeple zaten bu katıldığımızın programın ismi Dört Kitap Tek Dilek. Bunun ötesinde insanları birleştirecek olan bu dilek. Bunu idrak edersek. Çünkü bu dilek hakikaten dört kitapta da geçiyor ve farz kılınmış. Bu sebeple hem bu bizim mutluluğumuzun teminatı hem de toplumumuzun, dünyamızın, dünyadaki bütün insanların bir araya gelmesi, inşallah savaşların bitmesi ve barışın gelmesi, bu olayı, bu farz emri, bu Allah'ın davetini idrak etmemize bağlı ve bunu paylaşmamız gerekiyor. Size inşallah çeşitli kitaplardan ayetler vermek istiyorum bunu desteklemek için. Önce Tevrat'tan Yeremya 24. kitap 7. ayet-i kerime. Benim Rab olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Onlar benim halkım olacaklar ben de onların Rabbi olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler. Musa Aleyhisselam'ın ve Yahudilerin Allah'a ulaşmayı diledikleri Enam Suresi 154. ayet-i kerimede bahsediliyor. Sonra Musa Aleyhisselam'a ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan hidayeti erdiren kitabı Tevrat'ı verdik. Böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Bakara Suresi 53. ayet-i kerime ve umulur ki siz hidayet erersiniz diye Musa Aleyhisselam'a kitap ve Furkan vermiştik. Aynı şekilde İsa Aleyhisselam ve havariler için de bu geçerli. Âl-i İmrân Suresi 51. ayet-i kerime. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Yani Allah'a ulaştıran yoldur. Yunus Suresi 63. ayet-i kerimede onlar âmenûdürler. Yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Matta İncil'e baktığımız zaman 13. kitapta 15. ve 16. ayet-i kerimeler. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı, gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Rabbimiz dönmemizi istiyor. Bize üfürmüş olduğu ruhu, ki bu bizim için bir emanet, kendisine teslim etmemizi istiyor. Ve bu bir farz emir. Hepimiz için geçerli ve bütün kitaplarda bu şekilde geçiyor. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de. Rum Suresi 31. ayet-i kerimede Rabbimiz, ona Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun diye buyuruyor Rabbimiz. Ve bütün insanlar için geçerli olduğunu Bakara Suresi 62. ayet-i kerimede görüyoruz. Muhakkak ki amin olanlar ve Yahudi, Hristiyan ve Sabi olanlardan kim Allah'a ve ahiret günü inandı ve ıslah edici ameller işlediyse, yani nefsini arıtacak olan ameller işlediyse, artık onların mükafatları Rablerin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Bu kanun hepimiz için geçerli ve bunu inşallah kendimiz idrak edelim ve diğer insanlarla paylaşalım inşallah. Güzelliklere vesile olsun. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun efendim. Sahak Bey, bu sefer sizden başlamak istiyorum efendim. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince, Allah'a teslim olmayı dileyince, Allah Teala o kişi üzerinde ne gibi değişiklikler hasıl eder efendim?
2: Elbette ki bu insandan insana değişen bir şeydir. Bir de insanın Allah'la tanıştığı süreç meselesidir. Mesela İsa Mesih'in öğrencileri kendi hayatları vardı. Çoğu balıkçıydı mesela. Onlara diyor ki gel ardımca. Bu çağrıyı, daveti aldıklarında her şeyi bırakıyorlar ve İsa'nın ardınca gidiyorlar. Bu kendilerinde oluşan bir değişikliği gösteriyor. Her şeyi bırakıp ardınca gitme. Ama bu belki üst limit. Herkes de bu şekilde tezahür etmez. Ama etmesi gereken şey budur. Yani o çağırırsa gitmemek nasıl olur? O çağırırsa o davete icap etmemek ne demektir? O davet ederse o zaman biz hayatımızın anlamını o çağrıda buluruz, o davette buluruz ve bir şekilde hayatımızın yörüngesi değişir. O şekilde biz bir şekilde yaşamaya başlarız. Allah'ın davetini hisseden bir insanda iman artması gerçekleşir ve sezgide artma oluşur. Ne demek bu? Yani kendi kendinize bile aklınızla açıklayamayacağınız duygular hissetmeye başlarsınız. Çekilim hissetmeye başlarsınız. İlahi konular size zevk vermeye başlar. Lezzet vermeye başlar. Hayatınızda kocaman bir yer açılmaya başlar onlar için. Ve bu akıldan üstün bir şekilde Rabbin gönderdiği bir armağandır. Bir iman armağanıdır bu. Bu armağan gelmeyince bazen insanları görüyorsunuz, olmuyor o. Benim rahipliğimde bizde bir adet vardır mesela. Hasta ölüm döşeğindeyken gidip onu tövbe ettirmek, son komünyonunu vermek mümkünse, İncil okumaktır. Böyle birisini çağırmışlardı. Genç rahiptim henüz daha. Ve cemaate tanınmış birisiydi. Yani entelektüel birisiydi. Hastaydı. Ve başladım konuşmaya. Bildiğim şeyleri anlatıyorum. Ve sonra dedim, inanıyorsunuz değil mi dedim. Şurasından bir damla yaş aktı. Dedi, istiyorum ama inanamıyorum. Şimdi bu beni şaşırttı. Çünkü iman etmek bir davettir gerçekten ve bütün hayatı boyunca Allah o daveti yapar. Biz açmaya başladığımızda bizi aydınlatmaya başlar. Birdenbire nasıl ki güneş öğle güneşine varmazsa, bir süreçse o, iman da böyle bir süreçtir ama önce izin vermemiz lazım ona. Dolayısıyla o çağrıya icabet eden kişiler, Allah'ın davetine icabet eden kişilerde önce imanda ve sezgide artış gerçekleşir. Sonra sanıyorum insanın vicdanında bir şeyler değişmeye başlar. İyi ile kötü arasında, günahla sevap arasında kutsallık, mukaddeslik duygusu oluşmaya başlar. İnsan kendi kirliliğini fark eder. Günahkarlığını fark eder. Kendisine bu dünyanın pek çok şeyi bozduğunu ve şimdi onları düzeltmesi gerektiğini fark eder. Ve bu çağrıya icabet ettiğinde kişi yürümeye başladığında çok fakir olduğunu görür. Donanımsız olduğunu görür. Cahil olduğunu görür. Ve bir başka şey de kendisi gibi olan insanları bulur. Ve o insanların arasında mutlu olur. O insanlarla hayatını kurmaya başlar, kurgulamaya başlar. Ve iman hayatının tam merkezinde olur ve hayatının geri kalan her şeyini ona göre düzenler. Yediğini, içtiğini, oturduğu semti hatta, gideceği yerleri, ziyaret edeceği yerleri, seyredeceği filmleri, televizyon programlarını yavaş yavaş bu davete göre, Rabbin bu davetine göre düzenlemeye başlar. Çünkü kendisi için önemli olduğunu fark etmiştir.
1: Allah razı olsun efendim. Emre Bey, ikinci son sorumuzu size de yöneltmek istiyorum efendim. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Rabbimiz kişi üzerinde nasıl değişiklikler yapar efendim?
3: Allah razı olsun. Bu sefer önce Kur'an-ı Kerim'le başlamak istiyorum. Allah Teala davetinden bahsediyor. Bakara 186'da. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına davetine icabet ederim. O halde onlar da bana, yani benim davetime icabet etsinler ve bana amen olsunlar. Yani bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşat olurlar. Ve Sağık Bey'in bahsettiği konu sanırım Efesliler'de geçiyor. 2. kitap 8. ve 9. ayet-i kerimelerde. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Rabbin armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Sonuçta kurtuluş sadece ve sadece Allah'ın yardımıyla ve kalbimize iman yazmasıyla, bizim onun davetine icabet etmemizle gerçekleşecek. Ama Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Biz kendi yaptıklarımızla değil, Rabbimizin bir lütfu. Ama Rabbimiz hepimizin bu lütfa layık olmamızı istiyor ve o potansiyele sahip kılmış bütün insanları. Bir ayrım yapmıyor. Ama biz de bunu gerektiren dileği kalbimizde oluşturmamız gerekiyor. Ve Allah-u Teala bizde birçok değişiklikler vücuda getirmek istiyor ki biz mutlu olalım hem bu dünyada hem ahirette. 1. Korintoslularda 5. kitap 7. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Biz nefsimizdeki afetlerden kurtulmamız gerekiyor. Zanlarımızdan da kurtulmamız gerekiyor. Bir Allah dostu bir benzetme yapıyor. Belki eski bilgilerimiz, bu alan doğruları bize ulaşmadan önceki kendi doğrularımız bir şato gibiydi. Ama o şatoyu yıkıp onun yerine bir sarayı yerleştirmemiz gerekiyor. Ama o şatodan, o güzel sandığımız şatodan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani başka bir ifadeyle Allah'ın doğrularını idrak edip onları oturtmamız gerekiyor. Süleyman'ın özdeyişleri 17. kitap 3. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki altın ocakta gümüş potada arıtılır, yüreği arıtansa Rab'dir. Rabbimiz nefsimizdeki afetlerin yok olmasını istiyor ki onlar mutluluğumuza engel olmasınlar. Ve son olarak Matta İncil'inde 5. kitapta 5. ayet-i kerimeyi size okumak istiyorum. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Yeryüzünü miras alacak olan insanlar, Allah'a teslim olmuş olan insanlar. Bu insanlar aslında, bu insanların yeryüzünde gözü yok. Sadece onlar için Allah var. Ama işte o insanlara Allah Teala bu yeryüzünü ve her şeyi miras bırakıyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun efendim. Ali Bey, aynı soruyu size yöneltmek istiyorum. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah o kişi üzerinde nasıl değişiklikler, ne gibi değişiklikler yapar efendim?
0: Şimdi tabii bu konuyu açıklamak için önce şuna bakmamız lazım. Kişi derken neyinden bahsediyoruz? Bir kişi üç vücuttan meydana gelmiştir. İnsan olması için üç vücuda ihtiyacı var. Fizik bedeni, şu kabımız, nefsimiz var içimizde, enerji bedenimiz. Bir de ruhumuz var, o Allah'ın emaneti zaten. Şimdi fizik bedenimiz hastalandığı zaman onun bir doktoru vardır, fizik doktorudur. O nefse hükmedemez. Nefs bedenimiz rahatsızlandığında onun da bir doktoru vardır. Onun doktorları Allah'ın dostlarıdır. Ruh hasta olmaz zaten. O emanettir. Şimdi Allah-u Teala'nın herhangi bir işe başlarken bir şey söylüyoruz. Allah-u Teala için bir sıfat belirtiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim bütününe baktığınız zaman Allah-u Teala'nın Rahman esması fizik dünya ve fizik beden için geçerli. Yani rızkımızı verir, karnımızı doyurur, ısıtır, suyumuzu verir. Bu dünyada yaşayabilmemiz için gerekli bütün materyali sağlar. Rızkımızı sağlar. Bir de Rahim esması var. Rahim esması da nefs bedene hitap eder. Nefs bedenin ihtiyaçlarını giderir. Rahman esması otomatik çalışır. Yani dünyaya gözünüzü açtığınız an Rahman esmasıyla birlikte başlar. Hatta gözünüzü açmadan anda karnına düştüğünüz anda Rahman esmasıyla siz belli bir oluşumu gerçekleştirir ve var olursunuz. Ama Rahim esmasını alabilmek için sizin mutlak suretle Allah'a ulaşma talebini ya da Allah'ın davetini icabet etmeniz gerekiyor. O kişinin kendi isteğiyle olan bir olay. Ne yazık ki Rahim esmasının ne olduğunu açıklayamayan birçok bu konudaki bir ilim akademisyen diyelim ya da bilgi sahibi kişiler Rahim esması cennette tecelli edecek diyorlar. Bu yanlış, cennetliklere tecelli eder. Cennette değil. Anladın? Cennette zaten Allah-u Teala'nın bütün nimetleri en üst seviyededir. Herkese verecektir onu. O şimdi bakalım Rahim esması sonucunda ne getirir bize? Rahim esmasının bize getirdiği şey, ilk getirdiği rahmettir. Allah-u Teala'nın rahmet nurlarını getirir bize. O rahmet nurları kalbimize girmediği süre içerisinde biz rahmet sahibi olamayız. Ne diyoruz? Ya diyoruz, bakın şu anda dünyada dini inancı olanlar arasında büyük bir savaş var. Yani kendi içinde de var. Yani sadece birbirlerine karşı değil, kendi içlerinde de mezheplere bölünmüşler, hepsi bölünmüşler. Neden bunlar bu kadar birbirlerine karşı zalimane davranıyorlar? Çünkü merhametleri yok. Merhamet sahibi olmak demek, kalbinde rahmet olan kişi demektir. Evet. Eğer Allah'a yönelmezse, o kişiye Allah Rahim esmasıyla tecelli etmezse, mümkün değil, o rahmetin sahibi olamazlar. O rahmetin, Rahim esmasının getirdiği bazı getiriler var bize. Nedir? Allah-u Teala 28 basamaklı bir olaydan bahsediyor. Emre kardeşimizin Matta suresinin yanılmıyorsam 5. bölümünde miydi söylediği, yeryüzü iyilere kalacak diye. Bu da zaten bizim Enbiya 105'te de var. Allah yeryüzünü salihlere bırakacak. Zebur'da da öyle yazmıştık zaten diyor. Yani Zebur'da da, İncil'de de hepsinde var yani bunlar. Tevrat'ta da var. Şimdi biz buraya gelmeden ön kısmından bahsetmek istiyorum. Ne olur? Bu kişi başta kör, sağır ve dilsizdir zaten. Yani maneviyata kapalıdır. Maneviyatı bilmiyor. Yoksa normalde baş gözüyle kör değil. Kulaklarıyla gerçekte kör değil. Şimdi ne yapıyor? Bu kişi Allah'a ulaşma talebinde bulunduğu anda Enfal suresi 29. ayet-i kerimesi devreye giriyor. Allah Teala biliyor ki ya eyyühellezine amenu, ey Allah'a iman edenler, intetekullâhe, eğer takva sahibi olursanız, yec'alleküm furkanen, Allah size furkanlar verir. Ve yukeffiru anküm seyyiatüküm, ve Allah sizin günahlarınızı ve kötülüklerinizi örter. Bir sonraki adımı da gerçekleştirirseniz ve yaghfurleküm, sonra mağfiret eder. Yani o örttüğü günahlar kadar da sevap yazar. Vallahi zul fazlul azim diyor. Vallahi senin Rabbin büyük fazlın sahibidir diyor. Yani bunları yapmaya kadirdir. Şimdi geriye aldığımız zaman, tekrar onu başa aldığımız zaman, Allah-u Teala diyor ki eğer takva sahibi olursanız. Takva sahibi nedir? Rum 31'e minibine ileyhi ve takuhu diyor. Allah'a yönel, ona ulaşmayı dile ki takva sahibi olasın. Bu iki ayeti birleştirdiğimizde eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size furkanlar verecek. Furkanlar nedir değerli kardeşlerim? Biz burada bir şey anlatıyoruz. Televizyon, diğer televizyon kanallarında da bir şeyler anlatılıyor. Camilerde anlatılıyor, kiliselerde anlatılıyor. Her yerde bir şeyler anlatılıyor. Kim Allah'tan konuşuyor? Kim nefsinden konuşuyor? Bunları ayırt edebilme. Furkan'ın Türkçe kelime karşılığı doğruyu yanlışı biri birinden ayırt edebilme özelliği demektir. Allah-u Teala diyor ki eğer bana ulaşmayı dilersen ben sana doğruyu yanlıştan ayırt edebilme özelliği vereceğim. Ne yapacağım bunu? Senin gözlerinde diyor hicab-ı mestira var. Arapça ismiyle. Bir engel perde var diyor baş gözlerinde. Sen Allah dostlarına muhabbet duyamazsın başlangıçta. Ve onu kaldırırım diyor. Furkan olarak. 7 tane veriyor. İkincisi diyor görme hassanda da mühür vardır. Onu da kaldırırım. Kulaklarında vakra vardır. Onu kaldırırım. İşitme hassasındaki mühürü de kaldırırım. Ve kalbine ulaşırım. Ve kalbinin üzerindeki idrak hassasının üzerindeki mührü alırım. Ekinet denilen bir engel var, onu alırım. İhbat denilen bir kod çözücü var. Allah'ın ayetlerinin sözlerinin manasını idrak etmenizi sağlayan, onu yerleştiririm diyor. Şimdi bakıyorsunuz bu 7 tane furkan diyoruz biz buna. 7 furkanla Allah-u Teala o kör, sağır, dilsiz insanı gören, işiten, idrak eden bir insan haline getiriyor. Ve buraya geldikten sonra devam ediyor. Nefsinde, çünkü bunlar hepsi nefsle alakalı. Özellikle hastalar konusunda. Sonra nefsin kalp derken bu fizik bedeni kalbinden bahsetmiyoruz. Bu kan pompalar, bunun bir işi yok. Nefsin kalbinden bahsediyoruz. Bizim irademizin, bizim idrakımızın olduğu, herkes bunlar beynin fakülteleri zannediyor ama hayır, beynin değil. Beyin sadece emre itaat eder. Yani vücutta neyi yaptırmak istiyorsa onu yapar. Düşüncelerimizin oluştuğu nokta kalptir. Sonra kalbimize ulaşır Allah-u Teala, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar ki şu nefs, o hasta kalp tedavi olabilsin diye. Sonra o kişiye zikri sevdirmeye başlar. Allah zikrini yapmaya başlar. Ve o Allah zikriyle birlikte %2 oranında rahmet kalbine indiği zaman huşuya ulaşmış olur. Ve o kişi huşuya ulaştığı zaman Allah-u Teala'ya karşı olan sevgisi birdenbire yükselmiştir ve kendisini bu konuda daha iyi eğitecek birini arar. Yani kendisini Allah'a ulaştıracak birini arar. Ve ne yapar değerli kardeşlerim? Bu bir hacet namazı kılar. Der ki ya Rabbim ben sana ulaşmak diliyorum. Senin ermiş bir evliyan olmak istiyorum. Senin yolunda cihat etmek istiyorum. Ama ben bunları nasıl yapacağım bilmiyorum. Bana muhakkak suretle senin yolunda eğitim görmüş birini gönder diye kalkar Allah'tan bir talep gönder. Bunu biz mürşit diyoruz. Hristiyanlıkta yanılmıyorsam aziz deniliyor. Yahudilerde nezir deniliyor. Ama sonuç olarak Allah'ın elçisi. Yani sonuç olarak nasıl elçi? Peygamber elçi değil, evliya elçi. Peygamber elçiler artık bitti. Peygamber elçi gelmeyecek. Şimdi bu kişi Allah'tan bu talebi yaptığı zaman 14. basamağa ulaşıyor. Allah Teala ona gösterir, o da gider önde tövbe eder, 7 tane de nimet alır. Ve Allah'ın 19 tane hediyesi vardır. Bu 7 furkan, sonunda 7 nimet, toplamı 19 tanedir. Aradakilere de ihsan deniliyor. Yani evet. Allah'tan bu hediyeleri alan bir insan, bunun sonucu olarak zikir yapmaya başlar. Bugünkü devrimizde 6-7 ay içerisinde o kişi Allah'ın yardımıyla ruhunu Allah'a teslim eder ve nefsinin %51'ini temizlemiş olur. Eğer bir insan nefsindeki bu afetleri temizlemek için Allah'ın bu davetine icabet etmezse, sonuç ne yazık ki hüsranda kalır. Kendi kendine tedavi etmesi söz konusu bile olamaz. Bu mümkün değil. Dışarıdan birinin bunu yapması da söz konusu olamaz. Sadece Allah yapar. Allah-u Teala yapar, Allah da şartını koymuştur. Davetime icabet edersen diyor. Bakara 186'da. İşte biz burada da bu musibetlerden korunmak için Allah-u Teala buyuruyor ki kalpleri Allah birleştirir. Yanılmıyorsam Ali İmran 103 olacak. Yanılmıyorsam. Ya 102, 103, evet. Kalpleri Allah birleştirir. Siz diyor bir ateş çukurunun kenarında ve birbirinize düşmandınız. Ama Allah sizi, kalplerinizi birleştirdi. Eğer Allah'a ulaşmayı talep eder de Allah'ın rahim esmasına musahhar olursak, tecelli ederse bizim üzerimizde, dini inancı, titri, fikri ne olursa olsun bir tek taleple Allah onların arasında kalplerini birleştirecektir. Kalplerini birleştirmesi demek ne demektir? Düşmanlığın bittiği nokta demektir. Şimdi insanlar ne yapıyor? Bu konudan uzak tutmak için iblis onları sürekli başka kaynaklara yöneltiyor. Sürekli başka sebeplere yönlendiriyor. Değerli kardeşlerim, o zaman din demek, bunu görüyoruz ki diğer kitaplarda da, 4 kitabın 4'ünde de aynı konu var. Din demek temelde Allah'ın davetine icabet edip nefs temizliği için Allah'ın yolunda mutlak surette Allah'a teslim olmayı dileyerek Allah'ın bir dostuna ulaşmakla geçiyor. Bunun haricinde olmuyor değerli kardeşlerim. Mümkün değil. Herkes övünürler. Mesela çok üst seviyede Hazreti Musa'nın nezirleri vardı. İsa Aleyhisselam'ın havarileri vardı. Peygamber Efendimiz'in sahabeleri vardı. Ya bunları kim böyle yaptı? O peygamberler yaptı. Yani Allah-u Teala onların başına gelmeden önce bunların büyük bir kısmı eşkıyaydı. Yani bunların bu yolda bir merhalenin sahibi değillerdi. Ne zaman ki o manevi doktorlarına gittiler, tedavi olmaya başladılar ki tedavi yapan Allah'tı. Ve sonuç harikulade insanlar, örnek alınacak insanlar haline geldiler. Gökteki yıldızlar haline geldiler. Bizler de değerli kardeşlerim, bizi yaratan da bizi yeryüzünde başıboş koymamış. Bizlere de vesile olacak, bizleri de Allah yolunda o en üst seviyelere ulaştırabilecek görevlileri vardır. Allah-u Teala'nın bizden talebi sadece şu. Siz yapmayacaksınız, talep edeceksiniz diyor. Siz benden dedin, bana yalvar. İşte az önce okuduk. Ne diyordu? O insanlar, ya Rabbim bize bir Resul gönder de, bize bir Resul gönderseydin, bize bu musibetleri, azapları
1: çekmeseydik.
0: Yani daha üst seviyeye geçseydik. Evet. Sonuç olarak ne iste? Benden diyor ki Allah dostlarını isteyin. Mürşitleri, Resulları isteyin. Ben de size göndereyim ki bu dünyayı da cennet halinde yaşamaya çalışın. Şu anda kendi kendinize cehennem ediyorsunuz dünyayı diye. Evet. İşte bu nefsimiz varken, nefsimizdeki bu afetler varken, bizim rahat olmamız mümkün değil. Allah sizi razı olsun.
1: Allah razı olsun efendim. Sahak Bey, programımızın son anlarına geldik. İnşallah konuyla ilgili son cümlelerinizi alabilir miyim efendim?
2: Ben şunu hatırlatmak isterim seyircilerimize. Her yaratılışın bir amacı vardır. Ampul fabrikadan çıktığında elektrikle birleşmek için yaratılmıştır. Ama eğer inat ederse ben elektrikle birleşmeyeceğim diye kutusunda kalır.
0: Asla ışık vermez.
2: Asla ışık vermez. Tohum toprakla birleşmek için yaratılmıştır. Eğer inat ederse ben toprağa düşmeyeceğim, ölmeyeceğim derse o zaman yalnız kalır. Ürün veremez. Çürür gider. İnsan da yaratılışında Allah'ıyla beraber yaşasın diye yaratıldı. Bizim varlığımız onun bir evidir. Mabettir. Elle yapılmamış mabettir. Mabedimiz hep boş kalacak o olmaksızın. Hiçbir işe de yaramayacak. Nasıl ki bazen kullanımdan çıkmış mabetler görüyoruz. Camiler, kiliseler, başka bir şey için kullanılıyor. İçine girip vah vah diyorsunuz. Harabeye dönüyor zamanla. Bunun gibi içinde Allah'ı barındırmayan her can harabeye dönecek. Çünkü onun için yaratıldı. O orada olduğu müddetçe biz farkına varmadan bizi kollayacak, koruyacak, geliştirecek, güzelleştirecek ve bizi kendi kemaliyetimize erdirecek. Ne mutlu bu davete icabet eden.
1: Allah razı olsun efendim. Emre Bey, konumuza ilişkin son cümlelerinizi alabilir miyiz efendim?
3: Allah razı olsun. Sahak Bey tohumlardan bahsetti. Ben de inşallah son olarak İsa Aleyhisselam'ın sözlerinden paylaşmak istiyorum. Tohum benzetmesi. Luka İncil'inde 8. kitap. İnşallah okuyayım. Büyük bir kalabalığın toplandığı, insanların her kentten kendisine akın akın geldiği bir sırada İsa Aleyhisselam şu benzetmeyi anlattı. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü, ayak altında çiğnenip gökteki kuşlara yem oldu. Kimi kayalık yere düştü, filizlenince susuzluktan kuruyup gitti. Kimi dikenler arasına düştü, filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü, büyüyünce 100 kat ürün verdi. Bunları söyledikten sonra işitecek kulağı olan işitsin diye seslendi. Benzetmenin anlamı şudur. Tohum Rabbin sözüdür. Yol kenarındakiler sözü işiten kişilerdir. Ama sonra iblis gelir, inanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alır götürür. Kayalık yere düşenler, işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salmadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri denendikleri zaman imandan dönerler. Dikenler arasına düşenler, sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün vermeyenlerdir. İyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun efendim. Ali Bey, konuya ilişkin son cümlelerinizi alabilir miyiz efendim sizden?
0: Gerçi Sağık Bey'in de Emre Bey'in de sözünün üstünde söylenecek söz kalmadı zaten. En güzeller açıkladılar. Ama ben bütün izleyicilerimize son olarak şunu söylüyorum. Rabbiniz ona kul olasınız diye sizi yarattı. Ve muhakkak surette ona kul olmayı ondan isteyin. Ona kul olmak için de ona ihtiyacımız var. Ve Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisini Allah'a bırakın. Sonra salih olursunuz. Salih olursanız şu dünyaya dert etmeyin. O zaman dükkan sizin. Hepsini, bütün dünyayı size bırakıyor zaten. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sevgili izleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Bugünkü konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekti. Misafirlerimiz konuya ilişkin bilgilerini tecrübe

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahiret günü, yevmül ahir. Yevm, gün demek. Ahir de sonra, sonraki manalarına geliyor. Yevmül ahir, sonraki gün. Sevgili kardeşlerim, yevmül evvel, evvelki gün, önceki gün, yevmül ahir, sonraki gün manasına geliyor. Bu açıdan olayımızı değerlendirdiğimiz zaman, doğumumuz eğer yevmül ahirse, doğumla ölüme dikkate alıyorsak, doğumumuz yevmül evvel olur, ölümümüz ise yevmül ahiri oluşturur. Ölüm günü yevmül evvel ise, kıyamet günü yevmül ahiri oluşturur. İnsanların cennete veya cehenneme girecekleri gün yevmül evvel ise, Allah Teala'nın her şeyi enerjiye çevirerek yok edeceği gün yevmül ahiri ifade eder. O zaman yevmül evvel ve yevmül ahir farklı standartları ifade ediyor. Yevmül ahir kıyamet günü de ifade eder. Öyleyse ruhumuzun bizden ayrıldığı güne yevmül evvel diyorsak Allah'a ulaştığı gün yevmül ahirdir. Nefs tezkiyesine başladığımız gün yevmül evvelse, zikri aşıp tesbihe geçtiğimiz zaman, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman yevmül ahirdir. Biliyorsunuz ki 7 kademelik bir manevi hayat yaşarız. Allah'a ulaşmayı dilemek birincisidir. Buna yevmül ahir dersek, irademizin Allah'a teslimi yevmül ahirdir.

Aber eğer Allah'a ulaşmayı dilemek yönüyle bense, mürşidimize ulaştığımız gün bu yönüyle evvelin yönüyle ahiridir. Mürşidimize tabi olduğumuz gün yönüyle evvelse, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız gün yönüyle ahirdir. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz gün yönüyle evvelse, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz gün yönüyle ahirdir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz gün yönüyle evvelse, nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz gün yönüyle ahirdir. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz gün yönüyle evvelse, irademizi Allah'a teslim ettiğimiz gün yönüyle ahirdir. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, her açıdan evvel ve ahir kavramları birbiriyle alakalı bir bütünü oluşturabiliyor. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan yevmül ahirdedir. İradesini yevmül evveldedir. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise yevmül ahirdedir. İşte bu yevmül evvel ile yevmül ahir arasında geçen süreci 28 basamakta Allah Teala tanzim etmiş. Ve bu konuyu Vel-Asr suresi anlatıyor. Vel-Asr, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllezîne âminû, amin olanlar hariç. İşte yevmil evvel başladı. Amin olanlar yevmil evvelin sahipleri. Ve amenü salat, nefsi ıslah edici ameller işleyenler, bu yevmil evvele göre birinci yevmil ahir bu kabul edilebilir. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler, hakka ulaşıp da, ruhunu Allah'a ulaştırıp da, hakkı tavsiye edenler, bu da bir yevmil ahirdir.

Bu yevmil ahirin hakkı tavsiye edenler ruhlarını Allah'laştırdıkları için, hakkı ulaştırdıkları için hakkı temsil edebilecek bir özellik taşıyorlar. Böyle bir noktada sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. İnnel insane lefî hüsn, insanlar hüsnandadırlar. İllezîne âminû. Ama âmin olanlar hariç. Burası âmin olduğumuz gün, o hüsranda olmayı yevmil âhir kabul edersek, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün yevmil âhirdir. Eğer âmin olduğumuz gün, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün yevmil evvelse, bunu yevmil âhir kabul edersek, o zaman da ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız gün, hakkı tavsiye edeceğimiz gün yevmil âhirdir. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz gün yevmil evvelse, öyle bir zaman mefhumu düşünebiliyorsak, tevasav-ı sabr, sabrı tavsiye etmek, yani iradeyi teslim etmek, iradeyi de teslim ederek Allah'ın irşat makamına tayin olmak yevmil âhirdir. Yani ruhun teslimden sonra fizik vücudumuzu teslim etmek, nefsimizi teslim etmek ve irademizi teslim etmek hepsi ayrı ayrı yevmil âhirlerdir. Ama bu sureye göre, Velasr suresine göre hakkı tavsiye etmek nihai neticeyi de kaplıyor. Hakkı tavsiye eden kimdir? Hakkı tavsiye eden mürşittir. İrşat makamının sahibidir.

sabrın sahibi olan irşat makamının sahibidir. Hakkı tavsiye edenler ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlardır. Ama irşat makamı da hakkı tavsiye eder. Hakkı gerçekleştirmek için herkese o istikamette bilgi verir. Birisi hakka ulaştığı için hakkı tavsiye ediyor. Burası 22. basamaktır. Diğeri insanları hakka ulaştırdığı için hakkı tavsiye ediyor. Burası 27. basamağı, 28. basamağın 5. kademesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

تعالى. Cem-i Lahir'i kıyamet günü içinde kullanıyor. Bazen kıyamet günü için saat kelimesini kullanıyor. Zaman istikametinde kullanılan bir kelime. O saatin gelmesi, kıyametin kopması. İşte biz insanlar Allah yolunda her zaman bir gayretin sahibi olanlarız. Sadece iki türlü insan yaşar. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar bir yarışın deparındadır. Yarışa başlamak üzere hazırdırlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda yarış başlamıştır. İşte o başlangıçtan sonra ulaşılacak olan her menzil için bir yevm-i lahir, aynı zamanda kendisinden sonra gelen kademenin yevm-i evvelini teşkil eder. Bunlar bir bütünü temsil ederler. Ve yedi kademenin yedisi de bu konunun içinde yevm-i evvel ve yevm-i ahir olarak yer alır. Ama iradenin tesliminden sonra başka bir makam, başka bir teslim söz konusu olmadığı için iradenin teslimi yevm-i evvel, yevm-i ahirlerin sonuncusudur. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yevm-i ahirden bahsediyor. Ve herkes bunu sonraki gün, yani kıyamet günü olarak değerlendiriyor. Oysa ki oradaki yevm-i ahir müessesesi ruhun ve için, nefsin ve iradenin hepsinin birden Allah'a teslimini içerir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala buyuruyor ki biz insanı bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor Allah Teala. Bahis konusu olan insan kelimesiyle ifade edilen nefstir. Bir ahsen-i takvim içinde yaratılmıştır. Ahsene ulaşabilecek olan özelliklerin sahibidir. Nefsin kalbi başlangıç noktasında %100 afetlerle doludur. Bu afetler nefsimizin kalbini %100 işgal etmiş durumdadır. Kapkaranlık bir gece gibi nefsimiz zifiri karanlıktadır. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileriz, karanlıklardan kurtulur muyuz? Hayır, kurtulamayız. Ne zaman kurtulmaya başlarız? 14. basamakta mürşidimize ulaşıp da tabi olursak, o noktadan sonra yaptığımız zikir, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın kalbimize ulaşmasına sebebiyet verir. Bunlardan evvela kalbimize %2 rahmet nuru girer. Sonra da kalbimize giren o rahmet nurundan sonra %2'nin ötesi fazla olarak nefsimizin kalbine yerleşecektir. Ve de ilk etap nefsimizin kalbinde %51 nur birikimidir. Bu nokta ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktadır. İşte mürşidimize ulaştığımızda bizden ayrılarak irşat makamının dergahına giden ruhumuz oradan ana dergaha gider, devrin imamının dergahına ulaşır ve devrin imamının dergahından seyri sülüku tamamlayacak olanlarla birlikte o da yolculuğa çıkar, seyri sülük yolculuğuna çıkar. Allah'a ulaşıncaya kadar bu yolculuk hep aşağı inip ertesi gün tekrar yükselmekle gerçekleşir. Kişinin zikri devamlı artar ve bu artışın neticesinde de bu kişinin ulaşabileceği yer nefsinin kalbinin tezkiyesi, %51 nurla kaplanması, bu yolun ortasıdır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dünya mutluluğunun %50'sini temin edebilir bir insanı. Ama ne zaman o kişi veçini yani fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim ederse, arkadan da iradesini Allah'a teslim ederse, burası konunun son noktasını ifade eder. Kişi yevm-i lahire ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir sabırlı insanlardan bahsediyor. Bir de sabrın sahiplerinden bahsediyor. Bir de Allah Teala'nın ilmine bir hakkın sahip olanlardan yani hakkul yakinin sahibi olanlardan bahsediyor. İşte
Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayeti kerimesinde diyor ki ve cealna minhum eyyimmeten. Yehdûne bi emrina lemmâ sâbirû ve kânû bi âyâtina yûkinûn diyor Allah Teala. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sonra sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. Allah Teala devrin imamlarından bahsediyor. Onların Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmesinin son nokta olduğunu görüyoruz. Ayatina yukinun diyor ayetlerimize yakin hasıl etmeleri.

Bir insanın sabırlı olması gerçek anlamda nefsinin bütün afetlerinin ve sabırsızlık afetinin de yok olmasıyla sağlanır. Ama burası sabır müessesesinin olgunluğunun son noktası değildir. Bundan sonra burası Ulul Elbab makamıdır. Bu makamın başlangıç noktasından sonra kişinin 14 mertebe sabırsızlığı izale edilecektir. Sabırsızlık müessesesi 14 mertebe farklı bir konumda olacaktır. O zaman kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman o kişi sabırlı bir kişi değildir artık. Sabrın sahibi olmuştur. Sabrın en üst boyutuna ulaşmıştır. Sabırlı insan vardır ama sabrın sahibi olan insan onun çok ötesindedir. Sabrın sahibi olan insan sabırsızlık afetini yok ettikten sonra dokuz mertebe nefsinin kalbi ve dolayısıyla sabırsızlık afeti müzeyyen kılınan bir insandır o. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki her şey birbiriyle bir illiyet rabıtası içerisinde gelişiyor. Allah Teala'nın Feyyaz Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde "Ekânû bi âyâtinâ yûkünûn" ayetlerimize yakin hasıl etmesi sebebiyle diyor. Ayetlerimize yakin hasıl edenlerden oldular. İşte o yakinin sahipleri orada devrin imamlarıdır. Onlar veli resullerdir. Eğer peygamber değillerse. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi resuldü. Peygamber resullerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde o Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Hatemün nebiyyin diyor Allah Teala. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet meselesinin yevmil ahiridir. Yevmil ahirdeki temsilcisidir. Son temsilcisidir. Nübüvvet meselesi bitmiştir. Yevmil ahiri tamamlanmıştır 1400 yıl evvel. Ama Risalet müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her konuda insanlar için yevmil evvel ve yevmil ahir geçerlidir. Bir
apartman yapıyorsunuz. Başlangıcı o apartman için yevmil evveldir. İçindekilerin kullanabilecekleri noktaya getirdiğiniz zaman yevmil ahire ulaştınız demektir o apartman konusunda. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim çok geniş spektrumlu bir manalar dizisinin sahibidir. Allah'ın ulu'l-elbab kulları da o geniş spektrumu Allah Teala tarafından öğretilmek suretiyle öğrenmişlerdir. Allah onların ulu'l-elbabın öğretmenidir. Ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı hep Allah'ın öğretileriyle geçer. Sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki Allah'a en yakın insan devrin imamıdır. Ama onun da bilgisi Allah'ın ilim okyanusundan bir damladır sadece sevgili kardeşlerim. Ne Allah kelimelerle tarif edilir, buna kelimeler yeter, ne de Allah'ın ilmi. Bir sonsuzdan birkaç damla gibi Allah Teala'nın biz insanlara verdiği ve bizim onu hazmedebildiğimiz kesim. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, insanlar neleri yapabiliyorlar? Gemiler yapabiliyorlar, uçaklar yapabiliyorlar. Telekomünikasyon çağında büyük ilerlemeler var. Ama Allah ile karşı karşıya getirin. Netice itibariyle sadece bir mahluk olduğunuzu göreceksiniz. Hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah Teala tarafından halk edilen yaratıklar. Hamd ederiz, şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizi yaratmayı dilemiş ve yaratmış. Bu sebeple hayattayız. Bu sebeple herkesin en güzel olduğu standartlarda buradayız sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerimizde bu güzelliği yaşamak söz konusu. Her insan için hayat ayrı bir hüviyet gösterir. Bir dizayna baktığımız zaman her retirenin, yani fenomenin, bir oluşum süreci geçiren her sistemin mutlaka bir yevmil evveli, mutlaka bir yevmil ahiri vardır. Başlangıcı ve bitişi. Çocuklar üniversitelere girerler, okullara girerler. İlkokul yevmil evveli, okula birinci sınıfta başlangıç günüdür, yevmil ahiri. Beşinci sınıfta diploma alarak okulu bitirmesidir. Ama yeni bir yevmil evvel, orta ve lise tahsili, başlangıcı okula kayıt olmak, çalışmaya başlamak, sonucu liseden mezun olmak ya da arada ortaokul varsa ortaokuldan mezun olmak, liseye başlamak, yevmil evvel, liseyi bitirmek, yevmil ahir, üniversiteye başlamak, yevmil evvel, üniversiteyi bitirmek, yevmil ahir. Zincirin bütün halkalarında her konuya göre uyarlanabilen yevmil evvellerin ve yevmil ahirlerin bütün hayatınızı doldurduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor.
O sevginin ışığı altındasınız. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah'ın yolunda olan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ın sevgisini mutlaka kazanır. Allah onlara mutlaka yardım elini uzatır. Mutlaka onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Bu açıdan bakarsak eğer ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması yevmül evveldir. Allah'a ulaşması yevmül ahir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün güzel şeyler Allah-u Teala'nın indinde hedefleri ve o hedeflere ulaşmayı ifade eder. Ruh içinde, fizik vücut içinde, nefs içinde aynı şeyler söz konusudur. Yevmül ahirler, yevmül evveller söz konusudur. Allah'ın istediği ve emrettiği şey ise sadece ve sadece biz insanların mutluluğudur. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Ve yevmül evvellerden başlayan hayatınızın, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz yevmül ahire kadar devam etmesini ve hepinizin iradenizi de Allah'a teslim ederek yevmül ahiri Allah'ın istediği biçim ve boyutta gerçekleştirmeniz hepinizin hedef alması lazım gelen bir konudur. Ben ruhumu Allah'a ulaştırdım ve dikkat ederim bundan sonra da aşağı düşmem. Bu kadarı bana diyen kişiler için de neticede kıyamet günü bir yevmül ahir olacaktır. Onunla onu yeterli görüp iktifa eden insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmakla kendilerine hedeflemiş olanlar, ona odaklanmış, bu hedefe odaklanmış olanlar, ruhlarını Allah'a teslim edip de Allah'ın evliyası, ermiş evliya oldukları zaman, her şeyin en güzeliyle karşı karşıya kalacaklardır. O mutlu devreyi tamamlamışlardır. O güzellikler karşısında yaşantılarını sürdürmüşlerdir. Ve vuslatla birlikte yevmül ahire ulaşılmıştır. Konu bir açıdan tamamlanmıştır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek tasavvufa girer. Kur'an hükümlerinin içinde bulur kendisini ve ruhunu Allah'laştırdığı zaman hedefini gerçekleştirmiş olur. Allah-u Teala'nın da hedefi gerçekleşmiştir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah-u Teala da mukabeleten, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin hak ettiği şeyleri ona vermiştir. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Herkes için Allah'a ulaşmayı dileme günü Allah'a göre o kişinin yevmül ahiridir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman da Allah'a ulaşmayı dileme günü yevmül evveli oluşturan bu insanlar için ruhun Allah'a ulaşmasında birinci yevmül ahir oluşmuştur.
fizik vücudun tesliminde ikincisi oluşacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim onlara, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşte bütün sahabe fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ederek yepyeni bir dünyada, yepyeni bir hayatın içinde oldular. O hayat onlar için kainatın en çok meşgul olan insanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i onların başında bulundurmuştu. O Allah'ın Nebi Resulü'ydü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz böyle bir dizaynı gerçekleştirdiği için. Her şey Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en güzeldir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile bir hayat, Allah'la ilişkisi olmadan geçen bir hayattan binlerce kat hayırlıdır. Allah-u Teala bütün insanların hayrın içinde olmasını istiyor. Bu hayırsa yevmil evvellerle ve yevmil ahirlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Öyleyse Allah için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için varız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek İnşallah Yevmül Ahir isimli bu konumuzu burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz Allah'ın yolunda. İşte bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. İşte bir defa daha kalp kalbe, gönül gözüneyiz, gönül gönüleyiz. Bir defa daha işte Allah'la birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için, bir mutluluğu yaşamak için ve mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak için. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerimize sorsam, desem ki acaba Allah-u Teala insanı neden yarattı? Buna yüzlerce cevap verilebilir. Herkes kendi cephesinden bir şeyler söylüyor. Ama cevap bir tane. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanı sadece o insan, Allah'ın bu mahluku mutlu olsun diye yarattı. Öyleyse Allah'ın gerçek hedefi hepinize mutluluğu sağlamaktır. Hepinizin hem cennet mutluluğunu hem dünya mutluluğunu hak etmesi Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefidir. Allah sizden çok şey istemez. Allah sizden bir tek şey ister. İstediği o tek şey, bir tek şey sizin mutluluğunuzdur. Mutluluğunuzun anahtarı ise Kur'an-ı Kerim'de. Bu anahtar, mutluluğunuzun anahtarı, saadetinizin anahtarı bir dilektir. Evet, sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın sizi o hedeflediği mutluluğa ulaştırabilmesi sizin cüz'i iradenizin, insana ait olan, size ait olan iradenin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'a ehil olamazsınız. Allah'ın vasıtalarını kullanmak için ehliyetiniz olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehliyetli sürücüler olun. Hani ehliyetsiz ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmayan insanların kullandıkları vasıtaları, sağa sola çarpmaları, zararlara sebebiyet vermeleri söz konusu ya, Allah için olan vasıtaların kullanılmasında ehliyet temel şarttır. Ehliyet yoksa sürücü bundan sadece zarar görür ve hedeflere varması mümkün değildir. İşte o ehliyet, imtihanın birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın vasıtalarını verimli, faydalı bir alanda kullanabilenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğunuzun anahtarı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
buradan dinleyeceğiniz her şey mutlaka Allah'ın sizi ulaştırmak istediği saadetle alakalıdır. Doğru ve kalıcı olan tek çözümü gösteren burasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluk üzerine bu söyleşide evvela tariflerde her şeyin yerli yerine oturması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mutluluk nedir sualine herkes kendisine göre cevaplar veriyor. Birçoklarına göre o zaten mutlu. Soruyorsunuz sen mutlu musun? Evet. Peki şu anda en sevdiğim birisi ölse o zaman diyor çok üzülürüm. Peki mutlu olduğuna nereden hükmediyorsun? Ben güzel şeyler yaşarım. Yaşadıkça da mutlu olurum. Peki üzüldüğün anlar? Onlar da çok. Ama ben mutlu sayıyorum kendimi. Hayır, bu mutluluk değildir. Yaşanan da mutluluk değildir. Geçici zevklerdir. Öyleyse mutluluk nedir? Evvela burada bir muhteva tayini gerekir. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği, savaşın bittiği tam bir uyum hali. Tam bir sulh ve sükun hali. Peki biz de mutlu olduğumuz zamanlar zaten sulh ve sükun halindeyiz. Tamam. Ama mutluluğun bir başka vasfı var. Devamlılık, süreklilik, kesintisizlik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Bunu kesintisiz yaşadığını iddia edenler varsa onlara bir sualimiz daha var. Kesintisiz olan bu mutluluk hali hem iç dünyanızda oluşacak, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek, hem dış dünyanızda oluşacak, başka insanlarla anlaşmazlıklarınız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde oluşacak. Hem emirler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem de nehiler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse biliniz ki Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz böyle bir vasfı ifade eder. Üç ayrı cephenizde de, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk olacak ve bu mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Kavganın bittiği bir yerde olacaksınız. İşte o zaman mutlusunuz. Böyle bir hedefe ise tasavvufun dışında, yani İslam'ın yaşanmasının dışında ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu bir iddia mıdır? Bu bir ispattır.
ispat vasıtası da Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, evvela bileceğiz ki kendimizi ne zannedersek zannedelim, sadece bir mahlukuz, bir yaratıkız. Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık, o kadar. Ben insanım, üstünüm diye kimse böbürlenmesin. O kendilerini üstün olarak düşünenler, böbürlenenler bilsinler ki onlar da sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Halik olan, yaratıcı olan sadece O'dur, Allah'tır. Hepimiz sadece birer mahlukuz. O zaman bu bizi tevazu adı verilen bir denize ulaştırmalı, bir sahile ulaştırmalı veya bilmeliyiz ki bizi bir yaratan var, bizden üstün olan, saygı duyacağımız ve kendisine ibadet edeceğimiz, tapınacağımız bir O, Allah'tır. El İlah, yani Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar eğer bir mahluksak, bir yaratıcımız varsa, yaratan oysa, biz veya o, acaba hangimiz bizi daha iyi biliriz? Biz yaratıklar mı kendimizi daha iyi biliriz? Yoksa bu yaratığı yaratan Allah mı? Eğer ben kendimi bildiğime göre Allah'ın benden fazla neyi bilmesi söz konusu olabilir ki diye düşünen birisi varsa aranızda, onunla konuşmak isterim. Suallerim var ona. 70 trilyon hücreden oluştuğunu biliyor musun? Birinci sual. Her hücrende 23 çift kromozom olduğunu biliyor musun? Aynaya baktığın zaman kendini bir tane gören sen, 46, 2 tane 23 çift olduğuna göre 46 çarpı 70 trilyon, yani 3.2 katrilyon. Aynada kendini bir tane gören o insana sesleniyorum. ...3.2 katrilyon... sen olarak orada mevcut olduğunu biliyor musun? O sistemin içerisinde bir tek proteinin şu veya bu şekilde bir tesir altına girmesi halinde hastalandığını biliyor musun? Her gün milyarlarca hücrenin öldüğünü, her gün onların yerine yenilerinin oluşturulduğunu biliyor musun? Kalbinde Arap harfleriyle, fizik vücudunun şu fizik kalbinde, hani kanı toplayan ve pompalayan şu kalbinde Arap harfleriyle Allah kelimesinin yazdığını biliyor musun? Allah Teala diyor ki ben Allah'ım, bunu ben yarattım, bu da benim imzam.
Sevgili kardeşlerim, kalp kesitleri resimlerine dikkatle bakın. Anatomi atlaslarında alın, inceleyin ve görün bakalım kalbinizde Allah yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyleyse hadi gelin sizinle bir ayete bakalım. Ruh suresi 30. ayet-i kerime. Habibim diyor Allah Teala, kendini ve çini hanif olarak dine doğrult. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaşattık, yarattık. Yani diyor ki Allah Teala, bütün insanları biz hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla, yaşama özelliğiyle yarattık. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ebedi olan ve tek olan din budur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi yaratmış. Neye göre yaratmış? Din açısından sadece bir tek dini yaşayabilecek olan normlara göre yaratmış. Yaratılışının arkasında bütün insanların hanif fıtratıyla, yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olduğunu söylüyor. Hepiniz bu efsahtasınız. Nedir hanif fıtratının özelliği? Başlangıçta şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nedir hanif dininin özelliği? Sonuçta Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı. Öyleyse şeytan size sadece bir kapıdan tesir edebilir. O zülmani kapıdır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Hicab-ı Mestûre isimli bir perde var. Kulaklarınızda vakra var. Kalbinizde ekinnet var. Gözlerinizdeki o hicab-ı mestüre, yani gizli görünmeyen perde sebebiyle irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. Gözleriniz perdeli. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerinden irşada müteallik, hidayete müteallik hususları işitemezsiniz, manasına varamazsınız. O duyduğunuz kulaklarınızın duyduğu şeyi zihniniz algılayamaz, manaya varamazsınız. O manaya vardığınızı zannettiğiniz hususu, nereye ulaşmışsanız manada, onu kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizdeki ekinnet sebebiyle onu idrak etmekten de yoksunsunuz. Hepimiz öyleydik. Hiç kimse bu vasıfların dışında değildir. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren talalettedirler. Hidayet konusuna karar vermedikçe hidayete adım atmaları da mümkün değil. Hidayet konusundaki karar neyi içerir? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan zincirin halkalarını, merdivenin basamaklarını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size Allah'ın ilahi öğretisini öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaratıcının sizi nasıl yarattığını size anlatmakla vazifeliyiz. Bizi ilk defa dinleyen herkese sorarız. Evvelce hiç işitmiş miydin gözlerinde bir perde olduğunu, kulaklarında bir engel olduğunu, kalbinde bir idraksizliği sağlayan kompütür olduğunu, ilahi kompütür olduğunu evvelce biliyor muydunuz? Öyleyse bu istikamette yapmanız lazım gelen şeye dikkatle bakın. Öğrenmek birinci faktör, tatbik etmek, uygulamak ikinci faktör. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi yaratan, hepimizi yaratan O, bizim sahip olduğumuz bu mamelek, tepemizden tırnağımıza kadar olan bu mamelek içinde, yani bizim mülkümüz içinde, bu fizik vücudumuzla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz şeyler var. Ama fizik vücudumuzun görme ve hissetme unsurlarıyla göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz vasıflarımız var. Kalp gözünüz açılmadıkça ruhunuzu göremezsiniz. Rüyalarınızı hatırlamadıkça nefsinizi göremezsiniz. Ben şu anda size nasıl şu fizik vücudumun içinden bakıyorsam, bu gözlerimle bakıyorsam, rüyanızda da eğer bizi görürseniz, size gene böyle bir konuşma yapıyorsak, o bizim nefsimizdir. Siz de nefs olarak oradasınız. O zaman nefsinizin gözleriyle bakıyorsunuz.

Şu muhtevaya dikkatle bakın ki Allah-u Teala şu dünyaya gönderdiği yaşamakta olan ama gözlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureye sahip olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan bütün insanlar, yani kör, sağır ve dilsiz olan insanlar olarak adlandırılıyor onlar. Onların hepsine Allah'ın söylediği bir tek kelime var. Onlar ölüdürler diyor. Ama diyeceksiniz ki onlar da yemek yiyor, onlar da konuşuyor, onlar da nefes alıyor, hareket halindeler. Öyleyse canlı. Bu dünya hayatında canlıdırlar. Ama Allah Teala onları gözleri kör olduğu için gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kör. Görmüyorlar, bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Kulakları duyuyor ama onlar işitmiyorlar. Kulaklarında vakra olduğu için manasına varamıyorlar. Ve kalplerine indirdikleri zaman idrak edemiyorlar ve bu konularda başkalarına hiçbir şey söyleyebilecek olan vasıfları yok. Bu sebepten de dilsizler. Kör, sağır ve dilsizlere Allah'ın verdiği isim onlar ölüdürler. İşte en çok ona hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sevgili kardeşlerim, ben dirilere hitap ediyorum. Sizlere hitap ediyorum. Allah'ın yolunda olan sizlere. Gözlerindeki hicab-ı mestüre Allah-u Teala tarafından beşinci basamakta alınmış olanlara. Kulaklarındaki vakra altıncı basamakta alınmış olanlara. Kalplerindeki ekinnet yedinci basamakta alınmış ve yerine ihbat konulmuş olanlara, yani canlı olanlara, bizi işitebilenlere sesleniyorum. Eğer bizi Allah'a ulaşmayı dilemeden, böyle bir dileğin ne olduğundan bile haberi olmadan dinleyen kardeşlerimiz varsa, onların henüz gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında vakra vardır, kalplerinde ekinnet vardır. Onlar bizi hidayetçi olarak göremezler. Onlar söylediklerimizi hidayete ait alanlarda işitemezler. Manasına varamazlar. Onlar hidayete mütalik hususları kalplerinde ikinet olduğu için idrak edemezler. O zaman sözlerimizi anlayamamaları da, o zaman sözlerimizi değerlendirememeleri de normal bir olaydır. Neden bir kısım insanlar bizi anlıyor ve yaşıyorlar Allah'ın İslam dinini hayata geçirip tasavvufu yaşıyorlar. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, yani ihya edilmesinin adıdır. İnsanlık tarihi kadar da eskidir. Sevgili kardeşlerim, bu gözleriniz, bu kulaklarınız, bu kalbiniz, bu işlevler tahakkuk ettikten sonra hayatta olan bir insanın gözleri, kulakları ve kalbi olur. Ondan evvel Allah-u Teala sizleri, bütün insanları hayatta kabul etmiyor. Onlar ölüdürler diyor. Habibim diyor, sen ölülere işittir.
kestiremezsin. Onların, diyor başka bir ayet-i kerimede, sana baktıklarını görürsün, gördüklerini zannedersin. Onlar göremezler diyor, onların gözlerinde hicab-ı mesture var. Onlar seni göremezler. Onlar ölülerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir anatomik açıdan bir insanın hayatta olması var. Nefes alan insanlar hayattadırlar. Nefes almaları sona erene kadar. Ama Allah'a göre hayatta değillerdir. Onlar bitkisel bir hayat yaşamaktadırlar. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, peki bu gözleri, kulakları ve kalbi açılan insanlar, onlar hayata geldiler. Sonra ne olur? Sonra bu insanlara evvelen için ölüyken diriliyorlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu dileği onun kalbinde işitir, bilir ve görür, derhal Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde evvela bu üç unsuru oluşturur. Gözdedeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala, kişi hidayet makamını hidayetçi olarak görmeye başlar. Ne diyor Allah Teala hidayet konusunda? Taha 123'te buyuruyor ki, hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Bir bakıma cennetten aşağı iniş, bir bakıma dünyada anne karnından dünyaya gelmek. Size hidayetim gelecek diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer ve onlar şaki olmazlar. Yani cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer, şaki de olmazlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın hidayeti var. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek demek, hidayet konusunda harekete geçmek, ölümden dünya hayatına dirilmek demektir. Böyle olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı kelime onlar ölüdürler. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah-u Teala sonra ne yapıyor? Kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden nefsinin kalbine göğsü şerh ederek bir nur yolu açıyor, kişiyi teslime ulaştırsın diye, İslam'a ulaştırsın diye. Bu işlem yapılmadıkça Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça, göğsünü şerh ederek, o kişi İslam'ı yaşayamaz, İslam olamaz. İslam olmak, teslim olmak manasına geliyor. Hanif dininin Arapça adı İslam.
ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi içerir. Yedi safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha, irşad makamına ulaşıp, hidayetçiye ulaşıp tabi olmak, ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü safha, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek, dördüncü safha, nefsi halis kılarak Allah'a teslim etmek, beşinci safha, irşada ulaşmak, altıncı safha ve yedinci safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 28 basamaklık İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur ve böyle dizayn edilir. El-Asr suresi bu 4 tane 7 basamaklık safayı anlatır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz 1. safa, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. 2. safa, 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. safa, 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. 4. safa, 26. 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. 28. basamağın bu nefsinizin Allah'a teslim olması 5. safa, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsanız 6. safa, 5. kademesinde gene 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece teslimi külli ile teslim olmayı gerçekleştirirsiniz. 7. safa. İşte sevgili kardeşlerim, ölümden hayata gelmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenizle gerçekleşir. Sonra 10 tane ihsan alacaksınız ki bunlardan sadece 4'ü bunlar. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek. Göğsünüzden nefsinizin kalbine nur yolu açılacak Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Sonra huşuya ulaşacaksınız. Ve mürşidinize ulaşacaksınız. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman tabiiyetle birlikte mümin olmak şerefine ereceksiniz. O güne kadar diliyle mümin olan biriydiniz. O günden sonra kalbiyle mümin olan birisi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize Allah iman kelimesini yazdığı için mümin olacaksınız. Kalbinizdeki iman kelimesinin sahibi olacaksınız. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Yeni bir safhasında olacaksınız. İslam. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonraki bir safha, 25. basamaktasınız. Ama sevgili kardeşlerim, daha sonra daimi zikre ulaştığınız zaman da bakacaksınız ki o güne kadar da
kör, sağır, bedirsizmişsiniz. Yani daha sonraki safa için 26. basamağa kadar geçen ömür gene bir ölümdür. Yani kalp gözünüzün açıldığı, kalp kulağınızın açıldığı, kalbinizdeki idrakin fuada çevrildiği, kalp gözü açık, kalp kulağı açık birinin idrakine çevrildiği bir ortama ulaşacaksınız. Fıkıh etmek yeni bir idrake, fuade kendisini terk edecek. Burada baş gözleriniz dünyayı görürken, dünyadaki Allah'a ait olan şeyleri hissederken, kalp gözünüzü açan Allah Teala ona bu zahiri alemin ötesini göstermeye başlayacak. Orada göreceksiniz ki o güne kadar ölüymüşsünüz. Kainatı Allah Teala size bir bir gösterecek kalp gözünüz açıldığı zaman. Allah'ı işiteceksiniz kalp kulağınızla. O zaman yeni bir kör ve sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklardaki kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmanız, dünya hayatını, dünya hayatındaki fizik yaşantının standartları açısından sizi ölümden dirilmeye götürüyor. Ama 26. basamakta fizik alemin standartlarının ötesi için yeniden diriliyorsunuz. Yani 3. basamağa kadar gerçek anlamda ölüsünüz. 3. basamakta dünya hayatı için diriliyorsunuz. Ama manevi bir dünya hayatına gözlerinizi açıyorsunuz. Allah'a göre bir hayatı sağır, dilsiz ve kör olmayarak gözleri gören, kulakları işiten, kalbi idrak eden bir insan olarak dünya hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a göre bir dünya hayatında canlısınız. 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. Ama 26. basamakta şu fizik dünyanın ötesine vukuf kesbetmeniz için Allah Teala baş gözlerinizi değil, kalbinizdeki kalp gözünü açıyor. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra kalp kulağınızı açıyor. E kalbinizdeki fıkıh hastasını, fıkıh etme hastasını fuat hastasına çeviriyor. Yani fiziğin ötesini de idrak edebilecek olan bir yetenekle donatıyor sizi. Anlıyorsunuz ki o ana kadar da bir ölüymüşsünüz. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Dünya hayatı için canlıymışsınız. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Ve Allah Teala size bunları veriyor. İşte böyle bir dizaynda gök katlarını birer birer görmeye başlıyorsunuz. Fiziğin ötesindeki standartları devrin imamının dergahını gösteriyor Allah Teala kalp gözünüze.
kalp kulağınızı da devamlı neleri gösterdiğinin bilgisini veriyor. Sonra yedi katı sırlarıyla birlikte birer birer göstermeye başlıyor. Tarık-ı Müstakim boyunca yedi tane gök katını aşarsınız. Her safayı ayrı ayrı gösteriyor Allah Teala. Sonra Sete'l Müntaha Adem'e yokluğa geçiş noktası. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz Adem'in ötesini yokluğu gösterir Allah Teala. Yokluktan dünyaya baktırır. Dünyayı aslında kainatı gösterir. Dünya kainat üzerinde bir toz zerresidir. Allah Teala kainatı gösterir size. Görürsünüz ki kainat bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve Allah'ı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmek. İşte görüyorsunuz ki her şey sizin için. Adem, yani yokluk ve Allah'ın zatı. Burası teslimi külli ile teslim olmanın standardıdır. Az kişiye nasip olacak bir güzelliği yaşamaktır. İnsanların çok azı, belki yüzde biri, belki binde biri bu nihai güzelliğe ulaşabilir. Bütün insanlığa kıyas edince bu böyledir. Ama Allah'ın yoluna giren insanların yolunda güçlüklerden yılmayarak Allah'a bağlılığını tekrar tekrar Allah'a ispat eden, Allah'a tevekkül etmiş olan insanlar mutlaka bu hedefe ulaşırlar. Mutlaka irşat makamını Allah Teala onları tayin eder ve mutlaka onlar Allah'ın zatını ve Adem'i, yokluğu ve yokluktan kainatı göreceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her biri ayrı bir mutluluk, ayrı bir saadet. Allah'ın mümtaz insanlara hediyeleri, nimetleri. Herkes bunları yaşayamaz. Ama aranızdan yaşayanlar olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın öğretisi herkese açıktır. Allah'ın öğret dediği her şeyi
öğretmekle vazifeliyiz. Yaşatmakla vazifeliyiz. Yani hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse mutluluğunuz hidayet dizaynı içerisinde hüküm ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağının içinde bulunduğumuzu, hidayetçinizin mevcut olduğunu, burada olduğunu, onunla karşı karşıya olduğunuzu idrak ediyor musunuz? Bunu idrak etmek kolay bir şey değildir. Şeytan insanlara vesvese üzerine vesvese vermeye çalışır. İnsanların kendisiyle olan bağlarını koparıp da Allah ile yeni ve sağlam onları kurtuluşa ulaştıracak olan tertemiz bağlar kurmasını bütün pisliklerin sahibi olan iblis asla işlemez. Asla istemez. Onun işi pisliktir, ricstir. Ve bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek onun şiarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? O sadece Allah'ın yolunda yaşanır. Allah dostları için vardır. Başkaları için yoktur. Hiç kimse Allah dostu olmadıkça mutlu olamaz. Saadeti yaşayamaz. İşte onun için diyorum ki sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin hakkınız. Vazifenizi yapın ve hakkınızı alın. O size teslim etmek üzere hazır bekliyor. Mutluluğu yaşamanız Allah'ın temel emridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk sohbetimiz de böylece tamamlanıyor. Yeniden yeni doğan günlerde, her yeni güneşle birlikte bizi hatırlayın. Unutmayın, yeni bir güneş doğdu. Hidayet güneşi. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması, dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. Hep Allah'tan bahsedeceğimiz 40 dakikalık bir zaman parçası. Sizlerden bahsedeceğimiz bir 40 dakikalık zaman parçası. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek isteriz. Allah Teala insanları seviniz diyor. Sevmek Allah'ın bir nimeti. Seversek mutlu oluruz ve mutlu ederiz. Nefret edersek mutsuz oluruz ve mutsuz ederiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliği sevmek fiilinin içine gizlenmiş durumda. Bu sevgi Allah sevgisiyle güçlenir. İnsanlar birbirlerini sevebilirler. Ama Allah'ı sevmek bu insanların birbirini sevmesinin çok ötesinde bir muhteşem duygu sevgili kardeşlerim. Sevmek Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir güzellik. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu sevginin ışığı altında bir güzellik, bir beraberlik söz konusu. O Allah hepinizi çok sever. Çünkü sizler Allah'ın yolundasınız. Allah'ın yolu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir muhteşem hayat tarzının devamıdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlara ruhundan üfürmüş. Üfürmüş ama bunun insanda kalmasını istemiyor. İstiyor ki insanlar Allah'a ulaşmayı, yani ruhlarını bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilesinler. Böyle bir dileğin sahibi olsunlar da ruhları Allah'a geri dönsün, ulaşsın. İşte Allah'ın istediği şey bu. Sizde bir emanetim var diyor Allah Teala. Size ruhumdan üfürdüm diyor ve o ruhumu geri istiyorum diyor. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğu bir dilekle başlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunun için hangi mürşide ulaşmam lazımsa bana onu göster ey yüce Rabbim. Diye kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Hacet namazını kılar ve mürşidini Allah'tan sorar. Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşır ve tabiiyetini gerçekleştirir. O mürşide tabi olur.
Tahviyetle beraber ruh o kişinin vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru seyrisülükte olan bir kafileye katılmıştır. Önce birinci kata kadar çıkabilecektir. Gök katlarından bahsediyoruz. Sonra ikinci kata. Sonra üçüncü kata. Diğerleri son noktaya kadar devam edeceklerdir yollarına. Herkes kendi çıkabileceği kata kadar, herkesin ruhu çıkarak. Herkes dediğimiz zaman burada onların ruhlarını kastediyoruz. Allah'a doğru yolculuk yapan, saf saf, saflar halinde yolculuk yapan ruhlardır. Ruh, bildiğiniz gibi Allah'ın insan öfürdüğü, Allah'a ait bir ruhtur. Bir başka veya asıl ifadesiyle Allah'ın ruhudur. İnsandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruhundan üfürmemiştir. Bu biz insanlara has bir olgudur. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Yani mahlukatın en şereflisi. Neden? Allah'ın ruhuna Allah o kişiyi layık gördüğü için. O kişinin ruhunun Allah'a ulaştırılması asıldır. Bu herkesin üzerine farzdır. Allah Teala buyuruyor, İrci'i ila Rabbiki. Rabbinize rücu edin. Rabbinize geri dönün. Geri dönerek Rabbinize ulaşın. Neyle ulaşacağız? Şu fizik vücutla mı? Yoksa o her şeyi bünyesinde çalışan, taşıyan, her türlü kirliliği bünyesinde başlangıçta taşıyan nefsimizde mi? Nefsimizi mi göndereceğiz Allah-u Teala'ya? Hayır, ikisi de değil. Ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz. Ama Allah'ın daha doğduğumuz an bize üfürdüğü ve derhal vücudumuzun şeklini alan, vücudumuzun şeklinde hangi değişiklikler olursa o değişiklikleri devamlı kendisine de tatbik eden ve her zaman fizik vücudumuzun tam bir benzeri olan ruhumuz. Her zaman dediğimizde neyi kastediyoruz? Ruhun vücudumuza girdiğinden Allah'a doğru yola çıktığı güne kadar olan yaşantımız. Sevgili kardeşlerim, ruhumuz vücudumuzu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. Bu yolculuk 7 tane gök katının aşılmasıyla tahakkuk eder. Bütün ruhlar Allah'a doğru yaptıkları yolculukta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Allah hepimizi sever. Herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar insanlar bir dizi teşkil ederler. Allah insanları da cinleri de mutlu görmek ister, mutlu kılmak ister ve kanunlarını buna göre koymuştur. Bu kanunlar insanlara göre ve cinlere göre geçerlidir ya da geçersizdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, ister bilgisizlik sebebiyle dilemesin, ister bilsin de dilemesin, netice değişmez. O kişinin ruhu kendisinde kalacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
O kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır tarzında, buradan kalpten yapılan bir dilek mutlaka o kişiyi cehennemden kurtarır. Böyle bir şey söylese de kişi ölse, hayatının son dakikasında söylese, gerçekten bu talebi varsa, Allah Teala kalbe bakar dedi değil, gerçekten böyle bir talebi varsa kişinin, Allah Teala onu birinci kat cennetine mutlaka alır. Ama kişi yaşıyor. Yaşarsa mutlaka Allah o kişiye mürşit sevgisi verecektir. Kişi mutlaka hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın gösterdiği kendisine en uygun standartlarda olan mürşide ulaşacak ve ona tabi olacaktır. İkinci safa. Bu noktada kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa o kişi değil, Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır ve onu sanki o ulaştırmış gibi mükafatlandıracaktır. Bu üçüncü kat cennettir. Sonra kişinin fizik vücudunu teslim etmesi, sonra nefsini teslim etmesi, sonra muhlis olması, sonra iradesini de Allah'a teslim etmesiyle 7 tane safa ve ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi tamamlanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bize dinimizi öğretti. Biliyorsunuz ki İslam alemi korkunç bir hastalığın arkasında çalkalanmaktadır. Bu hastalık İslam'ın 5 şartıdır. İnsanlar zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartı yaşanırsa, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bir insan bir süre cehennemde kalır. O cehennemde kaldıktan sonra oradan çıkar ve mutlaka cennete girer. Ve cennette sonsuza kadar kalır. Sevgili kardeşlerim, bu dinlerini bilmeyenlerin uydurdukları bir palavradır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kendisini kurtaramaz. Cehennemden kurtuluşun İlk adımı Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemektir. Böyle bir dileğin sahibi olan kişiye Allah Teala mutlaka hacet namazı kıldığında mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi severek kabul eder. Sevmemesi mümkün değildir. Çünkü o mürşide Allah göstermiştir ve o kişinin kalbine o mürşide ait sevgiyi koymuştur. O onun mürşididir. Ve de kişi severek, isteyerek gider, mürşidine tabi olur. Tabi olursa ne olur? O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve de bu ruh Allah'a doğru 7 tane gök katını aşarak 7. katta soldan sağa doğru 7 tane alemi geçerek
Settimünta'ya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vuslattır. Vasıl olmak, ulaşmak demek. Vasıl. Vuslat da ulaşma. Hedef tayin edilen noktaya varma. Kişi ne hedef tayin etmiş? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı hedef olarak tayin etmiş kendisine. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ruha Allah'a ulaşıyor mu? Hayır. Mürşide tabi olduğu zaman ancak vücudundan ruhu ayrılıyor ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılıyor. Sonra kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Nasıl? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşarak. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alem geçerek ruh Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Nereden gelmişti? Allah'ın zatından yok olması da Allah'ın zatıyla yeniden beraber olmasında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala bize Allah'a ulaşma dedikten sonra, mürşidimize tabiiyetten sonra, ruhumuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içinde Allah'a ulaşma dilemekten başlayıp, ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar dünyadaki en büyük mutlulukları yaşatır. Kişi hayatından çok memnundur. Büyük bir mutlulukla görevlerini yapar. Çünkü Allah Teala onun zikretmesine büyük zevkler katar. Onun ibadetlerini yapması o kişi için büyük zevktir. Huzur içinde o kişi zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üçüncü kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır ruhu. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alemden geçerek Siddetin-i Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ne olmuştur? Bunun adı vuslattır. Ruh, sahibi olan, kendisini üfüren Allah'a o ruhu, o kişinin vücuduna üfüren Allah'a, gerçek sahibine geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte insan adı verdiğimiz mahluk her zaman Allah'a bağımlıdır. Allah'ı sever. Allah'ın dizaynı içindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah Teala tarafından en azdan en çoğa kadar olmak üzere sevilirler. Ve de Allah Teala ister ki hepsi kurtulsunlar. Onlara birçok fırsatlar hazırlar. Ama kalbinde Allah'a ulaşma talebi olmayan bir insanın birinci kademeye ulaşması mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir kişinin kurtuluşu söz konusu olmaz normal şartlarda. Bir dilek insanı kurtarır mı? Evet. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ama daha ruhunu
daha bu dilekten sonra mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır kişi tabiyetiyle. Tabiyetiyle beraber ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve ruhu Allah'a ulaşacaktır.

Sevgili kardeşlerim, Allah buraya kadar olan kesimi herkese hediye ediyor. Açık ifade. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.

Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah Teala ister ki insan adı verilen ruhundan üfürmek şerefine erdirdiği o mahlukunun mahluklarının hepsinin cennete girmesini ister Allah Teala. İnsan bunun için yaratılmıştır. Ama bir faktör var. İrade kişilerin kendi iradeleridir. Kararlarını kendi iradelerine dayalı olarak verirler. Öyleyse bu insanların kendi iradeleri muhtevası içinde Allah'a doğru bir yolculuk yaptırmaları gerekir ruhlarına Allah'a doğru. Ruh Allah'ın ruhudur ve Allah'ın zatına geri dönmek üzere programlanmıştır. Bu geri dönüş ya o kişinin dünya hayatını yaşarken, hayattayken gerçekleşir ve böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olmuştur. İkinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırma şerefine, daha doğrusu ruhunu Allah'a ulaştırması sonucuna Allah onu ulaştırmıştır. Kişi üçüncü kat cennetinde sahip olmuştur. İşte buraya kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Hemen şa'e ika'allahi fe inne ecelallahi la. Allah Teala insanlardan seçer. O seçtiklerine yardımcı olur. Ve onların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelerini ister. Allah'ın

tabiyet, yani ruhunu Allah'laştırmak üzere olan bir mürşide, gerçek mürşide tabiyet, o kişiyi ikinci kat cennete mutlaka ulaştırır. Bundan sonra ölse kişi, ama yaşarsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi bunu kendisi gerçekleştirmiş gibi onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin sahibidir. Bizim şu küçücük dünyamız bu kainatta bir toz zerresidir. Ama burada milyarlarca insan yaşıyor. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bir defa cehennemden kendisini kurtarsın. Böyle bir talebi varsa kişinin ve 7-8 aylıkta bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi sanki o ruhunu Allah'a ulaştırmış, kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizi kurtarmak istiyor. Ama bunu kendi iradenizle yapmak mecburiyetindesiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir tek dileğiniz, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki bir tek dileğiniz sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Kalpten olmak kaydıyla. Kalpten olup olmadığını nereden anlayacaksınız? Allah Teala sizi bir gün mutlaka mürşidinizle karşılaştırır. Nasıl? Hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Allah mutlaka size ilk seferinde göstermese bile daha sonraki birkaç talebinizde, birkaç hacet namazı kılışınızda mutlaka Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Göstermesi zaten birinci kat cenneti hak etmeniz demektir. Çünkü demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz ki Allah Teala size mürşidinizi göstermiş. Öyle olmamış. Siz bir mürşit görmüşsünüz. Allah Teala size bir mürşit göstermiş. Gitmişsiniz, ona tabi olmuşsunuz. O mürşidi de size Allah gösterdiği için tabiyetinizle beraber ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Bunun anlaşılması son derece kolaydır. Kim hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah o kişi mürşide ulaşmaya layıksa ona mutlaka mürşidini gösterir. Sakın Allah bana mürşidimi göstermedi, öyleyse ben layık değilim diye düşünmeyin. Bu gösterir dediğimiz bir defa da olmayabilir. Ama devam etmelisiniz Allah'tan sormaya. Neticede mutlaka eğer siz gerçekten kalben Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah Teala size mürşidinizi mutlaka gösterecektir. İşte sevgili kardeşlerim, sevgili dinleyenler, izleyenler, son derece kolay bir şey. Bu abdesti alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız. Sonra da yatacaksınız. Allah'tan talepte bulunarak edeceksiniz. Ve Allah Teala size mürşidinizi gösterecek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Ne olur? Allah'ın gösterdiği mürşitse siz mutlaka hidayete Allah Teala tarafından ulaştırılırsınız. Eğer 7-8 aylık bir ömrünüz varsa. Hepinizin inşallah öyle olur.

Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah mürşidinizi gösterir ve tabi olursunuz. Tabiyetinizle beraber hayatınızda pek çok şey değişir. Namaz kılmak ve zikir yapmak sizin çok hoşunuza giden bir hüviyet kazanır. Çünkü artık siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı, mülaki kılmayı dileyen birisiniz. Bu Allah için son derece önemlidir. Bu yolun kesinleştiğini gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar. Allah ona mürşidini gösterir ve kişi o mürşide ulaşırsa ikinci kat cennetin sahibi olur tabi olduğu anda. Yaşarsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu normal standartlarda 7-8 aylık bir vetiredir. Çok daha kısa zamanda da gerçekleştirenler oldu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir güzelliktir, bir mazhariyettir. Kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama ömrü vefa etmedi, mürşidine ulaşamadı. Olabilir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı mürşidine mutlaka ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecekti. O sevgiyle kişi ne kadar uzakta olursa olsun mürşidine ulaşacak ve ona tabi olacaktı. O sevgi bizi Ankara'dan ta uzaklara Adıyaman'a kadar götüren sevgidir. Sevgili kardeşlerimizin, herkesin bir mürşidi vardır. İşte Allah Teala herkese bir kapı gösterir ve o kapı Allah Teala'nın gösterdiği kapıdır. Kişi o kapıdan yeni bir dünyaya girer. Bu dünya Allah dostlarının dünyasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş ise, gerçek bir dilekte dilemişse, dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine hemen gösterir Allah Teala o kişiye. Ama kişi mürşidine ulaşamadan öldü olsun, birinci kat cennetin mutlaka bu kişi sahibidir. Ulaşabilseydi tabi olacaktı. Tabiyetiyle beraber ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktı. Mutlaka Allah'a ulaşacaktı. Tabiyet o kişinin ikinci kat cennetin sahibi olmasını sağlar. 7-8 aylık bir süre içinde ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Kişiye Allah Teala zikir sevgisi verecektir, mürşit sevgisi verecektir, namaz sevgisi verecektir. O kişi ibadetlerini büyük bir şevkle, aşkla gerçekleştirecektir. Onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibi, mürşidine tabi oldu, ikinci kat cennetin sahibi ve ruhunu Allah kendisine ulaştırdı. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Bu üç kat cennet herkese Allah'ın hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve bu kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, kalpten dilemek kaydıyla, gerçek bir dilek olması kaydıyla, Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Vücudundan ayrılan ruhunu da o 7-8 aylık devre içinde mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişi böylece hidayete erer. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayettedir.
mürşidine tabi olduğu an hidayetin ikinci kademesindedir. Ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibidir. Emanet olan ruhu o emanetin gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmıştır, vasıl etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanları bu 7-8 aylık devrede en büyük mutluluklara ulaştıran Allah-u Teala bunları boşuna mı yapıyor? İnsanlara bu kadar büyük zevkleri yaşatan Allah boşuna mı yapıyor? İstiyor ki insana da verilen bu mahlukların hepsi Allah'a ulaşmayı dilesinler de hepsi cehennemden kurtulsunlar. En az üçüncü kat cenneti Allah-u Teala garanti ettiği için en az üçüncü kat cenneti kazansınlar 7-8 aylık bir ömürleri varsa. Ömrü yok. Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Birinci kat cennetin sahibi. Biraz ömrü var, yaşıyor. Mürşidine tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Yaşıyor, ruhu Allah'a ulaştı, öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi. Bundan sonraki devrelerde işte böyle bir statü içinde devam ediyor. Allah Teala en çok insanı seviyor. Kendi suretinde yaratmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanlar, bizler Allah için yaratılıyoruz. Allah için yaratılan bir insan eğer şeytanın emrindeyse başka insanlara iyilik değil, kötülük eden bir insan hüviyeti onda mutlaka şeytan tarafından oluşturulur. O kişi başkaları tarafından sevilmeyen, başkalarına iyilik etmeyi asla düşünmeyen bir insan olabilir. Olmadığını kabul ederim ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz. Ben iyiyim. Kimseye zararım dokunmuyor. Öyleyse ben mutlaka cennetlikim diye bir düşünce Allah'ın katında geçerli değildir. Allah'ın farz kıldığı hususlar bir Allah'a ulaşmayı dilemek. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yünip diyor. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelmeyi ve böylece Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşması Allah'ın bütün insanlara hediyesidir. Allah Teala bütün insanlara üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Ben sana diyor 7-8 aylık bir ömür verirsem bana ulaşmayı diledikten sonra sen de kendine nişanları yaparsan bana ulaşmayı dilediğin an birinci kat cennetin sahibisin. Mürşidine tabi olduğun zaman ikinci kat cennetin sahibisin. Ruhunu biz kendimize ulaştırırız ve seni üçüncü kat cennetin sahibi yaparız diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bütün gücümüzle Allah ne kadar ömür verdiyse bu ömrü insanları cennete ulaştırmak istikametinde onlara gerekli açıklamaları yaparak geçirmeyi Allah-u Teala inşallah bize nasip eder. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz, birlikteyiz en güzeli için. Konumuz mutluluk. Allah Teala'nın bize hedef gösterdiği standartlara dikkatle baktığımız zaman bir araçlar statüsünü görürüz. Bir de amaçlar veya amaç. Ama araçlar diyorsak diğerine de amaçlar demeliyiz. Bir asıl tabiriyle hedefler. İki, bu hedeflere ulaşmak için vasıtalar. Öyleyse amaçlarla araçları birbirine karıştırmamalıyız. Vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmamalıyız. Allah'ın hedef emirleri nelerdir? Buna bakıyoruz. Baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala bizlere hedef tayin etmiş. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmek. Bunların, bu amaçların arkasında yatan asıl büyük gerçek ise her ulaştığımız amacın bizi daha büyük mutluluğa ulaştırması. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an cennet saadetinin sahibi oluruz. Cennet olayı tamamlanmıştır. Ama bu noktada dünya saadeti henüz sıfırdır. Ne zaman ki mürşidimize ulaşıp tabi oluruz, ikinci hedefe ulaşmış oluruz. Yedi safhanın ikincisine, dünya saadeti hala bir sıfırda, reel anlamda bir saadet yok. Ne zaman ki ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, o zaman dünya saadetinin %50'sini elde ederiz. Çünkü nefsimizin afetlerinin yarısı yok olmuştur. Cennetimiz ise üçüncü kat cennet olur. Birinci safhada birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman Allah'ın gösterdiğimiz de ikinci kat cennetin, daha üst cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene sıfırdır. Ama üçüncü kat cennete ulaştığımız zaman, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman gerçekleşir. Dünya saadetinin de %51'i, yarısı bizimdir artık. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya saadetinin %90'ına ulaşırız. Cennetin dördüncü katının sahibi oluruz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman beşinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinin %100'ü artık bizimdir. Sonsuz bir saadet içinde yaşarız. İrşada ulaştığımız zaman altıncı kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene %100'dür. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman yedinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene %100'dür. Öyleyse görüyorsunuz ki amaçların safha olarak bize ulaştırdığı, adım adım yücelebildiğimiz safhalarda, her ulaştığımız safha bize daha büyük bir mutluluğu sağlıyor. İşte Allah'ın hedef tayin ettiği şeyler bu yedi tane safhadır. Bu yedi tane safha boyunca bizim daha üst cennetlerin sahibi olmamız, cennet saadeti, dünya saadetine sahip olmamız, Allah Teala'nın bizim için tayin ettiği hedeflerdir. Bu hedefler asıldır. Bu hedeflere ulaşabilmek için bir takım vasıtalar kullanmak mecburiyetindeyiz. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, paramız varsa hacca gideceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz.
özellikle zikir yapacağız. Çok zikir yapacağız. Bir gün daimi zikrin sahibi olacağız. Bunlar amaçlar değildir. Bunlar hedefler değildir. Bunlar o 7 tane safhaya ard arda gelen, daha çok bizi yücelten 7 tane hedefe ulaşmak için kullanmamız lazım gelen vasıtalar. Kapınızın önünde bir araba var. Bu arabaya bineceksiniz ve 7 tane birbirinden daha uzak menziliniz olacak. Birinci menzile ulaşacaksınız o vasıtayla. Sonra ikinci menzile ulaşacaksınız. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci menzile ulaşacaksınız. O menzillerin hepsi sizin için hedeftir. Ama oraya gitmek için kullandığınız araba hedef değildir, vasıtadır. Sizi hedefinize götüren araç. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hedeflerle vasıtaları birbirine sakın karıştırmayın. Vasıtaları kendinize amaç olarak göstermeyin. Ne yazık ki 14 asırda iblis bunu başarmış. İnsanlara araçları, onları amaçlarına, hedeflerine ulaştıracak olan vasıtaları amaçmış gibi, hedefmiş gibi göstermiş, yetmez, kabul ettirmiş. 14 asır sonra İslam'ın hedefleri namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek olarak sıralanıyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar hedef değildir, amaç değildir. Bunlar sizi amaçlarınıza, hedeflerinize ulaştıracak olan vasıtalardır. Öyleyse bu vasıtalara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bunlar vasıtalar. İblis insanları Allah'ın cennetinden ayırabilmek için, kendisiyle beraber cehenneme sokabilmek için hedef göstermiş Kur'an-ı Kerim'inde. İblisin Kur'an-ı Kerim'de bu hedefleri, bu vasıtaları amaç olarak bizlere yutturduğunu açıklıyor Allah-u Teala. Ne diyor İblis? Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Yani sırat-ı müstakimi onlara amaç edindirmeyeceğim. Hedef olarak sırat-ı müstakime bakmayacaklar. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara saldıracağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü onları dalalette bırakacağım diyor İblis. Sırat-ı müstakime ulaştırmamayı başarırsa insanların hepsi dalalettedir. Ama bakıyorsunuz bu insanlardan bir kısmı namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kurtulması mümkün değildir. Böyle bir insan talahettedir. Gideceği yer cehennemdir. Ama beş unsur üzerine bina edilen İslam binasının vasıta emirlerini bu kişiler yapıyorlar.
yapmaları bir şeyi değiştirmez. Kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanların muhtevasına dikkatle bakıyoruz. Amaçlar ve araçlar. İşte konumuz mutluluk. Dikkat edin ki mutluluğunuz sizin hedeflediğiniz safhalar itibariyle size tesir icra edecektir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırabildiğiniz zaman dünya mutluluğunun sadece yarısını yaşayabilirsiniz. Çünkü nefsinizin sadece yarısı faziletlere dönüşmüştür. Afetlerin yarısı faziletlere dönüşmüştür. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %90'a çıkar. Mutluluğunuz da buna paralel olarak artar. İşte hedefiniz, amacınız bu mutluluktur, saadettir. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye, yani kulluğun 7 safhasında yaşasınlar da sonsuz mutluluğa sahip olsunlar diye, en yüksek cennet mutluluğuna, en yüksek dünya mutluluğuna, %100 dünya saadetine sahip olsunlar diye yaratmış. Hedefi bu. Allah'a kul etmek, Allah'a teslim etmek ve bu standart içinde insanların giderek artan cennet saadeti ve dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala sizi yaratmış. Neden yaratmış? Mutlu olasınız diye yaratmış. Ve bunun vasıtalarını da vermiş, hedeflerini de vermiş. Allah'ın istediği şey, devamlı artan bir mutluluğu hayatınızda kendinize hedef edinmeniz. Gittikçe artan bir saadet, bütün insanlar için geçerli, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Artan bir saadet herkes için. Öyleyse mutlu olmak istemez misiniz? Hepiniz mutlu olmak istersiniz diye düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin de hakkınız. İnsanlar bir bilseler, mutsuz olmalarının arkasında sadece Allah'ı tanımamaları yatıyor. Sadece Allah'ın onlara ne söylediğini bilmemeleri yatıyor. Şu dünya gözlerini boyamış, dünyada kazanacakları paralarla mutlu olacaklarını zannediyorlar. Bir satın alma kolaylığı onlar için iblis tarafından mutluluk olarak gösteriliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes için en güzele ulaşmak söz konusu. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Allah'ın temel emrine gelin beraber bakalım. Zariyat 56. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İnsan amirler kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileyen biridir. Cenneti hak etmiştir. Daha kulluğun başında bir dilekle insan 7 tane hedefinden ilkini yakalayıveriyor. Cennetini garanti ediyor. Sonsuz bir cennet hayatı yaşamayı, kıyametten sonraki hayatını mutlaka Allah'ın cennetinde geçirmeyi garanti ediyor kişi. Sevgili kardeşlerim, hepiniz daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün
bu büyük şerefe nail oldunuz. Hepiniz için Allah'ın cenneti söz konusu. Ama insanlar bunu halen bilmiyorlar. Söylediğiniz zaman da hadi canım sen de diyorlar, öyle şey mi olurmuş? Böyle diyenlere dikkatle bakın diyorlar ki sahabenin bile 10 tanesine cennet vaat olunmuş. Geri kalanların ne olacağı belli değil. Nerede bizim cennete girmemiz? Nerede? Siz de onlara deyin ki sen yanlış biliyorsun aziz kardeşim. Konunun aslı şu. Eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka birinci kat cennetin sahibi olursun. İşte ayet-i kerime Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennem. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Hüsranda olanlar kimdir? Müminin 103. Allah Teala diyor kıyamet günü mizanlar harekete geçer. Kimin sevapları hafifse, sevapları günahlarından azsa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olanlar veya kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar, ikisi de aynıdır. İkisinin de gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu insanlar kim? Vasıf veriyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi kulluğa adım atmıştır. Daha kulluğu sadece planlıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin kişi, huşu sahibi. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesine göre اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Huşu sahipleri için kolay diyor Allah Teala. Bu, kimdir huşu sahipleri? Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a milaki kılacaklardır. Ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kurtuluşa imzalarını atmışlardır. Ayrıca sahabenin yüzde belli bir miktarı değil, 10 tanesi değil, hepsinin Allah'ın cennetine gireceği kesinleştirilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Hem Ahzab suresinin 153. ayet-i kerimesi hem de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesin olarak sonucu vermiş. Diyor ki Allah Teala Araf 153'te 157'de kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Hepsi, onların hepsi felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Hepsi felaha ermişler.
Üstelik felah deyince 7 tane felah kademesinin hepsi kastediliyor. Öyleyse Ümmi Nebi Resul'e tabi olanlar kim? Onların adı ne? Onların adı sahabe. Kim tabi olmuşsa hepsi kurtuluşa ulaşmış. İşte böyle bir dizayn. Öyleyse kul olmanın birinci safhasında daha kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam. Sahabe mi? Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem tabi olmuşlar, hem de ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Hem de nefslerini teslim ettikten sonra irşada ulaşmışlar. Ondan sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Yedi safhanın hepsini yaşamışlar. Hepsinde gideceği yer cennet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin Allah'ın rızasını kazandığı, onların da Allah'tan razı olduğu ve gidecekleri yerin altlarına ırmak bırakan cennetler olduğu, adın cennetleri olduğu ifade buyuruluyor. Hazül azimin, fevzül azimin, ecül azimin sahibi oldukları ifade buyuruluyor. Öyleyse mutluluğun bütün safhalarını yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu durumda bir muhteva ile karşı karşıyayız. İnsanlar için bir dizayn söz konusu. Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve siz buna layıksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer insanlar dinlerini bilmiyorlarsa bu sizin probleminiz değil. Bu onların problemi. Ama sizler, Mihir Vakfı'nın mensupları, dinlerini öğrenenler, Mihir Vakfı'nın mensubu olmayıp gene bu meşaleden, bu güneşten ışık alanlar, Allah'ın söylediklerini öğrenenler, Kur'an'la tahkik edip hepsinin doğru olduğunu görenler, Allah'a bağlananlar, sizler de kurtuluşun içindesiniz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an aminüler kulluğunun sahibisiniz. Amini olan Allah'ın kulluğu için ilk adımı atan Allah'ın cennetinin, birinci kat cennetinin sahibi olan birisiniz. Bu sizi hacet namazı kılmaya ulaştıracak. Ulaştırması bile etrafınızda mutlaka sizi Allah'a ulaştırma konusunda yardımcı olarak bir yerlere ulaştıran bir özelliğin sahibi kılacak insanlar olacak. Mürşit, vekil mürşitler, asil mürşitler. İşte sonra tabiiyet söz konusu. Allah Teala size o güzellikleri bir bir yaşatacak. Gözlerinizdeki icab-ı mesureyi alacak. Kulaklarınızdaki bakrayı, kalbinizdeki ikindeti yerine ihbat koyacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacak. Huşuya ulaştıracak. Mürşidinizi gösterecek. Size tabi olmak kalacak. Tabi oldunuz. Saadetin ikinci noktasındasınız. İkinci kat cennet sizin. Ama dünya saadetiniz ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne de mürşidinize ulaştığınız zaman dünya saadetinizde Allah ile yakınlık kuramayanların yaşadığı bir standart içindesiniz. Ama cennet saadetinin ikinci katına da sahip oldunuz. Tabiiyetinizle birlikte bütün günahlarınız sevaba çevrildi.
Sonra ruhunuz bu noktadan sonra burası mümin olduğunuz yerdir. Müminler kulluğunun sahibisiniz. Mümin olan bir Allah'ın kulusunuz. Çünkü kalbinize Allah imanı yazdı. Artık sadece diliyle ben müminim diyen bir insan değilsiniz. Kalbi de kalbindeki iman kelimesiyle mümin olan bir insansınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Burada artık dünya saadetinin de %50'den daha fazla bir kısmı sizin. Cennet saadetinin 3. safhası Allah'a ruhunuzu ulaştırdığınız zaman, evvap olduğunuz zaman ruhunuzu bir meap olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına ulaştırıp sığınağa ruhunuz sığındığı zaman, Allah'a sarıldığı zaman işte sizin için bir üçüncü dünya saadeti, %50 dünya saadeti ve bir üçüncü kat cennet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bir tek tercihin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dilemeyebilirdiniz, o zaman kurtuluşunuz yoktu. Gideceğiniz yer mutlaka cehennemdi. Peki, bir Allah'a ulaşmayı dilemekle ne kazandınız? Allah'a ulaşmayı dilemekle birinci kat cenneti açtınız, ikinci kat cenneti açtınız, üçüncü kat cennete ulaştınız. Bir Allah'a ulaşmayı dilemekle ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için nefsinizin yarısından fazlası tezkiye oldu. Afetlerden kurtuldu. %50'den daha fazla faziletlerle doldu. Ne ifade eder bu? Şunu ifade eder, dünya saadetinin yarısını yaşıyorsunuz. Yani hayatınızın, davranış biçimlerinizin %50'den fazlası sizi mutlu kılan davranış biçimleri, %49'u sizi rahatsız eden davranış biçimleri, çünkü nefsinizin afetleri hala %49 çevresinde duruyor ve tesir icra ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bana kul olun emrinin gereğini yapıyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. Ve dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasına da 51'ine sahip olmuşsunuz. Ne yapmışsınız? Aslında hiçbir şey yapmadınız. Sadece bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Buraya kendi kendinize mi geldiniz? Evet, kendi kendinize geldiniz. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'inden fazlası size bedavadan verilir Allah-u Teala tarafından. Nasıl yaratılışınızda gözleri gören, kulakları işiten, kalbi çalışan, bütün uzuvları çalışan bir insan olarak yaratıldıysanız, hepsi Allah'ın üzerinizdeki birer ihsanıysa ve bu size bedavadan veriliyorsa, bu da size bedava veriliyor. Sadece diyor Allah-u Teala, bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi mutlaka evliyalarımdan birisi kılacağım. Burada Allah'ın evliyası olacaksınız. Ne yaptınız? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmadınız. Her şeyi Allah yaptı. Size namazı sevdirdi. Size orucu sevdirdi. Size zekatı sevdirdi. Size zikir yapmayı sevdirdi.
ve bütün ibadetlerinizi yapıyorsunuz. Dikkat edin, yaparken zevk alarak yapıyorsunuz. Çünkü bunları siz yapmıyorsunuz. Allah yaptırıyor. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında hep Allah vardır. Öyleyse mutsuzluğunuzun arkasında mutlaka, mutlaka, mutlaka şeytan vardır. Neyle sizi mutsuz kılabilir? Sadece bir tek vasıta var elinde. Nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri yoksa şeytanın sizi mutsuz kılabilmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala onun için size zikir emrini vermiş. Zikredin ki diyor, mutluluğu yaşayabilirsiniz. Zikredin ki diyor Allah-u Teala, ben size mutluluk vereyim. Zikir boyunca şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden az zikrediyorsunuz? Hep bana dersiniz ki ben Allah'ı seviyorum. Biz de deriz ki ne kadar seviyorsun? Cevap hazır. Çok seviyorum. Hayır, çok sevmiyorsunuz. Aranızda 2,5 saat zikreden varsa o bilsin ki o Allah'ı sadece %10 seviyor. Günün yarısı kadar zikreden varsa o Allah'ı sadece %50 seviyor. Ne zaman ki daimi zikre ulaşacaksınız ki bu gerçekten çok çalışma isteyen bir vetiredir. Ciddi bir vetiredir, bir dik yokuştur. Ama bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sonsuz bir saadetin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala sizleri sadece mutlu görmek ister. Bunun için bana kul olun diye farz kılmış Allah-u Teala. Muradı ne? Muradı sizi her safhada daha büyük bir mutluluğa ulaştırmak. Ne yaptınız şu ana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu sizi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmaya ve tabi olmaya yönlendirdi. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Sonra da Allah sizi kendi zatına ulaştırdı. Ve üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Dünya saadetinin de %50'den fazlasına sahip oldunuz. Kim yaptı bunları? Kesinlikle bilin ki siz yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a bir adım attınız. Bunun üzerine Allah Teala size 10 adım attı. 10 tane ihsan verdi. 10 tane ihsanla mürşide ulaşacak hale getirdi sizi. İstiyorsunuz artık ulaşmayı. Sizin iç dünyanız, kalbiniz mürşide ulaşmayı, tabi olmayı istiyor. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. İkinci adımı attınız. Bu yeni bir adımdır. Bunun karşısında bu sefer de Allah Teala size 10 tane nimet verir. Bu 10 tane nimetle ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesine başlarsınız, fizik vücudunuz Allah'a kul olmaya başlar. Nefs tezkiyesi yüzde kaçsa, fizik vücudunuz da aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olmaya başlar. İşte böyle bir ortam söz konusu. Böyle bir ortamda çok şeyler yapabilecek bir özelliğin sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Buraya kadar, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen bu devrede sizi üçüncü basamaktan Allah'a ulaştığınız basamak olan 21. basamağa siz ulaştırmadınız. Allah ulaştırdı.
Siz bir gayretin sahibi de olmadınız çünkü yaptığınız ibadetleri sıkıntı duyarak aman şu omuzumdan bu namazı da kılayım da şu yük kalksın yakamdan düşsün diye değil. Namazın zevkini yaşayarak namaz kıldınız. Oruç ilk perşembe günü tuttuğunuz zaman sizin için bir yük olmadı, acıkmadınız. Oysa ki eskiden de oruç tutardınız, hele sigara da içiyorsanız, akşamı nasıl ettiğinizi siz bilirsiniz. Çok insanlar şikayet etmiştir. Babamız, annemiz oruç tutmasa da çocuklar bizi, annemiz, babamız dövmese, oruç tutmasalar olmaz mı? Ne oluyor? Allah'ın yoluna girmemiş insanlar. Oruç tutmayı Allah-u Teala'nın kendilerini cezalandırması olarak kabul ediyorlar. Asabiler, sinirliler, herkese kötü davranıyorlar ve adeta aç kalmalarının intikamını başkalarından alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, siz onlardan değilsiniz. Siz Allah'ın güzelliklerini yaşayanlarsınız. Hepinize dua ediyoruz. Hepinizin bu güzellikleri yaşamanızı Yüce Rabbimizden talep ediyoruz. Bilin ki kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah o kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Ona hayat verip de yaşatırsa ki bunun süresi en çok normal standartlarda 6 aydır. O kişiye hayat verip de Allah-u Teala onu yaşatırsa bu 6 aylık süreç içerisinde Allah onu belki ikinci ayda, belki üçüncü ayda, belki sonraki birkaç ayda ama mutlaka kendi zatına ulaştırır. Bu ne ifade eder? O kişinin Allah'ın evliyasından biri olmasını ifade eder. Evliyalık payesine kişi ermiştir. Ermiş olmuştur Türkçe'ye göre. Ermiş olmanın standartlarına ulaşmıştır. O kişi dünya saadetinin yarısını yaşamaktadır. Peki bu kişi hiç günah işlemez mi? İşler. Nefsinin afetlerinin henüz yarısı gerçek anlamda sonuca ulaşmıştır. Öyleyse diğer yarısı ne yazık ki hatalar işlemeye devam edecektir. Allah o kişi Allah'ın yolundan çıkmadıkça onu korur. Bundan sonra da ona yardımcı olur ama 21. basamağa kadar yaptığı yardımı Allah-u Teala söz verdiği için istisnasız herkese uygular. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliya yaparım diyor Allah Teala. Allah'ın dostu yaparım diyor. Buraya kadar garantidesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Evliya olmaması mümkün değildir. Allah'ın ona üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını vermemesi mümkün değildir. Bundan sonra kişi Allah'ın yoluna devam ederse ki bu noktada tehlike olabilir. Şeytan o kişiyi tuzağa düşürmeye çalışabilir. Eğer kişi yoluna devam ederse onun ulaşacağı yer bütün güzellikleri ihata eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra sizin gayretiniz ağır basacak artık. Allah'ın yardımı mutlaka var. Ama Allah'a ulaştırıncaya kadar olan Allah'ın yardımı garantili bir yardımdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala söz vermiş o kişiyi mutlaka hidayete erdirecektir. Mutlaka Allah'ın velisi yapacaktır. O kişinin de kendine düşenleri yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala Allah ile ilişkili bütün ibadetleri ona sevdirmeyi de garanti ediyor.
Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra ne yapacaksınız? Daha çok çalışacaksınız. Ama burada Allah'ın artık garantisi yok. Sizin gayretinizle Allah yardım edeceğine dair söz vermiş. Ama siz gayret ederseniz, Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah Teala sizin gayretinizi de istemiyor. Hiçbir şeyinizi istemiyor. Her şeyi O yapacak. Siz gayret etmeyeceksiniz namaz kılasınız diye. Allah size namazı sevdirecek. Siz gayret etmeyeceksiniz oruç tutasınız diye. Allah size orucu sevdirecek, açlığı hissettirmeyecek. Siz gayret etmeyeceksiniz zikir yapasınız diye. Allah size zikri sevdirecek. Bütün bunları garanti ediyor ne zamana kadar? Ruhunuzu Allah'laştırıp sizi evliya kılana kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'ın çadırı içindesiniz. Sizi mutlaka bu hedeflere ulaştırır. Sözü var. Sözüne sahip çıkmadığı da mümkün olmayan bir husustur. Allah mutlaka sözünü yerine getirir. Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra fena makamını geçeceksiniz. Daha çok zikir yapacaksınız, beka makamını geçeceksiniz. Zikriniz günün yarısına ulaşacak, zühd makamını geçeceksiniz. Sonra da fizik vücudunuz Allah'a teslim olacak. Bu sizin gayretinize Allah'ın verdiği yardımla gerçekleşir. Ama buraları Allah-u Teala garanti etmiyor. Siz daha üst hedeflere ulaşmak konusunda bir gayretin sahibiyseniz, Allah yardım edeceğine dair kesin söz vermiş. Yardım edip sizi o hedefe ulaştıracağına dair. Ama evliya olana kadar olan devre, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah'ın garantisi altında. Yani siz istemeseniz de Allah Teala onu yapacak. Ama istememeniz mümkün olmuyor çünkü Allah Teala sizi istekli kılıyor. Yoksa istemeseniz de Allah Teala sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Ama isteksiz olmanızı mümkün kılmıyor. Sizi istekli yapıyor Allah Teala. Muhtevayı ona göre dizayn etmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Siz o hedefe ulaşmayı dilerseniz eğer, Allah'ın size büyük ölçüde yardım ettiğini, sizin gayretinize Allah-u Teala'nın dayanma gücünü verdiğini ve hedeflere ulaşmak için daha çok, daha çok, daha çok çalıştığınızı göreceksiniz. Bir gün fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getiren, yasak ettiği fiili

Bir çok çalışmanızı icap ettiren bir vesiledir. Ama ulaştığınız zaman dünya saadetinin de %100'ü, cennet saadetinin de 5. katı sizin olur. Ne olursunuz? Hikmet sahibi olursunuz. Daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikirde olduğunuz için nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Bütün afetler yok olmuşlardır. Bütün negatif faktörler nefsinizin kalbini terk etmiştir. Ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin kalbini tamamen işgal etmişlerdir. Burası mutluluğunuzun cennet saadetinde, dünya saadetinde %100 olduğu bir yerdir. Ama cennetlerin 5. katının sahibisiniz. Ne oldunuz? Daimi zikrin sahibi oldunuz. Ne oldunuz? Bu sebeple nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için tertemiz bir nefs kalbinin, sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbinin sahibi oldunuz. Kalp gözünüz açıldı. 3. Kalp kulağınız açıldı. 4. Allah'ın fiziğin ötesinde gösterdiği şeyleri görebiliyorsunuz. Allah'ın söylediklerinin hepsini işitebiliyorsunuz. Sonra mı? Sonra bu 4 tane temel vasfa, 3 de vasıf şartı ilave edilir. Sonuç şartı ilave edilir. Siz ehli tezekkür oldunuz. Her an Allah ile herhangi bir konuyu tezekkür etmek, Allah'la konuşmak imkanının sahibisiniz. Sonra ehli hayır oldunuz. Hayır ehli oldunuz. Hayrın sahibi oldunuz. Ne diyor Allah-u Teala? Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır vermiştir. Neden? Çünkü kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için de bir büyük mutluluğu yaşayacaktır. Çünkü daimi zikir sebebiyle devamlı derecat kazanmaktadır. Ve daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Sadece faziletler oluşmuştur. Bu kişi artık Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat edecek. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektir. Fizik vücudu da daha evvel %100 Allah'a kul olmuştur. Bu noktada fizik vücudun Allah'a kulluğunda da hesaba katmadığı şeylerin nefsin afetlerinin devreden çıkmasıyla yeni bir safha oluşmuştur. Kişinin nefsinin kalbine hiç afet kalmadığı için fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesinde dinlemediği bir kesim artık yoktur. Hesaba katmadığı bir kesim yoktur. Çünkü nefsin afetlerinin tümü yok olmuştur. İşte bu noktadan sonra nefsiniz de Allah'a teslim olur ve bu teslim statüsünde ehli hayır oldunuz, ehli tezekkür oldunuz ama asıl ehli hükmü oldunuz. Yani hikmet sahibi oldunuz. Hem hakimlik yaptığınız zaman sadece Allah'ın emirlerini tebliğ edebilecek olan birisiniz. Hem hakemlik yaptığınız zaman sadece Allah'ın verdiği emri yerine getirecek olan birisiniz. Hem de hüküm sahibi olduğunuz için Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksanız, o ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunun kesin hükümlerine vardınız demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması bu hedeflerin sonuncusunda en güzel şekline bürünecektir. Nerede? Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Ama daha bitmedi. Bundan sonra size göğün

ulvi bab olduğunuz zaman sadece zemin katın sırrı gösterilecektir. Yani devrin imamının dergahının hususiyetleri, özellikleri gösterilecektir. Sonra göğün birinci katı gösterildiği andan itibaren ulvi bab makamını açtınız, irşat makamında. Ulvi bab makamını açtınız, ihlas makamındasınız. Halis oldu nefsinizin kalbi. Bütün afetlerden arındı. Gök katları 7 tane müzeyyen olma vasfı sağlayacaktır size. Göğün 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. katlarını göreceksiniz. 7. katın 7 alemini göreceksiniz. En son Sitretül Münteha'yı göreceksiniz. O zaman Tövbe-i Nasuh'a çağrılırsınız. İhlas makamı biter. Salah makamına ulaşırsınız. Salah makamının 1. mertebesi, 1. kademesi Tövbe-i Nasuh'a davet edilmektir. İkinci kademesinde Allah'ın günahlarınızı örtmesi söz konusudur. Üçüncü kademesinde ise Allah'ın size salah nurunu vermesi, talebiniz üzerine orada talep ediyorsunuz. Allah-u Teala sizin günahlarınızı örttüğü zaman Tövbe-i Nasuh'ta günahlarınızın örtülmesi Allah'ın Tövbe-i Nasuh'a davet ettiği herkes için garantisidir. Ama orada yaptığınız bir talep var. Diyorsunuz ki Allah-u Teala, ya Rabbi bana yardım et. Bana benim nurumu tamamla. Yani başımın üzerinde devrin imamının ruhu var. Bu bir nur. Ama benim nurumu başka bir nurla daha tamamla. Yani bana salah nuru ver. Ve diyorsunuz ki, ya Rabbi benim günahlarımı sevaba çevir. Ve Allah-u Teala günahlarınızı sevaba çeviriyor. Nerede? Salah makamının 3. kademesinde böylece irşada ulaşıyorsunuz. Bundan sonra Allah-u Teala iradenizi bağlıyor. 4. kademe iradenizi ref ediyor. Artık sadece Allah'ın iradesi size hakim, kendi iradeniz yok. Allah'ın iradesi neyi emrederse onu yerine getirecek olan bir özellik kazanıyorsunuz. İradeniz ref edilmiş, Allah'ın iradesi size emrini gönderiyor. Siz ise onu mutlaka gerçekleştiriyorsunuz. Çünkü iradenizi de Allah'a teslim ettiniz. İşte burası bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz yer. Ama salah makamının 3. mertebesinde irşada ulaştınız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmış. İrşada ulaşmakla kalmamış, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve hepsi irşat makamının sahibi olmuş. Bir hakkın takvanın Hakk-ı Tukatihi takvanın, Hakk-ı Yakin takvasının sahibi olmuşlar. Siz de burada Hakk-ı Yakin takvasının sahibi olursunuz. Allah-u Teala'dan onun sizi irşat makamına tayin etmesiyle en büyük mükafatı alırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutlulukların en büyüğü muhakkak 7. kat cennetin sahibi olunan
Allah'ın irşat makamına tayin edilen bir noktada kişinin hem cennet dünya saadetinin en üstününe iradesi bağlanan bir kişinin mutluluğuna ulaşması hem de cennet saadetinin en üstününe yedinci kat cennetin sahibi olmasına kişiyi ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz bunları yaşayanlarsınız ve yaşayanlar olacaksınız. Neredeyseniz onun daha üstü mutlaka vardır ve daha üste doğru yürüyeceksiniz. Bir gün bütün ufukların Allah Teala sizi de sahibi kılacak. Sonsuzluğunuzun, mutluluğunuzun daim olmasını ve sonsuza kadar sürmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, mutlu olmaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse mutlu olmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin. Ya ken avudu ve ya ken estaile. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. O zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgi dolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

0: güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor.
1: Allah.
0: Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Ben küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boş yer var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım, seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.
1: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
2: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
1: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
2: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam. İnsanların sevgisizliğinin, mutsuzluğunun ve huzursuzluğun sebebi nedir? Açıklar mısınız? İnsanların sevgisizliğin, mutsuzluğun, huzursuzluğun sebebini anlayabilmek için insanın yaratılışına bakmamız lazım. İnsanlar Hicr 26'da buyurulduğu gibi Allah hepimizi bir fizik bedenle yaratmış. Fizik beden bizim kalıbımız. Allah-u Teala'nın fizik bedenden kalbi bela günde istediği ad, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Nefse vermiş bize şemsi dide ve nefsin ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. 19 afetle mahrum olan nefsimiz dizayn edilmiş ve şeytan nefsimizin afetlerine %100 tesir ediyor. Allah zatından bize ruhu üfürmüş. Ruh 19 tane hasletle mücehaz. Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Herkes ruh itibariyle Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman bu yapıdaki bir insan şeytanın da nefsin afetlerine %100 tesir etmesi hasebiyle ruhla nefs arasında afet ve hasretler denge içinde olmasına karşılık afetleri azdıran dıştan bir şeytan var. Herkesin çevresinde şeytanlar var ve devamlı onların nefsin afetlerini azdırıyor ve nefs aklı ikna ediyor. Mevlana ne diyor? Ruh için iman bir çoban, akıl bir kuzu ve nefs de bir kurt. İman çoban güçlü değilse kurt kuzuyu yiyor. Yani her seferinde tabii ki burada da şeytanın tesiri var ve aklı ikna ediyor. Her seferinde kişi şer işliyor. Her şer mutlaka peşinden ruhun nefse yaptığı azap var. Allah-u Teala'nın da fizik vücuda yaptığı bir azap var. Ruh nefse azap ediyor. Fizik vücutta Allah-u Teala da fizik vücuda azap ediyor. Ama sebep nefsimizin afetleri. İbrahim 22'de iş oğlu bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Ama ben hep size yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben nefsinizin taleplerini davetiye çıkarttım. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte Allah-u Teala'nın fizik vücuttan almış olduğu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, nefsimizden almış olduğu yemin, şeytanın etki edebildiği 19 afeti kalbimizden temizlemek, Allah'ın zatından üfürülen ruh da Allah'ın bizde bir emaneti hayattayken sahip olan Allah'a iade etmek, teslim etmek. Ama başlangıç noktasında herkes nefsi emarede ve şeytanın tesiri altında nefs, kurt, aklı kuzuyu yiyor, aklı ikna ediyor ve kişi şer işiyor, devamlı bir azap. İşte iş dünyasında huzursuz ve mutsuz olan bir insan çevresiyle birlikte devamlı bir sevgisizliğin içerisinde. Bundan kurtulmak istiyorsa ruhun talebine uyması lazım. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi. Ruhtan Allah'ın ezelde aldığı misak, dünya hayatını yaşarken fizik vücut ölmeden evvel emanet olan ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olması. İlk insandan başlayan bu olay kıyamete kadar da böyle devam edecek. İlk insan o Adem olmamız Allah-u Teala Taha 120'de eşiyle birlikte onu cennetine koyduktan sonra şeytanı da yeryüzüne gönderiyor. Ama cennetteki Adem babamız ve eşine vesvese veriyor iblis. Böylece şeytan ona vesvese verdi ve ey Adem, sana ebedilik ağacına sona ermeyecek bir saltanata davet edeyim mi? Halbuki zaten insanın ölümsüzlüğü söz konusu. Cennet ve cehennem hayatı, cennet hayatı da ebedi, cehennem hayatı da ebedi. Ama iblis sanki bir yokmuş gibi vesvese veriyor ve onları kandırıyor. Taha 121'de baktığımız zaman, Taha 121'de bunun üzerine ikisi de Adem babamız ve eşi ondan o ağaçtan, Allah'ın yasak ettiği ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarının üzerine örtmeye başladı. Adem Rabbine asi oldu. İsyan etti. İşte şaşarım o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bir ona meylediyor. İşte bu Allah'ı bilen Adem babamız asi olduğu zaman kime itaat etmiş oluyor? Şeytana vesvese veren şeytana itaat etmiş oluyor. Şeytan ne yapıyor Hicr 39-40'ta? Beni azdırmana yemin ederim. İblis de Allah-u Teala'nın kendisini azdırdığını, Allah'ı suçluyor, beni azdırmaya yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Ama hepsini saptıracağım. Allah-u Teala buyuruyor ki ihlas sahibi kulları müstesna. İşte kimdir ihlas sahibi kul? Taha 122'de Allah-u Teala 122'de ne yapıyor? 122'de Taha 122'de Sümeştebâhu Rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ. Rabbi onu seçti. Adem Aleyhisselam'ı seçti. Onun tövbesini kabul etti. Ve onu hidayete erdirdi. Hidayete erdirdi. İşte bu ilk insan olan Adem babamız hem ilk insan hem Allah'ın ilk Resulü, ilk Nebisi, sahife verilen kişi ve hidayete erdiriyor ve hidayete erdirdikten sonra da Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Adem babamızın çocuklarına hidayetçi olarak Allah kimi gönderiyor? İlk Resul, ilk babası Allah'ın Resulü, Nebisi Adem Aleyhisselam'ı. Adem Aleyhisselam Allah'ın dinini çocuklarına anlatıyor ve bu anlatımdan da bir sonuca ulaşıyorlar. Kim hidayetime tabi olursa, oradaki ruhun hidayeti, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o delalette kalma şakilerden olmaz. Allah-u Teala mutlaka onu tövbesini kabul ediyor. Ama kim zikirden yüz çevirirse, daveti kabul etmezse, işte ona dünyada dar bir geçim var ve ahirette de kör olarak karşılayacağız, gideceği yer cehennemdir diyor. Malatya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrimizi kalıcı şekilde artırmak için neler yapmalıyız? Bu konuda ne buyurursunuz? Efendimizin sohbetlerini dinlemelisiniz ve zikrinizi artırmalısınız. Ama zikrinizin artışı Allah'ın yardımı iledir. Allah'ın yardımının alma sebebiniz başkalarına yardımdır. O zaman başkalarına hangi oranda hizmet ederseniz Allah Teala da o kadar size yardım eder ve zikriniz bu şekilde artar inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, tazim, teyit ve tevhid konusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tazim Allah Teala'nın irşat ve vazifeli kılışına itaattir. Teyit her zaman iblis de ilham verebilir. Allah Teala da ilham verebilir nefs muhtevası içinde. Hangisinin Rabbani, hangisinin zülmani olduğunu Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı mürşide sormak, ondan hakikati öğrenmek gerekiyor. Tevhid ancak bu şekilde kurulabiliyor. Yani tevhidin var olabilmesi mutlak surette mürşide teslimiyettedir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah-u Teala Al-İmran suresinin 18. ayet-i kerimede bunlar adaletle Allah'ın zatına şahit oldular buyuruyor. Buradaki adaletle Allah'ın zatına şahit olma. Adalet, Allah cihetiyle her şeyi yerli yerine oturtmaktır. Zaman ve mekan itibariyle. O zaman Allah'ın zatına adaletle şahit olanlar, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Zaten her şeyin sahibi Allah'tır. Daha evvel bu noktaya gelmemişlerse, demek ki eksiklik vardır. Ama Allah'ın zatına şahit olan kişi her şeyle Allah'a teslim olmuştur ve adaletle bu gerçekleşiyor. Burada Allah Teala Allah'tan başka ilah olmadığına kendisini de şahit gösteriyor. Allah ilk şahittir. Ondan sonra buna melekler, ilim sahipleri de şahitlik ediyorlar. Öyle ilim sahipleri kendilerine verilen ilmi hazmetmiş olan o ilmin sahibi olmak yetkisine Allah-u Teala tarafından sahip olan insanlardır. Burada son derece önemli bir faktör var. Allah'ın tekliğine düşünce platformunda ve görerek sahip olmak söz konusudur. Bir insanın şahit olabilmesi için görmesi gerekir. Rüyet baş gözüyle görme işleminin tahakkuku basiret, kalp gözüyle görme işle hassasının çalışmaya başlaması halidir. Ulu'l-ilm basiretin sahibidir. Bu basiret Allah'ın zatını da ihata etmiştir. İşte bunu gören insan ulul ilmin en üst kademesi olan hakkul yakin kademesindedir. Ulul ilmin Allah'a şahit olabilmesi iki standardın sadece bir tanesini kapsar. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar tahakkuki imanın sahibi değillerdir. Allah'ı görmemişlerdir. Gaybi imanın sahibidirler ama Allah kime kendi zatını kalp gözüyle basiret aslına gösterirse onlar Allah'a şahit olanlardır. Onlar Allah'ın varlığına şehadet edenlerdir. İşte onlar görürler ki indi ilahide Allah'tan başka ilah yoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı inşallah. Kıyametin küçük alametleri gerçekleşti mi? Kıyametin küçük alametleri nelerdir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz. Emanetle alakalı ayet ve hadislere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekleyiniz diyor Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah-u Teala ayetler çerçevesinde emaneti sahibine iade ediniz. Emanetle alakalı ayetleri görüyoruz. Ama sana birisi emanet verirse ona ihanet etme, sahibine ver diyor Allah-u Teala. Emanet kaybedince kıyameti bekleyin. Emanet kaybedince kıyameti bekleyin. Emanet nasıl kaybedilir diye soruyorlar. İşler ehli olmayanlara teslim edilince. O zaman bugünkü durum bu haliyle ortaya çıkıyor. Çünkü NSV'deki kanun Allah-u Teala'nın liyakat ve mükafat kanunu. Ehil olanlara iş teslim edilmelidir. Bir kişi eğer layık değilse, o işe ehil değilse onu oraya tayin etmek elbette Allah'ın kanunlarına terstir. Bugün de ne yazık ki böyle oluyor. Evvela kıyametin büyük alametleri nelerdir? Deccal fitnesi, Dukhan fitnesi, Dabetül Erz, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Deccal fitnesi biliyoruz. Allah Resulü buyuruyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Resulullah'ın başka bir hadisi asıl Deccal'dan ziyade imam şeklindeki Deccal'lerden korkuyorum. Bunlar kimlerdir? Ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yani Nisa 167, 168, 169'da açıklanan kişiler. Araf 146-147'de zikredilenler. Arap 146 Sâsifan âyetillezîne allezîne tekebbün nefler gibi gayri hakkın. Haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından uzaklaştırır. Var bütün ayeti gösteren inanmazlar. Rüşt yolunu gösteren yol edilmezler. Gay yolunu gösteren yol edilirler. Öyleyse bunlar gay yolun yolcuları. Gay yoluna kimler giriyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve başkasının dilemesine mani olan insanlar. Gay yoluna kılavuzluk ediyorlar. İşte bu da aynı şekilde gay yolunda olanlar Allah'ın yolunda olanlara Nisa 167-168'de onlar zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Kimleri mağfiret etmez? Gay yolunda olanları mağfiret etmez. Velayetim tarika, tarik-i müstakim onları ulaştırmaz. İla tarik-i cehenneme. Yani gay yolunda olanları tarik-i cehenneme ulaştırıyor. Sırat-ı cehime ulaştırıyor. Duhan fitnesi de Allah'ın kutsal kitaplarda belirttiği hidayetin unutulması, kutsal kitapların unutulması, hidayetin din tatbikatından çıkartılması ile gerçekleşiyor. İşte burada da ayet-i kerimeler o gün diyor, göğün apaçık bir dumanla fitne getireceği gün gözetle. Fitne nedir? Herkesin dünya hayatını talep etmesi. Yakşan nasıl azabını edeyim? Bu fitnenin içerisinde olanlar devamlı bir azap içindedirler. Ve Allah'a inandığını söyleyen bu fitnenin içinde olanlar Rabbimizden bizden bu azabı kaldı. Biz müminleriz. Bunlar diliyle iman edenler ama kalbiyle iman etmeyenlerdir. Allah Teala da diyor ki kalbiyle iman etmeleri için biz size her şeyi açıklayan Resul göndermiştik. Ama siz ibret almadınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlara Allah'ın Resulü'ne ne diyorlar? Ona şeytan tarafından vahyedilerek öğretilmiş deli dediler. Yani şeytanın taraftarları Allah'ın hidayetçisini bu şekilde iftira ediyorlar. Bu Kur'an'ın din tatbikatından çıkartılması manasına geliyor. Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ اتَّحَذُ وَحَذَ الْقُرْآنِ مَحْشُرًا İşte buradaki Resul, Furkan 30'daki bahsi geçen Resul, burada da Allah onu göndermiş olmasına rağmen her şeyi açıklayan Resul kendilerine gelmişti ama ibret almıyorlar. İbret almayınca Kur'an'ı terk etmiş oluyorlar. Duhan fitnesi, davetülerz, Resulullah'ın da geleceğini bizden müjdelediği, ümmetin aynısı diye buyurdu. Mehdi Resul, Mehdi Aleyhisselam. O, Kur'an'ın bütününü bizlere lafzı ve yedi ruhuyla açıklıyor. Ama ibret almıyorlar. Davetüres Muhterem Efendimizin Kur'an açıklamaları yerdeki kayıt altına alınan yayınların satellite yoluyla herkese ulaştırılması lisanı, onu ifade Nur TV ve güneşin batıdan doğması tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Yani Mehdi Resul'ün öğretisiyle en sava dört teslimi yaşayan sabikun ol ahalinin devreye girmesi. Ve de Hazreti İsa Aleyhisselam. Öyleyse Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu ümmet helak olmaz buyuruyor. Bunlar kıyametin büyük alametleri. Ama küçük alametlerde işte iş eline verilmeyince kıyameti bekleyiniz buyuruyor. Buradan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bu şiddet tabiyetten sonra ibadetlerde nasıl bir farklılık vardır? Allah bütün vasıta emirleri sevdiriyor sevgili kardeşlerim. Kime sevdiriyor? Kalben ulaşmayı dileyenlere. Kim kalben ulaşmayı diler de bu talebin sahibi ise Allah bu talebi onun kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli eder. Rahim esmasıyla tecelli etmesi kapalı sistemleri Allah'ın Rahim esmasıyla açması manasına geliyor ve o güne kadar işlediği bütün günahların artısına örtülmesi demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ulaşmayı dilemeyen kişi kim olursa olsun, hangi ibadeti yaparsa yapsın, daima kaybettikleri kazandıklarından fazladır. 500 yıl ibadet yapan bir kişi aynı durumdadır. Allah Teala soruyor, benim rahmetimle mi yoksa kendi amelimle mi? Kişi 500 yıl ibadet yapmış, kendi amelinle deyince cehenneme atın. Çünkü kanun şu, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ya Resulullah sen de mi? Evet Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah Rahim esmasıyla bana tecelli etmiştir. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek ne demek? Enfal 29'a göre o güne kadar işlediği bütün günahların örtülmesi manasına geliyor. İnsanı cehenneme götüren günahlar, eğer günahlar örtülmüşse o zaman mutlak surette sevaplar günahlardan fazladır ve birinci cennet Allah'ın rahmetiyledir. Birinci cennet o kişinin günahların örtülmesiyledir. Günahları örtülen kişinin sevapları günahlardan fazladır. Müminin 102'ye göre ve o sebeple kazandıkları kaybettikten fazla olduğu için gideceği yer cennet. Hiçbir amel şu bu değil. Günahların örtülmesiyle size bir kat cennet. İkinci kat cennet de günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. O da mürşide tabi oluyor. Günahların sevaba çevrilmesi. Üçüncü kat cennet nefs tezkiyesi. %51 oranında kalbin nurlanmasıyla tahakkuk ediyor. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam, kalbinde hardal tanesi imanı olan cehennemden sonra cennete gidecek diye bir duydum. Kalbimizde bu imanın sahibi nasıl olabilir, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de 58 tane ayet-i kerimede cennete giren kişinin bir daha cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkması, cennete giren kişinin de cennetten çıkması mümkün değil. İşte cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme dolduktan sonra onların arasında ölüm getirilir ve kesilir. Ve cennet hayatı da ebedi, cehennem hayatı da ebedi. 58 tane ayet-i kerimede cehennemden cennete bir transfer olayının mümkün olmadığını ayetler net olarak bize söylüyor. Bunlar hep insanların safsataları. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, hacet namazı sonrasında görülen rüyalarda şeytanın etkisi var mıdır? Hacet namazını gördüğümüzde tüm rüyalar Allah'tan mıdır? Evet, hacet namazının kılınması halinde Allah Teala o kişi kendisine Allah'a vekil tayin ettiği için vekil tayin edilmelerine 4 ayet-i kerimede şeytanın sultanlığı yok. Şeytanın bir tesiri yok. 4 ayet-i kerime bunu söylüyor. Yani İsra 65, şeytanın sultanlığı yok. Nahl 9, vekil kılınan şeytanın sultanlığı yok. 142, kullarıma senin bir sultanın yok. Allah'a kul olanlara. Sebe 20 ve Zümer 17. Birisi iblis devreden Allah tarafından çıkartıldığına göre hacet namazının kılması halinde mürşidi Allah'tan soruyorsa hayır tabii. Ona bir negatif şeyin ulaşması söz konusu değil. Rusya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Ahzab suresi 50 ayetinde Allah ya Nebi amcanın kızları, dayının kızları, halanın kızları bazıları sana helal kıldık ama başka müminlere haram buyuruyor. Birçok insanlar amca kızıyla, dayı kızıyla, helal kızıyla evli bu haram mıdır? Hayır, haram değil sevgili kardeşlerim. Eğer öyle olsaydı Peygamber Efendimiz kendi kızını amcasının oğlu Hazreti Ali'ye vermezdi. Ama burada farklı bir durum var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tasarrufta olan Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarruf kanunlarına tabi. Şimdi 7 ayet-i kerimede Resulullah'ın tasarrufta olduğunu bakın Allah-u Teala nasıl açıklıyor. Resulullah'ın iradesi yok. Resulullah'ın iradesi Allah'ın iradesidir. Allah da diyor ki ben Resulüme irade, ilahi irade, Resulullah'ın iradesi, ben amca kızı, dayı kızı, hala kızı bunlar eğer hibe ederlerse ve ben almak istesem bana helal. Yani Allah ona helal kılıyor. Ama diğerleri tasarrufta değil. Bakın, tasarruf kanunları Allah'ın dilemesi hariç. Ben kendime fayda ve zarar vermeye muktedir değilim. Öyleyse kendi iradesi yok. Enfal 17. Peygamber Efendimiz yerden bir avuç kumu düşmanın üzerine atıyor. Allah-u Teala diyor ki onu sen atmadın, onu biz attık. Allah attı diyor. Fetih 10'da da keza öyle. Bütün bu ayetler bize Resulullah'ın tasarrufta olması hasebiyle tabi olduğu kanunlar ayrı. Öyleyse eğer olay buysa diğer müminlerden farklı bir statüye sahip, diğer müminlere nikah etmeleri halinde şartlar el veriyorsa evlenebilirler. Haram değil. Ama Peygamber Efendimiz amca kızı, dayı kızı, hala kızı kendisi Peygamber Efendimiz'e hibe ederse alabilir. Kendisi isterse alabilir. Bu kanunu ifade ediyor inşallah. Nitekim Muhterem Efendimiz'in tefsirinde kendisini hibe eden bir kadını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nikah etmek istediği takdirde ona eş olarak vermesi nikah işlemini bir zaruret haline getiriyor. Oysa ki bir kadın kendisini hibe etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem resmi bir nikahın yapılması halinde de Allah'ın huzurunda kıyılan nikah halinde de nikah geçerlidir. Nasıl ötekiler Allah-u Teala'nın helal etmesi söz konusu ise kendisini de hibe eden bir kadını da helal kılması söz konusu derece sahabe tabidir. Peygamber Efendimiz'in bütün nikahları 7. gök katında 4. alemde makam-ı Mahmud'da kıyılıyor. Bütün 7. katta ulaşan sahabenin huzurunda kıyılmıştır. Allah'ın katında asıl önemli olan nikah bu makamda kıyılan nikahtır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. Daha önce deist olup da tövbe edip Müslüman olan bir kişi dini görevlerini yapmakta zorlanıyorsa ne yapmalıdır? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Daha önce deist olup tövbe edip Müslüman olan kişi dini görevinde zorlanıyorsa ne yapmalıdır diyor. Sevgili kardeşlerim, eğer doğru düşünme alışkanlığı ait olduğu seviyede değilse bunlar normaldir. Ama kardeşlerimizin yardımıyla çok kısa sürede bu aşılabilir. Ne olacak? Deist kardeşimiz daha önce dergah hayatı ve dergah topluluğuyla tanışık bir hayatın içinde değil, yeni olarak devreye giriyor. O zaman kardeşlerimizin dıştan bu kardeşimize destek olması gerekir. Zaman içerisinde dergah hayatı ve dergahta yer alan kardeşlerimiz bu kardeşimizin çevresini oluştururlarsa normal rutin hayat şartları içerisinde etrafındakiler kardeşlerimiz olurlarsa çok kısa süre içerisinde dergah hayatına adapte olur ve dergah hayatının kendisine sağladığı yardım, Allah'ın yardımı ve kolaylıklarla çok üst seviyede mutluluğu yaşar. O zaman da ikisinin farkını görür. Dayıstken ki hayatıyla dergah hayatını yaşamaya başladığında ki mutluluğu kesin fark edecektir ve bir daha asla o deist hayata dönmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca bütün insanların arzuladığı şey sevgi, saadet, huzur ve mutluluktur. Bu da ancak Allah yolunda gerçekleşir. Allah-u Teala'nın yardımı olmadan bunu gerçekleştirmek mümkün değil. O zaman görevlerinde zorlanan bu kardeşimize çevre şartlarında da dıştan da örneğin Efendimizin sohbetinin dinlenmesinde tatbikatta özellikle birlikte mesela tek başına namazın kılınması zor gelebilir ama cemaatle kılınan namazlar cemaate Allah'ın yardımı daha fazla olduğu için kolaylıkla yapılabilir. Öyleyse mümkün olduğu kadar beraber yapılması istikametinde kardeşlerimiz yardımcı olmalı.

biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizi yaratan, sonra öldürecek olan, sonra yeniden diriltecek olan. Kıyamet günü hepimiz yeniden dirileceğiz. Ve cennet veya cehennem hayatını yaşamak üzere iki gruba ayrılacağız.

Bir tarafta sonsuza kadar cehennemde olmak, ateşler içinde kavrulmak, yanmak, sonsuz acılara sonsuza kadar tahammül etmek söz konusu. Öbür tarafta cennet bahçelerinde sonsuz bir kesintisiz saadeti yaşamak. İşte bu sonsuza kadar yaşamak, cennette yaşamak mutlulukların mutlaka en büyüğüdür. Her türlü nimetin hemen size sunulabilecek standartlarda emrinize hazır olması, cennetteki orayı hak etmiş olanlarla birlikte yaşayacağınız bir sonsuz hayat. Milyarlarca yıl. Ta ki cennetin de cehennemin de gökleri çatlasın. Bir taraftan cehenneme girenlerin yaşayacakları sonsuz azap, işkenceler. Bir taraftan cennette yaşayacak olanların sonsuz huzurları, kesintisiz mutlulukları. Hangisini tercih edersiniz? Sevgili kardeşlerim, gururu ve kibiri yüzünden, inadı yüzünden cehenneme girecek olan iblis, elinden gelse bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürürdü. Ama Allah Teala insana akıl ve irade vermiş. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor. Ne demek aklını kullanmak? Aklını kullanmak, terazinin bir tarafında cehennem varken, bir tarafında cennet varken, cenneti seçmektir. Sonsuza kadar mutluluğu hem bu dünyada yaşamak, hem de kıyametten sonra cennette sonsuza kadar yaşamak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için bir cennet, bir cehennem olayı mutlaka mevcut bütün insanların kıyametten sonra gideceği iki istikamet var. Bir, Allah'a yönelenlerin istikameti, cennet. İki, farkına vararak veya varmayarak şeytana yönelenlerin İstikameti cehennem. Öyleyse mutsuzluk, huzur, huzursuzluk, sıkıntı, acı, işkence hepsi cehennemde. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cehennemden birçok kesit vermiş. Orada insanların ne kadar acı çekecekleri açık açık anlatılıyor. Midelerini ve bağırsaklarını parça parça eden, içilmeyecek kadar korkunç, negatif lezzetlere sahip olan sular, içkiler ve kesintisiz bir İşkence. Şu dünyada yaşayan insanlardan cehennemi seçenler, biliniz ki sevgili kardeşlerim, akıllarını kullanmayanlardır. Öylesine Allah Teala insanları seviyor ki
O insanların sadece bir tek dileği Allah'a ulaşmayı dilemeleri, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeleri, sadece dilemeleri o kişileri cehennemden mutlak olarak kurtarır. Allah onları mürşitlerine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci kat cennetin sahibi olan bu insanlar, cehennemden derhal kurtulan, birinci kat cennetin sahibi olan bu insanlar, Allah'ın kendilerine gösterdiği ve sevdirdiği mürşitlerine ulaştıkları zaman gözyaşlarıyla ona tabi olurlar. Bu ikinci safhadır. İkinci kat cenneti ifade eder. Sonra da böyle olan insanların, yani Allah'a milaki olmayı dileyen insanların Allah-u Teala tarafından ulaştırılacakları yer mutlaka zatıdır. Onların ruhları 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Ve Sitret-i Münta'dan iki bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu ifna olmak, yok olmak, Allah'ın zatında fani olmak, bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Ve birinci kat cennette, ikinci kat cennette, üçüncü kat cennette bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Karşılıksız demekte haklı mıyız? Çünkü sadece bir tek dilek var. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İşte bak, kalbimden sana bir talepte bulunuyorum. Beni de felaha erenlerden kıl. Daha siz bu sözü söyler söylemez, eğer bu söz şuradan geliyorsa, kalpten geliyorsa, kalbinizdeki bir gerçeği Allah-u Teala'ya açıklıyorsanız, gerçekten kalben ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı diliyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, biliniz ki siz mutlaka cennetliksiniz. Böyle bir şeyi söyleyip de ölen insan, kalpten bu talebi yapıp da hemen arkasından birkaç dakika içinde ölen bir kişi düşünün. Bu kişinin hiçbir damla sevabı olmasa bile, Allah-u Teala sadece birçok da günahı olsa bile, Allah-u Teala bu dileğin sahibi oldu diye onun günahlarını örter. Sevaplarını ise aynen bırakır. Ve diyelim ki bu kişi günahlar işlemiş. Sonra Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne olur? Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. Sevaba çevirmez ama örter. Örterse ne olur? Örterse günahları sıfır olur. Bu adamın bir tek derecelik sevabı olsa, ki olmaması mümkün değildir, hiç kimse için hiçbir sevap kazanmadığı bir dünya hayatı yaşaması mümkün değildir. Bir tek namaz kılsa o namazdan derecat kazanır ve amel defterine mutlaka alır. Birine ufacık bir yardımda bulunsa ondan sevap kazanır. Hiç kimsenin kötü bir insan olsa bile hiçbir sevap kazanmaması mümkün değildir.

Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından bir garanti altına alınıyor. Allah Teala diyor ki: "Yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib." Allah ona yöneleni Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ini seçer kendisine. İster ki herkes cennete girsin. Ama onların cennete girebilmeleri için bir dilekte bulunmaları lazım. İnsanlar, şeytan o dileği gizlediği için böyle bir tek dilekle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete gireceğini elbette bilmiyorlar. Öyle diyorlar ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirmedikçe cennete giremez. Ama bu zanlarının başarı kazanması da mümkün değil. Çünkü kim İslam'ın 5 şartını yaşar da sonra ölürse o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte İslam'ın 5 şartı. İslam 5 şarttan değil 7 şarttan ibarettir. Allah'ın bir yedilik kaidesi var. 7 kat gökler, 7 kat yerler, yeryüzünün 7 katmanı, yani dünyada verilen bu gezegenin merkezine doğru olan 7 kat yerleri. Sevgili kardeşlerim, bir yedili sistemle Allah Teala her şeyi yaratmış. İşte o 7 tane gök katını ruhunuzun aşmasını istiyor musunuz? Bunun gerçekleşmesi sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, birinci kat cennetin otomatik olarak sahibi olur. Bir tek dilek ve cennet. Mutlak cennet. Neden? Çünkü Allah Teala günahlarını örtüyor. Peki dilemeseydi ne olacaktı? Dilemeseydi o kişinin kazandığı dereceler Allah'a ulaşmayı dilemediği için heba olacaktı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah günahlarını örtüyor, geriye sadece sevapları kalıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, inkar eden, ki inkar eden hiç kimse dileyemez, dilemesi mümkün değildir. Bu sebeple dilemeyen herkesin kazandığı ibadetleri sebebiyle kazandığı veya başkalarına iyilik etmeleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi heba olur. Bir tek dileğin sahibi olan, Allah'a ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir müminin bu dilek sebebiyle cennete girmesi söz konusudur. Yani mümin Allah'a inanan demek, iman eden demek, mümin demek. Gene bir mümin düşünün, bu kişi Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Dilemiyorsa onun günahları örtülmez. Bu kişi de aminodur. Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi de aminodur. Ama dilemeyen kişi cehenneme gidecek olan ama Allah'a iman eden birisidir. Allah Teala diyor ki böyle olan insanlar için o kafirlere
Kıyamet günü imanları fayda vermedi diyor. Öyleyse mümin ve kafir tabirini dikkatle yerlerine oturtalım. İki nevi mümin var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler cennete girecek olanlardır. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan müminler. Bunlar İslam'ın beş şartına inanırlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan insan mutlaka cennete gireceklerler. Buna inandırılmışlar. Halbuki altıncı şart zikirdir. Yedinci şartsa asıl önemlisi, bunların hepsinin altısının toplamından daha önemlisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Neden hepsinden daha önemlisi? Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi Allah'a inanıyor diye mümindir ama cehenneme girecek olan bir mümindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı, Kur'an-ı Kerim'deki esaslarını insanları cehenneme götürmek için şeytanın yaptığı türlü tuzaklarla, kurduğu türlü tuzaklarla mahvedilmiş. İnsanlar diyorlar ki, İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve hadiste var üstelik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güya bir bedevi ile konuşuyor. O bedevi ona diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? O da diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunların hepsini yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Cevap, evet girersin. İslam'ın beş şartını yapan hiç kimse bu beş şartı yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Bu beş şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Yoksa o kişi takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa cennete giremez. Allah Teala diyor ki Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, münib ol yani, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Peki bu ilk takva mıdır? Daha iyi bir takva varsa, ikinci takva varsın olmasın. Birinci takvada da kişi cennete girer. Ama ne yazık ki bu ilk takva. Çünkü Allah Teala diyor ki, Allah'a münip ol, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Sonra diyor ki ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte bu gizli şirktir. Dinlerinde fırkalara ayrılanlar kimlerdir? O tek fırkanın, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu o tek fırkanın sahibi olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, insan olarak yaratmış bunun için sizi. İnsan demek, kainatta Allah'ın yarattığı mahlukların en üstünü. Meleklerden de, cinlerden de üstündür insan.
Allah Teala insana neden üstünlük vermiştir? İnsanın üstün olmasının arkasında ne vardır? Allah'ın Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh. İnsanlardan başka hiçbir varlık da yok. İşte böyle bir dizayn içerisinde bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği takdirde o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olur. Bu noktada Allah Teala onun günahlarını örter. Allah Teala diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin." Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala bu imkanları verir. Günahlarını örter. Sevgili kardeşlerim, günahların örtülmesi sevaba çevrilmek değildir. Peki günahlar sevaba çevrilir mi? Elbette çevrilir. Kim mürşidine ulaşır da nefs tezkiyesine başlarsa o zaman onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidine tabi olup nefs tezkiyesine başlarsa amelü salihat diyor. Nefsi ıslah edici amellere başlarsa. İşte onun günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Acaba o kadar mı? Hayır. Bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar onlara nimet verir diyor Allah Teala.

Ne demek bu? Onlara derecat kazandırması Allah-u Teala'nın. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Kim diyor bir derecat kaybederse o sadece bir derecat kaybetmiştir. Günahlarda artış yapmayız. Kaybedilen derecelerde artış yapmayız diyor Allah-u Teala. Ama diyor kim bir derecelik bir sevap kazanırsa onu diyor onun 10 katını veririz diyor. Muradı ne? En çok sevdiği mahluk olan insanın cehennemden kurtulması. İstiyor ki herkes cennete girsin. İstiyor ki herkes o mutluluğu yaşasın. Ama öbür taraftan da bütün insanları bir nefsle yaratıyor, ruhundan da üfürüyor. Ruh muhtevasında %100 hasletleri barındırıyor. Nefs de muhtevasında %100 afetleri barındırıyor. Böylece Allah'ın o muhteşem dengesi gene çıkıyor ortaya. Biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Yani ne kadar günah, o kadar sevap olayı. Nefsin kalbi %100 afetler dolu. Ruhun kalbi %100 hasletler dolu. Denge tamam. Kötülüklerle iyilikler dengede. Sonra ne oluyor? Sonra Allah-u Teala o kişiye öğütlediği Allah'a ulaşmayı dile emrini kişi yerine getirmiyor. Getirmiyorsa o kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Neden? Çünkü o kişi devamlı günahlar işleyecek. Nefs tezkiyesi olmadığı için günahları sebebiyle bundan sonra kazanacağı dereceler mutlaka kaybedeceği derecelerden az olacaktır. Nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu olan bir insan mutlaka hatalar yapar. Ve günahları süratle artar. Allah Teala bütün insanları cennete almayı dilediği için öyle bir muhteva koymuş ki o kişi günah yaparsa bir derecelik günahına karşılık bir derece yazdırıyor amel defterine, kiramen katibe meleklerine yazdırıyor. Ama bu kişi bir derecelik sevap işlerse, o kişi mürşidine tabi olmasa da 10 derece yazılıyor amel defterine. Tabi olduğu andan itibaren bir derece karşılık 100 derece yazılıyor. Bu kişinin birinci gök katına ruhu çıkana kadar durum bu. İkinci gök katına çıktığı zaman ruhu ne zaman çıkar? O kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah'tan mürşidini ister, mürşidine tabi olur ve ondan sonra Allah'ın emrettiği zikri yapmaya başlar. İşte bu zikirlerin artışına paralel olarak kişinin ruhu önce birinci gök katına, sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katında 7 tanelerim geçtikten sonra zikir hücrelerinde kişi zikrini tamamlayacaktır. Ve ruhu oradan setetil müntaha'ya ulaşacak. Setetil müntaha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah arşa istiva etmiştir. Oradadır. Ruh Allah'a ulaşacak. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır, ifna olacaktır. İşte bu fena filah işlemidir. Yani Allah'ın zatında ifna olmak, ani olmak, yok olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala o kadar çok istiyor ki insanları kurtarmayı. Diyor ki sen
Bir derece kazanacaksın. Birinci gök katındaysan, birinci gök katına ulaşmışsan ben sana bunun 100 katını vereceğim. Başlangıçta zaten herkese bir oran veriyor. Herkes kazandığı bir derece karşılık 10 derece kazanma imkanının sahibi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren birinci gök katına ulaşana kadar bu kişinin kazandığı derece 1'e 100 oluyor. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıp da birinci katına ulaştığı zamana kadar, yani mürşide tabiiyet, ruhun vücuttan ayrılması demek. Tabiiyetle beraber başlayan 1'e 100 kazanç, 1'e 100 kazanç Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamaz. Mürşidinize tabiiyet bunun esasıdır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse bir ömür boyu kazancı hep 1'e 10'dur. Bir ömür boyu derecat sistemi böyle çalışır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah anında bunu bilir. Kiramen katibin melekleri de, kişinin kalbinden geçenleri de kaydettikleri cihetle onlar da onu bilirler ve derece sistemi derhal değişir kişinin. 1'e 10 iken 1'e 100 olur. Mürşidine tabiiyetinde bu 1'e 200 olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında 300 olur. Fizik vücudun tesliminde 400 olur. Nefsini tesliminde 500 olur. Böyle mi gidiyor dereceler? Sevgili kardeşlerim, bir kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra Allah Teala ona onun derecelerini otomatik olarak arttırır. Bu kişi Allah'ın yolunda 1'e 700'e kadar derecat kazanacaktır. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra hep orada kalırsa, bu kişi düşmezse, fıska düşmezse 1'e 700 devam edecektir. Birinci gök katı 1'e 100'ü, ikinci gök katındayken ruhun yolculuğu 1'e 200'ü, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 300, 400, 500, 600, 1'e 700'ü kişi kazanır. Ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra bir ömür boyu eğer aynı seviyeyi muhafaza edebilirse zikri, yani günde yaklaşık 3 saat bu kişi zikrederse, bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir insan, sevgili kardeşlerim, bu cennet mutluluğuna sahip olurken dünya mutluluğunda yarısına otomatik olarak sahip olur. Neden? Çünkü o kişi zikir yaptığı zaman Allah Teala onun nefsinin kalbine nurları göndermeye başlar. Bu nurlar 1'e
nefsin kalbinde yer ettikçe, nefsin kalbinin %7-7 nurla dolması söz konusudur. Başlangıçta %2 rahmet nuru girer. Bunlar öncüdür. Ondan sonra tam 7 tane %7'lik nur girer. Bunun manası ruhun Allah'a doğru 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarını aşarak Allah'ın zatına 7 tane gök katına 7. katta 7 tane alemi geçtikten sonra ulaşmasıdır. İşte bu süreç içerisinde o kişinin nefsi başlangıçta %2 rahmet nurundan sonra %7 defa 7, %49 fazıl nuru girer kişinin nefsinin kalbine. Bu fazıllar o kişinin nefsinin kalbini ruhun hasletleriyle eşdeğer olan fazıllarla doldurur. %2 baştan aldığı nur vardı, %49 daha, %51 nur o kişinin nefsinin kalbinde yerleşmiş olur. Karanlıklara ise %49 imkan kalır. O kişinin nefsinin kalbinin %49'u karanlıktır, %51'i nurla dolmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu kişi yarı yarıya mutluluğun, %51 mutluluğun sahibidir. Eğer zikrini bu seviyede tutabilirse, bir ömür boyu bu muhtevanın içinde yaşar. Peki, kalbinin durumu nedir? Kalbinin durumu, başlangıçta %2 rahmet nuru, geriye kalan zaman parçasında %49 fazıl nuruyla %51 nurdur. Bu kişinin davranış biçimleri dizisi yarıdan daha fazla güzel davranışları ifade eder, derecat kazandıran davranışları ifade eder. Bu kişi ibadetlerini devam ettirdiği sürece bu mutluluğu günde 3 saatlik bir zikri bir ömür boyu devam ettirebilse, bir ömür boyu bu hüviyette kalır ve kıyametten sonra gideceği yer mutlaka 3. kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 1. kat cenneti hak etmiştir. Mürşidine tabi olmuştur. 2. kat cenneti hak etmiştir. Ve ruhunu Allah'a ulaştırmış, nefsinin kalbinde %51 tezkiyeye ulaştırmıştır. 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Gerisine ulaşmayı dilemediği sürece bu seviyeyi 3 saat zikri muhafaza edebilirse bir ömür boyu yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşar, cenneti de kesin olarak kazanmıştır. 3. kat cennetin sahibidir. Vazgeçmedikçe, zikirlerini devam ettirdiği sürece bu garantinin içinde yaşar kişi. Ve bu kişi dünya hayatında yarı yarıya mutluluğu yaşayan biridir ama cennete mutlaka girecektir. Sonsuz hayatını cennette geçirecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bunların hiçbirisi gerçekleşemeyecekti. Öyleyse kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir, bir dilektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sizlerin mutlu olmasını istiyor. Sadece istediği şey bu kadar.
hepinizin mutlu olması. Ve de bunun için dünyadaki en kolay şeyi insanlara nasip etmiş. Sadece bir dilekte bulunacak insan. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Geri kalanını o yapmayacak. Allah ona yaptıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz Allah Teala sizleri ne kadar seviyor? Tabii bize sorarsanız burada bırakmamalısınız. Zikrinizi arttırmalısınız. Dik yokuşu aşmalısınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmelisiniz. Daimi zikre ulaşmalısınız. Nefsinizi de Allah'a teslim etmelisiniz. İradenizi de Allah'a teslim etmelisiniz. Daha sonra ve irşad makamına, irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle vazifeli kılınmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki dünya bunları adım adım bizden öğrenecektir. Öğrendiği zaman önemli olan o noktadır ki tahkik edecektir. Tahkik ettiği zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görecek ve o zaman dinlemeyip de Kur'an-ı Kerim'i tahkik etmediği için yıllar boyu dalalette kaldığına çok üzülecektir ve büyük bir pişmanlıkla pişman olacaktır. Şeytan insanlara böyle oyun oynar. İnsanlara Kur'an hakikatlerini anlatacak olanı bir sahtekar gibi göstermeye çalışır. Ve bunu büyük ölçüde de başarır. Son derece kurnaz bir mahluk. Ama istediği şey sadece bunu geciktirebilmektir. Çünkü bilir ki bir gün ufuklar aydınlanacaktır. Artık ufuklar aydınlanmıştır sevgili kardeşlerim. İnsanlar hakikatleri tahkik ediyorlar artık. Tahkik ettikleri zaman ne görüyorlar? Bütün kardeşlerimizin anlattığı şeyler sadece Kur'an hakikatleridir. Ve onların İslam'ın 5 şartıyla sınırlandırıldıkları, hudutlandırıldıkları için bilmedikleri Kur'an hakikatleri. İnsanlar onları öğrenecekler ve yaşamaya başlayacaklar. Bütün dünya, adım adım bütün dünyaya Allah'ın güzellikleri yaşanacak. Çünkü bütün dünya öğrenecek ki dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Ve bu istikamette 4 kitapta da Kur'an, İncil, Tevrat ve dördüncü bir kitap. Aslında Allah-u Teala bütün peygamberlere en azından sayfalar vermiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan bütün peygamberler Allah'ın en yakın dostlarıdır. Onlar Allah'ın hakikatlerini hayatları pahasına hep öğretmeye çalışmışlardır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle ulaşıp da yakalayabileceğiniz kadar yakın.
Sadece bir dilek bütün insanları dünya mutluluğunun yarısına ulaştırır. Eğer sonsuza kadar cennette yaşamak istiyorlarsa bir tek dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibini Allah kendisine ulaştıracaktır. Ve üçüncü kat cennetinde sahibi kılacaktır. Dünya mutluluğunun da yarısını ona hibe edecektir. Karşılıksız verecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha. Selamu aleyküm.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları. Sizlere Nebe suresinin 38 ve 39. ayetlerini sunmak istiyoruz bugün inşallah ayetlerin sırları bahsinde. Allah Teala buyuruyor ki yevme yekümür ruhu el melaiketu saffa la yetekellemune illa men ezine lehur rahmanu ve kale sevaba. Yevme, gün, o gün. Yekumur ruhu. Ruh bulunur. Hazır bulunur. Vel melaiketü ve melekler safa, saf saf olarak

O gün melekler ve ruh saf saf olarak hazır bulunurlar. Bir tane ruh ve melekler. Bu size neyi hatırlatıyor sevgili izleyenlerimiz? Bir ruh, bir de onun etrafındaki melekler. Evet, arşı tutan melekler ve devrin imamının ruhu hazır bulunurlar. La yetekellemune. Kimse konuşmaz. İlla hariç men, o kişi ki ezine, izin verilmiştir. İzinlidir. Lehur Rahmani. Onun için Rahman'ın izin verdiğinden başkası konuşamaz. Konuşmaz. Konuşamaz. Sadece Allah'ın izin verdiği, Rahman'ın, Allah'ın izin verdiği kişi konuşur. Ve bu kişi ve kale ve söyler sevaba, sevap söyler.

Etrafındaki meleklerle ruh dendiği zaman bir açık olay vardır. Bir tövbe merasimi söz konusu. Mürşidin önünde yapılan tövbe. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Sadece dileyenler için geçerli bu. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala ona bütün kapıları açmıştır. Bu kişi Allah Teala tarafından yardım almıştır. İrşat makamı olarak görmeyen gözleri onu irşat makamı olarak görmeye başlamıştır. İrşat makamının söylediklerinin işitmeyen kulakları ve işitme hassası açılmıştır. İrşat makamının sözlerini işitir olmuştur. Ve irşat makamının söylediklerini idrak etmeyen kalbi ve idrak hassası açılmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişilerde gerçekleşebilir bu. Nerede Allah Teala meleklerden ve meleklerin etrafındaki bir kişiden bahsediyorsa, o arşı tutan meleklerle o meleklerin bulunduğu yerde var olan devrin imamının ruhundan bahsediyor. Devrin imamının ruhu orada indihalidir ve arşı tutan meleklerle beraberdir. Biliyorsunuz ki indihalide devrin imamının ruhu içinde olmak üzere tahtlar vardır. Bu altın olan tahtlar boşlukta durur. Ve insanların normal bakışlarla arşı tutan meleklerin onları tuttuğunu göremezler. İşte o tahtlardan bir tanesi devrin imamına aittir. Biliyorsunuz ki devrin imamı Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan huzur namazının imamıdır. Bu görev nebilere ait olan bir görevdir. Peygamberlere ait olan bir görevdir. Son peygamber ise Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala onun için buyuruyor ki Muhammed İçinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilerin sonuncusudur. Nebilik onunla Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'le hitama ermiştir. Sona ermiştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir şekilde geliyor. Orada arşı tutan melekler, o meleklerin tuttuğu tahtın üzerinde de her devirdeki o devrin imamı oturur. Huzur namazında arkasında Hz. İsa da olur. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem
Efendimiz'de olur. Peygamber Efendimiz.

Onları mağfiret eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arş'tan meleklerle beraber bunu söylüyor Allah-u Teala'ya. Onların günahlarına mümin olanların, böylece mümin olanların günahlarını mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Bir tövbe merasiminin sonucuna baktığımız zaman Allah Teala böyle bir tövbe merasimi olduğu zaman o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun geldiğini ve kalbine iman yazıldığını söylüyor. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Ve üzerlerine, başların üzerine devrim imamının ruhu gelir.

Allah Teala Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde de devrin imamının ruhunun geldiğini, o kişinin ruhuna Rabbine geri dön emrini verdiğini ifade ediyor. Bütün insanlar doğunca Allah Teala onların içine ruhundan üfürür. Bu üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve o ruhun mutlaka Allah'ın zatına geri dönmesi söz konusudur. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Ruh Allah'ın ruhudur. Ve Rabbine mutlaka geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın ayetleri her zaman bütünün bir parçasını oluşturur. İşte kimin başının üzerine böyle bir ruh gelirse, o ruhun gelmesi o kişinin evvela Allah'a ulaşmayı dilemesine, sonra da hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini istemesine, Allah'ın da ona mürşidini göstermesinden sonra Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmasını ve onun önünde diz çöküp tövbe etmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir tövbe merasiminde ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar, ana dergaha ulaşır. Fizik vücutta artık ruh mevcut değildir. Geriye kalır nefsle fizik vücut. Artık o kişinin ruhu var mıdır? Allah'tadır. Ama başka bir ruh vardır. İçinde değil, başının üzerinde yere paralel olarak uzanan devrin imamının ruhu vardır. Bir ruh vardı. O ruh o kişinin vücudunu dolduran, vücudunun şeklini almış olan kendi ruhuydu. O ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta sonunda Sidretül Müntaha'ya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da yok olur. Allah

Allah'tan gelmiştir. Allah'a geri dönmüştür. O kişi ruhsuz mu bırakılmıştır? Hayır, bir ruh vardır. Ama kişinin artık içinde değildir. Başının üzerinde, önden arkaya doğru uzanan bir ruh vardır. O kişi nereye gitse, ne yapsa o ruh onunla beraberdir. Yere paralel olarak o kişinin başının üzerinde yerini almıştır. O kişi başlangıçta bir nefsi, bir ruhu, bir de fizik vücudu olan kişidir. Kendi ruhu ayrılıp Devrin İmamı'nın ruhu başının üzerine geldiği zaman yine bir ruh, bir nefs, bir fizik vücuttan ibarettir.

Öyleyse Allah Teala'nın gönderdiği devrin imamının ruhu gelir, kişinin başının üzerinde yerini alır. Ve sevap söylemesinden bahsediyor Allah Teala ve bu ruh sadece o konuşur ve sevap söyler. Ne demek sevap söyler? Ne demek olduğunu Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra nefs tezkiyesine başlarsa, nefsi ıslah edici ameller yaparsa Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Kim tövbe ederek amelü salihata nefsi ıslah edici amellere başlarsa bu tövbe işte bu ayet anlatılan Nebi 38'de anlatılan mürşidin önündeki tövbedir. Bu tövbe gerçekleştiği anda Allah onların seyyiatini yani o güne kadar işlediği bütün günahlar sebebiyle kaybettikleri derecatı hasenata kazanılmış derecelere çevirir. Kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayıdır. İşte devrin imamının ruhu tövbe merasimi gerçekleştiğinde bunu yapar. Sevap söyler. Onun ne kadar derecat kazandığını ifade eder.

Allah Teala Nebe 39'da devamını söylüyor. Zalikel yevmül hakkı. İşte bu, işte o gün hak günüdür. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun üzerinde gerekli değişiklikleri yapmıştır. Ona mürşidini göstermiştir. Kişi o mürşidine ulaşmıştır. Önünde diz çöküp tövbe etmiş ve el öpmüştür. El öptüğü anda da ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ayrıldığı zaman o ruh ana dergaha gitmiş, devrin imamının ruhu da hangi mürşide tabi olursa olsun kişi, başının üzerine gelen mutlaka sadece devrin imamıdır. Devrin imamının ruhu da başının üzerine gelir ve yere paralel olarak başın üzerinde yerleşir. Allah Teala bugüne hak günü diyor. Acaba neden bu ifadeyi kullanıyor? Çünkü ruh hakka ulaşmak üzere Allah Teala'ya vasıl olmak üzere vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Onun için o güne hak günü, hakka doğru yola çıkıldığı gün, hakka doğru yolculuğun başladığı gün, hakka varmak için vücudun terk edildiği gün manasına hak günü deniyor.

Femen şa'e ve böylece o zaman yani bu olay olduğu zaman men şa'e dileyen kişi neyi dileyen kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi kendisine kendisini Allah'a ulaştıran yolu yol olarak seçecektir. Hemen o zaman o kişi ittihaz eder. Yol ittihaz eder. Yol kabul eder. Yol olarak onu kullanır. Herkesin bir noktadan bir başka noktaya ulaşmak üzere bir yol ittihaz etmesi gerekir, bir yol seçmesi gerekir. Diyelim Konya şehrinden İstanbul'a 3 ayrı istikametten gidilebilir. Bunlardan bir tanesini kişinin seçmesi söz konusu olur. Yollardan birisini. Hava yolunu tercih eder, demir yolunu tercih eder, karayolunu tercih eder. Bu seçimdir. Yolun bir tanesini yol ittihaz etmektir. Bir kişi kendisine bir yol seçecek ama Rabbin özelliği var. İttihaze ila rabbiki ila rabbihi. Eğer bir kişi olsaydı ki eğer Allah Teala onun Rabbi deseydi Rabbiki diyecekti. Ama ila rabbihi o kişi Rabbine doğru. Meaba Rabbine doğru yola çıkar. 7 tane gök katını aşar. 7. katta 7 tane alem geçer. Ve ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur. Meab, sığınak demek. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. İşte bu ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Meab, sığınak demektir. Evvab ise meaba ulaşan, meaba sığınağa sığınan demek. Öyleyse Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Ve muhakkak ki Allah, mutlaka Allah, hüsnül meaptır. Meapların en güzelidir. Sığınakların en güzelidir. İndehu kelimesi var orada. İnde, indinde,
Hu onun Allah'ın indinde o kişi en güzel sığınağa ulaşmıştır. Allah'ın indi, Allah'ın zatında ruhun yok olması, ruhun sığınakların en güzeline ulaşmasıdır. Meabın hüsnü olanı, en güzel olanı. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Doğar doğmaz üfürülmüştür. Herkes doğunca Allah-u Teala o kişiye ruhundan üfürür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. O bir emanettir. Allah-u Teala buyuruyor ki, emanetleri o emanetlerin ehline tevdi ediniz, teslim ediniz. Dikkat edin. Allah Teala burada emanetler kelimesini kullanıyor. Emanet, emanetler. O emanetleri onların, o emanetlerin sahibine teslim ediniz. Öyleyse emanetler çoğul ama sahibi bir tane. Tekil. Yeryüzünde emanet olarak aldığınız bir şeyi başkasına değil, onun sahibine iade etmek mecburiyetindesiniz. Emanet, geri verilmek üzere alınan bir nesnenin bir borç olarak alınan ama mutlaka geri verilmesi gereken bir nesnedir. Ama Allah-u Teala emanetleri diyor. Öyleyse ruh bir emanettir. Onu Allah'a tevdi edersiniz. O zaman fizik vücudunuz bir emanet olur. Onu teslim edersiniz. O zaman nefsiniz emanet olur. Onu teslim edersiniz. Nefsinizi de teslim ettikten sonra iradeniz emanet olur. Onu teslim edersiniz Rabbinize. Böylece dört safhada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin dört emanetinde Allah-u Teala'ya teslimi söz konusudur. Bu teslimin harekete geçtiği nokta, mürşide ulaşıp tabi olduğunuz noktadır. O gün ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Onun için seyrisülük başlamıştır. O ruh için seyrisülük başlamıştır. Bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Bu ruh, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşiyor. İşte kimin başının üzerine böyle bir ruh yerleşirse o ruh onu muhafaza edici bir fonksiyon eda edecektir. Başın üzerine bir muhafız gelmiştir. Allah Teala Kahf suresinin 32 ve 33. ayetlerinde
şöyle buyuruyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzdifetül cenneti lil muttakin gayri vayid. Ve uzdifet yaklaştırıldı. El cenneti lil muttakin muttakinliği için el muttakin takva sahipleri için gayri vayit, vayit uzak demek, gayri vayit uzak olmayarak başlarıldı. Li külli evvabin hafiz diyor Allah Teala. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab sığınağa sığınmış demek. Kim mehaba sığınırsa Allah'ın zatı mehaptır. O kişi evvab adını alır. Sığınağa sığınmıştır. Hafiz de kişi tabi olduğu zaman başının üzerine gelen devrin imamının ruhu onu korumak için her türlü beladan hazırdır. Bir koruyucudur. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetinde kanatlarını onların üzerine ger diyor. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi kanatlarıdır. Yani koruyucu bir kalkanı oluşturmasıdır. İşte ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman bu bir koruyucu sistemdir. O kişi o noktada hafiz olur. Muhafaza altına alınmıştır. Başın üzerine devrin imamının ruhu gelmiştir. Bundan sonra kişi Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane gök katını aşar. 7. gök katında 7 tane alem geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte yok olduğu zaman kişi evvap olmuştur. Allah'ın zatı o kişiye meab olmuştur, sığınak olmuştur. Bu kişi artık evvaptır. Evvap olmak, meaba kavuşmak şerefine sahiptir. Bu kişi böyle bir noktaya ulaştığı zaman Allah Teala'nın indinde o kişi 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği 3. basamakta 1. kat cennetin sahibi olur insan. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelip de o kişi hafiz olduğu zaman 2. kat cennetin sahibi olur. Vücuttan ayrılan ruh Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman da kişi evvap olur. Meaba ulaşmış olur. Evvap içinde olan, evvap olanlar içinde, hafiz olanlar içinde cennetin bu iki takva seviyesinde o kişilere kademe kademe yaklaştırıldığını ifade ediyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 1. kat cennetin sahibi olur. Sonra tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabi olduğu anda 2. kat cennet onundur. Sonra da ruhu vücudundan ayrılacak. Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştığı zaman bu kişi meaba sığınmış olur.
Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Allah'ı indehu hüsnül mehab diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. İşte burada Allah Teala'nın kişinin ruhuna meab olduğu ifade ediliyor. Ruh Allah'a sığınıyor, Allah'ın katında ifna oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evvap değil, yani sadece ruhu Allah-u Teala'ya ulaşmışlardan değil, fizik vücudunu da Allah'a teslim edenlerden kılsın. Nefsini de Allah'a teslim edenlerden kılsın. İradesini de Allah'a teslim edenlerden kılsın. Dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asrı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz.

Müminun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Ve onlar zekatı verenlerdir. Ve onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine karşı davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş, kınanmış değildirler. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde onlar haddi aşanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Uyanlar, sadık olanlardır. Ve onlar, salavatlarını, namazlarını muhafaza edenlerdir, devam ettirenlerdir. İşte onlar, varis olanlardır, mirasın sahipleridir. Onlar, Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar, orada ebedi kalacaklardır. Ve andolsun ki biz, insanı balçığın, nemli organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. Sonra onu mekin, sağlam bir yerde karar kılmış, yerleşmiş bir nutfe kıldık. Sonra da nutfeden, bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka, embriyo yarattık. Sonra alakadan, bir çiğnem et görünümünde bir mudga, cenin yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini et ile kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratışla inşa ettik, şekillendirdik. İşte böyle Allah mübarektir, en güzel yaratıcıdır. Sonra muhakkak ki siz bundan, bu yaratılıştan sonra mutlaka meyyit olacaksınız, öleceksiniz. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. Ve andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette buharlaştırarak gidermeye kadiriz. Böylece onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için pek çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır ve o yiyenler için bir katıktır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır. Ve ondan yersiniz. Ve onların hayvanların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselamı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik, dediler. O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde onu belli bir süre bekleyin, gözetim altında tutun. Nuh aleyhisselam dedi ki, Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et. Böylece ona, gözümüzün önünde bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tenur kaynadığı zaman, hemen ona gemiye her çiftten ikişer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme, onlar için bir şey
bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Elbette bunda ayetler vardır ve muhakkak ki biz imtihan edenleriz. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Böylece biz onlara, onların içinde onlardan Resul gönderdik, Allah'a kul olsunlar diye. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri, ahirete mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor, dediler. Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, muhakkak ki siz, o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz. Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka topraktan çıkarılacağınızı mı size vaat ediyor? Yazık, yazık size vaat edilen şeye. O hayat sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve biz beas edilecek, yeniden dirilecek değiliz. O Resul ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz ona inananlar değiliz. Resul, Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et, dedi. Allah, az kısa zamanda onlar mutlaka nadim, pişman olacaklar, dedi. Böylece hak ile hak ettikleri bir sayha onları aldı, yakaladı. Onları gusa kıldık, zerreler haline getirdik. Artık zalim kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla Tevrat'la gönderdik. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve alin, mağrur, zorba bir kavim oldular. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a iman mı edelim? Ve onların ikisinin Musa ve Harun aleyhisselamın kavmi bize kul, köle olmasına rağmen. Böylece ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Ve Hazreti Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik. Ey Resuller! Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz. Ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Artık onları kendi delaletleri içinde belli bir süreye kadar terk et.
mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar? Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değillerdir. Muhakkak ki onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Ve onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Ve onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler, ulaşanlar olduğundan onların kalpleri titrer. İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar onda hayırlarda öne geçenlerdir. Ve hiç kimseyi gücünün, kapasitesinin, yapabileceğinin dışında ötesinde mükellef, sorumlu tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap, hayat filmi vardır. Ve onlar zulmedilmezler. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette, dalalettedir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri de vardır. Onlar onu yapanlardır. Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman, o zaman onlar yalvarıp bağırarak yardım isterler. O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki bizim tarafımızdan size yardım edilmez. Ayetlerimiz size tilavet edilmişti, okunmuştu. O zaman siz topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız. Siz ona ayetlerime kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak ayetlerim hakkında saçma sapan konuşuyordunuz. Onlar hala sözü düşünmediler mi? Manasına varmadılar mı, anlamadılar mı? Yoksa onlara atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerini tanımadılar mı, kabul etmediler mi? Bu durumda onlar onu, Resulü inkar edenlerdir. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi. Ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Ve hak onların hevalarına tabi olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o, rızıklandıranların en hayırlısıdır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Ve muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı müstakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Ve eğer onlara rahmet, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde azgınlıklarında devam ederlerdi. Ve andolsun ki onları azapla aldık, azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oldular. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası inşa eden, yaratan O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve sizi arzda, yeryüzünde yaratıp çoğaltan, yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız, döndürüleceksiniz. Ve hayat veren ve öldüren O'dur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü O'na aittir, O'nun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz, dediler. Andolsun ki bu bize vaat edildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir. De ki, arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin.
Allah'ındır diyecekler. De ki, hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? De ki, yedi kat göklerin Rabbi ve arş-ül azimin Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? De ki, şayet biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü, yönetimi, idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Hayır, onlara hakkı getirdik ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır. Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı görünmeyeni ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer vaat olunan şeyi bana gösterecek isen, Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma. Ve muhakkak ki biz, onlara vaat ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadir olanlarız. Seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Biz, onların vasıflandırdıklarını en iyi biliriz. Ve şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım de. Ve Rabbim, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onların birine ölüm geldiği zaman, Rabbim, beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, nefsi tezkiye edici ameli işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. Ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah, engel vardır. İzin günü sura üfürüldüğü zaman artık onların aralarında bir nesep, soy bağı yoktur. Ve birbirlerine hal hatır sormazlar. O zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onların ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar. Ayetlerim size okunurken onları tekzip edenler, yalanlayanlar siz değil miydiniz? Dediler ki, ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve biz dalalette olan bir kavim idik. Rabbimiz, bizi oradan, cehennemden çıkar. Bundan sonra dönersek, o zaman biz mutlaka zalimler oluruz. Dedi ki, orada cehennemde kalın ve bana bir şey söylemeyin. Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der. Rabbimiz, biz amenü olduk. Ölmeden önce sana ulaşmayı diledik. Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esman ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki bu size benim zikrimi unutturdu. Ve siz onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki ben, onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan bugün onlara mükafatlarını verdim. Dedi ki, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman onu sayanlara sor dediler. Dedi ki, ancak az bir zaman kaldınız. Siz bilmiş olsaydınız. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte Hak, Melik olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim Arş'ın Rabbidir.''
Ve kim bir burhanı, delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve de ki, Rabbim mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve rahmet et, rahim esması ile tecelli et ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur, 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bizim indirdiğimiz ve bazı ayetlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış ayetler indirdik. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Zaniye, zina yapan kadın ve zani, zina yapan erkek, o zaman ikisinden her birine 100 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Eğer Allah'ın dinini uygulama konusunda Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara merhamet sizi tutmasın, size mani olmasın. Ve onların ikisinin azabına müminlerden bir grup şahit olsun. Zani, zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de, zani veya müşrik olan erkekten başkası nikahlayamaz. Ve bu, müminlere haram kılınmıştır. Ve muhsinlere, iffetli kadınlara, zina suçu iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyenlere, o takdirde 80 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Ve onların şehadetini, şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ve işte onlar fasıklardır. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, düzelenler hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve zevcelerine, eşlerine zina iftirası atanlar, kendilerinden başka şahitleri yoksa, o zaman onların her birinin şahitliği, kendisinin muhakkak sadıklardan, doğru söyleyenlerden olduğuna dair, 4 defa Allah'a şahitlik yemin etmesidir. Ve yeminin 5.'si, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır. Ve zevcenin, kadın eşin, Allah'a 4 defa onun, zevcin, erkek eşin mutlaka yalancılardan olduğuna dair şahitlik yemin etmesi, ondan, kadından azabı, cezayı kaldırır. Ve yeminin 5.'si, eğer o eşi, sadıklardan doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gadabının, azabının kendi üzerine olmasıdır. Ve eğer sizin üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, cezaya uğrardınız. Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul edendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında iftira ile gelenler, sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları cezalar vardır. Ve onun büyüğünü yönetene, uydurup yayana büyük azap vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, onu bu iftirayı işittikleri zaman, kendi içlerinde hayır zanda bulunsalardı ve bu apaçık iftiradır deselerdi olmaz mıydı? Demeleri gerekmez miydi? Ona 4 şahit getirmeli değiller miydi? Öyleyse şahitleri getiremediklerine göre bu takdirde işte onlar Allah'ın katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, İçine daldığınız şeyden, iftiradan, dedikodudan dolayı size mutlaka büyük azap dokunurdu. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz, soruyordunuz ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o
Allah'ın katında büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve onu işittiğiniz zaman, bizim bunu konuşmamız olmaz, bize yakışmaz. Sen Sübhansın, Allah'ım sana sığınırız. Bu büyük bir bühtan, uydurulmuş bir iftiradır deseydiniz olmaz mıydı? Demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin iseniz, ebediyen onun gibi bir olaya dönmenize karşı dönmemenizi Allah size vaaz ediyor, emrediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki amenü olanlar arasında fahişeliğin, çirkin olayların, iftiranın, kötülüğün yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette elim azap vardır. Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, size azap ederdi. Ve muhakkak ki Allah Rauf'tur, çok merhametli, çok şefkatlidir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Şeytanın adımlarına tabi

semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Ve sizden, içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Ve artık affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki gafil, kendisinin haberi olmaksızın muhsin, iffetli kadınlara ve mümin kadınlara iftira atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Ve onlara azim azap vardır. O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları hayat filmleri yapmış olduklarına şahitlik edecek. İzin günü Allah, onlara dinlerini, negatif ve pozitif derecelerin karşılığını hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah'ın hak mübin, hakkı açıklayan, yerine getiren olduğunu bilecekler. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler, kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir. Temiz erkekler, temiz kadınlar içindir. İşte onlar, kendileri haklarında söylenenlerden beri uzak olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim, Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Ey amenu olanlar! Evlerinizden başka evlere izin isteyip ev halkına selam vermedikçe içeri girmeyin. Bu sizin için hayırdır. Umulur ki böylece tezekkür edersiniz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denirse o takdirde geri dönün. O sizin için daha temizdir, uygundur. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. Meskun olmayan, oturulmayan, içinde faydanız olan evlere girmenizde size bir vebal yoktur. Ve Allah sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır.

Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar, örtsünler. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki böylece felaha eresiniz. Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikahlayınız, evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları fazlından gani, zengin kılar. Ve Allah vasidir, ihsanı, nimeti çok olandır, alimdir, en iyi bilendir. Ve nikaha imkan bulamayanlar, Allah onları fazlından gani, zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında malik olduklarınızdan, köleleri

Evinizden, cariyelerinizden yazılı anlaşma, mukatebe yapmak, para kazanıp bedelini ödeyerek azat olmak isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma, mukatebe yapınız. Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak, iffetli kalmak isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa, zinaya zorlamayınız. Kim onlara fuhşa, zinaya zorlarsa, o takdirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve andolsun ki size açıklanmış ayetler ve sizden önce geçmiş nesillerden örnekler ve muttakiler, takva sahipleri için öğütler, emirler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil, ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah sırça cam içindedir. Sırça cam inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah dilediğini nuruna hidayet eder, ulaştırır ve Allah insanlara örnekler verir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın içinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkarlar. Allah onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Ve kafirlerin amelleri düz arazideki serap gibidir. Susamış olan onu su zanneder. Ona ulaştığı zaman bir şey bulamadı. Ve yanında, karşısında Allah'ı buldu. Böylece Allah onun hesabını ona tam olarak ödedi. Ve Allah hesabı seri, çabuk görendir. Veya derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Ve Allah kime nur kılmamışsa, vermemişse artık onun için bir nur yoktur. Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Hepsi namazlarını, dualarını ve tesbihlerini bilmişlerdir. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır. Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün. Ve semadan içinde dolu bulunan dağlar, dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir, gözleri kör gibi yapar. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için elbette ibret vardır. Ve Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bundan sonra döner. Ve işte onlar mümin değillerdir.
ve onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet olundukları zaman onların bir kısmı yüz çevirenlerdir. Ve eğer hak onların ise, hak sahibi iseler, ona hemen itaat ederek gelirler. Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve onun Resulünün onlara karşı taraf tutacağından, haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar zalimlerdir. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyar ve ona karşı takva sahibi olursa o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve eğer sen onlara emretseydin münafıklar, mutlaka savaşa çıkacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ederler. De ki, yemin etmeyin, bu bilinen, takdir edilen bir itaattir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Ve sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah sizden ameni olanlara ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi, mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara, onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra korkularını mutlaka güvenliğe çevireceğini vaat etti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Ve namazı ikame edin ve zekatı verin. Ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olmasınız. Sakın kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı zannetme. Ve onların barınacağı yer ateştir. Ve dönüş yerleri mutlaka kötü bir yerdir. Ey amenu olanlar! Ellerinizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, cariyeleriniz ve sizden buluğa ermemiş olanlar, üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Fecr, sabah namazından önce, elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve yatsı namazından sonra. Bu üçü avret vaktidir. Sizden sakınmaları gereken zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve içinizden sizden olan çocuklar, buluğ çağına erdiği zaman onlardan öncekilerin izin istediği gibi bundan sonra izin istesinler. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve kadınlardan nikah, evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara vebal, günah yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.

Ama kör olana bir güçlük yoktur. Ve sakat olana, hasta olana bir güçlük yoktur. Ve size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemeniz de size günah değildir. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah'ın katından mübarek ve tayyip bir selamla selam verin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler, bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğin kimseye izin ver. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Resulün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O, sizin üzerinizde olduğunuz şeyi kalplerinizde olanı biliyordu. Ve böylece ona döndürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve O çocuk edinmemiştir. Mülkte O'nun şeriki, ortağı olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı, sonra da onların kaderini takdir etti. Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, ondan Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ve onlar öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura, yeniden diriltmeye malik değillerdir. Ve kafirler, bu Kur'an sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimlerde yardım etti dediler. Böylece onlar batılla ve zulümle gelmiş oldular. Ve o Kur'an onun önceden yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir dediler. De ki, onu göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve dediler ki, bu nasıl Resul ki yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Veya ona gökten bir hazine atılsaydı, verilseydi veya ondan ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler, siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler. Bak, sana nasıl örnekler verdiler, sana ne kötü şeyler yakıştırdılar. Böylece dalalette kaldılar. Artık sebile Allah'ın yoluna ulaşmaya güçleri yetmez. Allah mübarektir ki o, eğer dilerse
sana bunlardan daha hayırlı, daha güzel olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar. Hayır, onlar o saati, kıyameti yalanladılar. Ve biz o saati tekzip edenlere, yalanlayanlara alevli ateş, cehennem hazırladık. Cehennem, onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler. Ve birbirine bağlanmış olarak oradan dar, sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helak, yok olmayı istediler. Bugün helak, yok olmayı bir defa istemeyin. Defalarca isteyin. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, mükafat ve dönüş yeri olan cenneti hult mu, ebedi cennet mi? Orada onlar için diledikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine olan, üzerine aldığı ve ondan istenen bir vaattir. Ve o gün onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri haşredecek, toplayacak, sonra da onlara şöyle diyecek: bu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa onlar mı dalalet yolunda kaldılar? Putlar dediler ki, sen sübhansın, münezzehsin, senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını metalandırdın. Bu sebeple öyle ki zikri unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte böylece Allah'tan başka taptıklarınız, söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık azabı uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız. Ve senden önce de gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne, imtihan kıldık. Ve Rabbin en iyi görendir.

Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız ve hidayet bir dilek ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Sevgili kardeşlerim, aradan 14 asır geçti. 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Açıklamasının mahiyeti tamamen unutuldu. Neye çevrildi? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, tilavetini, kıraatini öğrenen ve öğretendir'e çevrildi. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i istediğiniz kadar en usta Arapların okuyabileceği güzellikte okuyun. Bu okumanız sizi cennete ulaştırmaz. Ne yazık ki Peygamber Efendimiz söylediği söz asıl anlamından çok uzaklara, hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan bir hüviyete ulaşmış. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demek istiyor? İki ayrı cümleyle sonuca ulaşalım. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Peki ne olmuş? Ne olduğunu söylemeden evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir sözüne ulaşalım. Sizden en hayırlınız Mehdi aleyhisselam'dır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba neden diyor bunu? Çünkü diyor o, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu sizlere öğretecek. İşte bugün Mehdi Aleyhisselam görev yapıyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretiyor. Tilavetini değil. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muradı Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun sadece öğrenilmesi ve öğretilmesi değil. Onun yaşanmasını istiyor. Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor. Ne varmış ki Kur'an-ı Kerim'de? Ne yokmuş ki? Biz soralım. Olmayan bir şey var mı acaba Kur'an-ı Kerim'de? Ne diyor Allah Teala? Biz bu Kur'an'a hiçbir şeyi eksik bırakmamak kaydıyla her şeyi dahil ettik diyor. Kur'an-ı Kerim'in kuru lafzına bakıp da bu Kur'an-ı Kerim'e hiç her şeyin sığması mümkün olur mu diye Kur'an-ı Kerim'i hafife alanlar var. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzının, bir de ruhunun olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Lafızda olmayan her şey ruhta var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne kadar karanlık kelimesini kullanmışsa, o kadar aydınlık kelimesi kullanmış. Ne kadar gündüz kelimesi kullandıysa, o kadar gece kelimesi kullanmış.
Ne kadar yerler kelimesini kullandıysa o kadar gökler kelimesini kullanmış. Yani bir merkezden ister sağa ve sola doğru eğer bir lafız koymuşsa o noktadan şu kadar uzağa, gene aynı noktadan o kadar uzağa onun tam zıttına, onun tersi olan manayı da koymuş Allah-u Teala. Merkezden aynı uzaklıkta ne kadar negatif varsa Kur'an-ı Kerim'e giren o kadar da pozitif var. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir bütündür. İşte orada Kur'an-ı Kerim'in tilaveti hiçbir mana ifade etmez. En güzel tilavet eden müzikle Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyabilen müzikal bir statü içerisinde onu kulağa hoş gelen bir hüviyete sokan kişidir. O kadar. Allah Teala Kur'an'ı camilerde okunsun diye, ölülerin arkasından Yasin okunsun diye, sadece daha güzel, daha güzel, daha güzel müzikal standartlarda okunsun diye değil sevgili kardeşlerim. Onun lafzının ve ruhunun öğretilmesi ile ve emirlerinin, Kur'an'da geçen bütün emirlerin yerine getirilmesini sağlasın diye insanlara aranızda en hayırlınız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an'da ne var ki? Kur'an'da 7 safa var. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa. Mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim, 3. safa. Fizik vücudu Allah'a teslim, 4. safa. Nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safa. İrşad olmak, 6. safa. İradeyi de Allah'a teslim etmek, 7. safa. 7 safada 4 tane teslim içeriyor Kur'an-ı Kerim. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsi bu kadar. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yani Kur'an-ı Kerim boşuna inmemiş. Bütün ilimlerin muhtevası orada, Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in sırlarına dikkatle bakın. O Kur'an-ı Kerim ki onun manasına varan o manayı kendinden öğrenmemiştir. Manasına varabilen kişiye Allah öğretmiştir. Öğretmiştir de o kişi onun manasına varmıştır. İşte şu anda şu dünyada verilen gezegen üzerinde Kur'an'ın ruhuna en çok nüfuz eden biziz. Biz bunu kendiliğimizden mi öğrendik? Hayır. O ruhuna girmeyi Kur'an-ı Kerim'in ve ruhunun neler ihtiva ettiğinin öğrenilmesini Allah bize nasip kıldı. Hepsini O öğretti. Allah öğrettiği için biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Biz bir hiçiz. Bir insanız sadece. Gaybı da bilmeyiz. Kur'an-ı Kerim'i de doğru dürüst okuyamayız. Arapçayı da doğru dürüst bilmeyiz. Ama Kur'an'ı hem lafzıyla hem ruhuyla şu dünya üzerinde en iyi bileniz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Biz bir hiçiz
Ama bu hiçe Allah öğretti. Kur'an'ın lafzını öğretti. Kur'an'ın ruhunu öğretti. Öyleyse Kur'an'ın tilavetini biz beceremeyiz. Okunması bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Güzel bir şey değil mi? Güzel bir şey. Ama ne kadar faydalı. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenmekle Kur'an'ın tilavetini öğrenmek aynı şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah bize Kur'an'ın hem lafzını, kelimesel yapısını hem de o kelimesel yapının arkasındaki 7 tane ruhu öğretti. Öğretirse ne olur? Ancak öğretirse bir insan hem kendisine hem de etrafında o lafzı ve ruhu öğrenmek isteyen herkese onu öğretebilecek olan bir yeteneğin sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden aranızdaki en sevdiğim kişi benim soyumdan olan Mehdi'dir diyor? Neden? En çok sevdiğim Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretendir diyor. İşte bu devir. Bu devir hidayetin gelişme devridir. Ve bu devirde hidayetin dünya üzerindeki temsilcisi biziz. Hidayet insanlar tarafından doğru yol olarak bilinirken, ruhun Allah'a hayattayken ulaşması herkes tarafından, din alimlerinin hepsi tarafından 22 tane Kur'an-ı Kerim'de gizlenmeye çalışılırken, açıklanmaya değil, sözlerime dikkat edin sevgili kardeşlerim, gizlenmeye çalışılırken Allah bize Kur'an'ı öğretti, Kur'an'daki ruhu öğretti, Kur'an'daki teslimleri öğretti. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim kılınması. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bütün insanların kurtuluş ümidinin yanlış bilgilere dayalı olarak hep yaşadığı ama hiç kimsenin kurtulamayacağı bir ortamda Allah-u Teala bize hidayeti öğretti. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğretti. Ruhun hidayetini, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayetini, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin hidayetini, nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayetini, iradenin Allah'a teslimi olarak öğretti. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Bu bağlamda eksikliğin bütün kanatlarda olan insanlarda ve cemaatlerde mevcut olduğunu görüyoruz. Öyle ki tasavvufu yaşayanlar da tasavvufun
emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiyeden ibaret olduğunu zannetmeleri söz konusu. Halbuki bu yedi tane nefs kademesine geçiş, nefsin kalbinin sadece %51'ini aydınlatır sevgili kardeşlerim. Ondan sonraki kesimde bu %51, %80'e varmadan kimse fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. %100'e varmadan kimse nefsini Allah'a teslim edemez. Öyleyse ilmi mutlaka Allah'ın vazifeli kıldığı kişiden alacaksınız. Başkaları bilmiyorlar ki size öğretsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkesi çok ama çok seviyoruz. Bu sevdiklerimiz arasında en çok sevdiklerimiz tasavvufu yaşayanlardır. Onlar bizimle, sadece onlar aynı paralelde. Ötekiler dinlerini unutmuşlar. Ama bakıyoruz ki tasavvuf mensupları arasında da ruhun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması söz konusu değildir diyen insanlar var. Olur mu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala ruhun Allah'ın zatına ulaşarak, Allah'ın zatında ifna olarak, fenafillah makamında Allah'a teslim olacağını söylüyor. Vuslat teslim değildir. Vuslat ulaşmaktır. Vasıl olmak kelimesinden gelir. Vasıl kelimesinden gelir. Ama ruhun Allah'a teslim demek, Allah'ın zatında Allah'a ulaşan ruhun ifna olması, yok olması, kişinin fenafillah makamının sahibi olmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Abdülhak Hamid'i hatırlayın. Kur'an'dan alıp diyor, hakikati insanlara öğretmeliyiz. Bab-ı Ali'deki din öğreticilerinin bir ümmi koğuşu, yani okuma yazma bilmeyen insanların koğuşu olduğunu söylüyor. Bakıyoruz ki Kur'an'ı biliyor. Çünkü Vel-Asr suresini almış ele, diyor ki Vel-Asr suresi bize ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de teslimini anlatır diyor. Hepsini muhtevidir diyor. İnsanlar bugün ruhun Allah'a teslimi nedir? Fizik vücudun Allah'a teslimi nedir? Nefsin Allah'a teslimi nedir? İradenin Allah'a teslimi nedir? Kur'an'da hangi ayetlerde geçiyor? Bu konuda hiçbir bilgileri yok. Övünebileceğimiz bir taraf var. Din alimlerimizde çok güzel ve üst standartlarda bir ilim gelişmesi olmuş. Fıkıh konusunda mükemmel bir statüyle karşı karşıyayız. Biz onlara o konuda hayranlık duyarız. Gerçek anlamda çok başarılılar bizim de. Onların yanında çok cahil kaldığımız bir ilim dalı. Sevgili kardeşlerim, biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Allah bize fıkıh öğretmedi. Ama Kur'an-ı Kerim öğretti. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar varsa o konudaki açıklamalar,
onları biliriz. Nitekim Kur'an tefsirimiz, Allah eğer bir engel koymazsa gelecek senenin sonuna varmadan inşallah 19 cilt olarak tamamlanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardımıyla biz onu sadece gerçekleştirebiliriz. İnşallah. Allah Teala eğer o konudaki engelleri kaldırırsa biz bunu gerçekleştirebiliriz, biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in şu anda 10. cildini basmakla meşgulüz. Ve 9 cildin 7'sinin de lafzı tamamlanmış durumda. Yalnız kitap haline getirilmesi kalıyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere 10.000 sayfa civarında 19 ciltten oluşan bir Kur'an külliyatı sunmak istiyoruz. Sadece Allah'tan aldığımız ilimle. Başka alimlerin söylediklerinin sadece Allah'ın söylediklerine bir örtü olduğunu, onu anlaşılmaz hale getirdiğini tespit ettik. Ve bu bizi can evimizden yaraladı. Bunca insan Kur'an-ı Kerim meali vermiş sevgili kardeşlerim. Hep lügat anlamlarından hareketle. Böyle bir olay hiç kimseyi hedefe götüremez. Lügatlar sadece manayı söyler. Ama onların aksiyonlar olarak o manaların, o kavramların aksiyonlar olarak devreye girmeleri, yani görev yaptıkları konu her neyse, o konudaki bilgilerini Kur'an'ın içerisinde bütünüyle yakalamak, bütünü o konunun içinde açıklamak. İşte Allah Teala bize bunu öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim Allah'ın öyle bir öğretisidir ki bütün sırlar onun içindedir. Ve başkaları bu konuda gene başka insanların yaptıkları çalışmalardan hareketle sonuçlara gidiyorlar. Biz öyle bir çalışmada hiç bulunmadık. Yani başkalarının yazdıkları kitaplardan aman onlar ne yazmışsa biz de yazalım diye hiçbir alıntıya girmedik. Tam aksine Allah'ın bize öğrettikleriyle onların kitaplarını karşılaştırdığımız zaman arada bir uçurumun mevcut olduğunu gördük. Çünkü hepsi kendilerinden evvel gelen alimlerin söylediklerine esir olmuşlar. Kur'an'da bunun ötesinde ne var diye araştırmamışlar. Öyle olduğu için de Kur'an'ın temel kavramlarının hepsi kaybolmuş. Ne kaybolmuş? Allah'a ulaşmayı dilemek kaybolmuş her şeyden evvel. Mürşide ulaşıp tabiiyet kaybolmuş. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim kaybolmuş. Veçi, fizik vücudu teslim kaybolmuş. Nefsi teslim kaybolmuş. Muhlis olmak kaybolmuş. Salih olmak kaybolmuş ve iradeyi Allah'a salih olunca teslim etmek kaybolmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün temel kavramları yok olmuş. Geriye ne kalmış? İslam'ın 5 tane şartı ve iblisin
insanlara nasıl büyük bir tuzak hazırladığını, onları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için ne korkunç bir tuzağı bütün insanların tatbik ettiği bir noktaya nasıl ulaştırdığını Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, vasıtaları hedef haline getirmiş, hedefleri de yok etmiş. Hedef, 7 safhada 4 tane teslim, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hiçbiri yok sevgili kardeşlerim İslam öğretisinde. Alın, Kur'an'ı bir kenara bırakın, insanların bugün yazdığı kitaplara bakın, asırlardan beri yazılan kitaplara bakın. İnsanların elleriyle yazdığı kitaplar ve de Kur'an'ın temel hükümlerinin hiç mevcut olmadığını göreceksiniz. Fıkıh konusunda Kur'an'ı en güzel şekilde ifade eden birçok kitap bulabilirsiniz. Ama onun dışına çıktığınız zaman her şeyin nasıl tarumar olduğunu görürsünüz. Bakın bakalım. Ne demişler insanlar? Resul ve Nebi kavramları konusunda Kur'an-ı Kerim'le hiç alakası olmayan bir sürü zırva uydurulmuş. Ve de kavramlar böylece yok edilmiş. Akaid bu sebeple yanlışlarla dolu bir öğretim müessesesidir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Kur'an'dan başka bir kitap yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün öğrettiklerini Allah'ın kendisine yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'den öğrendi ve öğretti. Her konuyu Cebrail aleyhisselam'dan sordu ve o cevabı da öğrenerek insanların hepsine, sahabesine, sevgili sahabesine öğretti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden bahsediyoruz. İşte o Kur'an-ı Kerim. İnsanlar tarafından unutulmuş, hatta şunu da demek mümkün, unutturulmuş. Çünkü bütün ilim Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcut. Ama insanların ona bakmasını engellemiş iblis. Demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biz de Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i daha ilk öğretmeye başladığı noktadan itibaren etrafımızdaki bütün kardeşlerimize açıklamalarda bulunduk. Birçok alim geçinen kişi bize geldi ve sen kim? Kur'an-ı Kerim açıklaması kim dediler. Biz de onlara bizim bu ilmi bilmediğimizi, Allah bize ne kadarını öğretirse sadece o kadarını öğretmekte olduğumuzu söylediler. Söyledik. Onlar da dediler ki, yani sen Allah-u Teala'dan vahiy mi alıyorsun? Biz de dedik ki evet, Allah-u Teala bize öğretiyor. Ne zaman ki öğrettiklerimizin, Allah'ın öğrettiklerini biz de etrafımızdaki insanlara öğretiyoruz. Öğrettiklerimizin kendi ölçülerine uymadığını ama Kur'an'a tam olarak uyduğunu gördükleri zaman gelip bizi tebrik ettiler. Sevgili kardeşlerim, çok insan bu konuda bize ulaşmıştır. Allah yolunda yaptığımız hizmetten dolayı bizi tebrik etmiştir. Ama toplumun çok büyük bir kısmı bizi bir sahtekar olarak tanımıştır. Sahte peygamber. Ama benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Binlerce defa size bu televizyondan, vaktiyle başka televizyonlardan, yahu diyoruz biz peygamber değiliz, biz nebi değiliz. Allah'ın bize yazdırdığı kitap bir şeriat kitabı değildir, bir sohbet kitabıdır. Allah-u Teala bizden evvel kaç tane velisine bunu yazdırmış? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine yazdırmış. Yunus'a yazdırmış. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine yazdırmış. Abdülkadir Geylani Hazretlerine yazdırmış. Eşref Rumi Hazretlerine yazdırmış. Bizim onlardan farkımız ne? Farkımız Allah-u Teala'nın bizi Risaletle görevlendirmesi, bize yazdırdığı kitaba Risalet Nurları adını vermesi. Ne yazık ki Risaleti peygamberlik meselesi zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın temel unsurlarından hiçbir şey kalmamış geriye. Her şey insanların yanlış öğretileriyle çığırından çıkmış ve yanlış bir fonksiyon eda eder duruma gelmiş. İşte bugün İslam'ın beş şartına baktığımız zaman, İslam'ın beş şartının beşi de vasıtadır. Namaz kılmak vasıtadır, oruç tutmak vasıtadır, zekat vermek vasıtadır, hacca gitmek vasıtadır, kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Neyin vasıtası? Dinin vasıtası. Peki, hedefler nedir? Hedefler, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden bunlardan hiçbirini gerçekleştiremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide ulaşıp tabiyetle ikinci safhaya ulaşan, ki birincisinde birinci kat cennetin, ikincisinde ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Sonra ruhun Allah'a teslimiyle birinci devrenin son bulduğu bir olaylar dizisi. Allah Teala hem bunu üzerimize farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, hem de Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağına dair Kur'an-ı Kerim'de garanti veriyor.

İşte Şura suresinin 13. ayet kelimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İnne hüda hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çığırından çıktığı bir devrede yaşıyoruz. Bu devreye dikkatle bakın. İnsanlar Allah'ın bütün güzelliklerini zaman içerisinde yok etmişler, mahvetmişler. Ve neticede Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümlerinin yok olduğu, hedeflerin yok olduğu ve vasıtaların hedef haline getirildiği bir sonuca ulaşmışız. Bir defa daha söyleyelim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi Allah'a ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmek için mutlaka gerçekleştirmemiz lazım gelen vasıtalardır. Yetmez, vasıta olarak da noksan. Bu beş tane vasıtaya mutlaka altıncı vasıtayı eklemek mecburiyetindeyiz. O zikirdir. Zikir farzdır sevgili kardeşlerim. Hem zikir farzdır, hem günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır, hem de daimi zikir farzdır. Zikir en büyük ibadettir. Ama İslam'ın beş şartı arasında yok. En büyük ibadet midir? Hadi gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ikumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu diyor onlara, sahabene oku ve anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi namazla meşgul olduğu için namaz kıldığı sürece kimseye bir kötülük yapamaz. Onun için bütün kötülüklerden men eder. Ve le zikrullahi ekber diyor. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmenin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Nereye ulaştık? Din adına 4 senelik üniversitelerde okutulan ilimler hiç kimseyi Allah'ın cennetine götüremez. Götürmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cennete asla giremez. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمْ مِنْ نَارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki muhakkak surette kesin olarak bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Ne olmuş? Açık değil mi? Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala.

Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Detaylara girmeyeceğiz. Ama bu kadar asli unsuru söylemek yeterli ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse İslam'ın 5 şartını ömür boyu yapsalar hiçbirisi Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dilemedikçe. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala onu mutlaka cennetine alır. Daha dilediği anda alır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. Dilemeden ölürse kişi, o zaman da günahlı o kişinin yaptığı bütün ibadetlerden kazandığı derecelerin hepsi yanar. O kişilerin amelleri boşa gider. İkisini de gösteren iki ayet-i kerime. Birincisinde Allah Teala buyuruyor ki Kehf suresi 105. ayet-i kerime. Kim diyor Allah'a milaki olmayı inkar ederse onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Adam 70 sene ömrü boyunca 5 vakit ibadetini yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ömrü boyunca 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş. 65 sene bu işi yapmış, 80 yaşında da ölmüş. Bu adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba 3. kat cennet mi, 4. kat mı yoksa 5. kata mı Allah Teala beni alır diye hesaplar yapıyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki Allah'ın öğretisi asıldır. Neden diyor benim ümmetimin arasında en hayırlısı Mehdi'dir diyor. Çünkü Allah ona bütün ilmi öğretmiştir. İnsanların unuttuğu ilmi, bugünkü okullarda öğretilmeyen ilmi, biz hidayetin gerçekte Kur'an'a göre ne olduğunu anlattığımız güne kadar bu dünya üzerinde hiç kimse hidayeti insan ruhunun Allah'a ulaşması olarak değerlendirmiyordu. Çünkü böyle bir şeyden kimsenin haberi yoktu. Allah Teala bize öğretmeseydi gene olmayacaktı. Öyleyse hidayet konusu Kur'an'dan kaybolmuş, yok olmuş. İnsanların bu konudaki dizaynı

İşte insanlar arınızda en hayırlınız Kur'an'ı öğreten, öğrenen ve öğretendir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar Kur'an'ın tilavetini öğreniyor ve öğretiyorlar. Herkes bununla meşgul. Ve zannediyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan bahsediyor. Hayır, ondan bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'in okunmasından bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğreten en hayırlıdır diyor. Sonra da açıklıyor, aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir diyor. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecek diyor. Biz kitaplardan mı okuduk da bunu öğrendik? Hanginiz herhangi bir kitap gösterebilirsiniz? İslam'ın yedi safhasını gösteren, ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesinin, Kur'an'daki yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu gösteren ayetleri dünya üzerinde başka kim biliyor ki? Sadece o kadar mı? Allah'ın bize öğrettikleri sadece o kadar mı? Hayır. Yedi safhanın yedisinin de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından gerçekleştiğini söylüyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala ondan evvel Hazreti İsa zamanında da yedi safhanın yedisinin farz olduğunu söylüyor İncil'de. Ve Hazreti İsa ile beraber ona tabi olan bütün havarilerin yedi safhanın yedisinde yaşadığını ispat ediyor İncil. Bir adım daha geriye gidiyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsi yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Tevrat kesin olarak ispat ediyor bunu. Yeter mi? Hayır, yine yetmez. Bu yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu yazıyor Tevrat. Nereye ulaştık? Üç kitaba da Allah Teala onlar nurdur diyor. Onlar Allah'ın hidayet rehberleridir diyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de. O zaman şimdi bütün bunları Allah Teala bize öğrettikten sonra aranızdan kim çıkıp da bize dinler vardır, İslam başka bir dindir, Hristiyanlık başka bir dindir, Yahudilik başka bir dindir diyebiliriz. Diyebilirler. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Dinler hiç olmamıştır. Sadece bir tek din var olmuştur. Puta tapmak bir din değildir. Dinler yoktur. Dinde tekamül de yoktur. İslam ne son dindir, ne en mütekamül dindir, ne de başka bir din vardır. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz Hazretlerinden de evvel yaşamış olan bir peygamber. Ve neden Allah Teala acaba babanız İbrahim diyor? Çünkü Kur'an'ın bütün hükümlerini Hazreti İbrahim söylüyor. Tevhid diyor. Vahdet diyor. Ve teslim diyor. Allah tektir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum vardır diyor dinin içinde. O tek toplumun dışındakiler hiçbirisi Allah'ın yolunda olanlar değildir diyor. Kurtuluşa da ulaşamazlar diyor. Hazreti İbrahim'in Allah'tan öğrendiği teslim, ruhun teslimi, veçin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Yani bugün size bizim öğretmekte olduğumuz dört tane teslim. Aranızdan hanginiz bize bir başkası daha bunları söylüyor diyebilir? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in
lafzını ve ruhunu öğretendir, Kur'an-ı Kerim'i öğretendir demekten neyi kastettiğini şimdi hepiniz bütün boyutlarıyla anlamış bulunuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini demiyor, kıraatini demiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen ve öğretendir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği hedefe ulaşılmış durumdadır. Diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i, yani onun lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Arkasından da diyor ki, aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelen, bizden olan Mehdi'dir diyor. Bu iki kavramı yan yana getirdiğiniz zaman bugünkü gerçeklerle karşı karşıyasınız. Bugün Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğreten dünya üzerinde bir tek kaynak var. O kaynak biziz. Biz bu ilmi Allah'tan aldığımız için sizlere bunları anlatabiliyoruz. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'den başka bir kaynak yoktu. Bugün de bizim için Kur'an-ı Kerim'den başka bir kaynak yok. Allah Teala bize sadece Kur'an hakikatlerini öğretiyor. Başka alimlerin öğrettiği standartlarda değil, onların öğrenemediği standartlarda, öğrenmelerinin mümkün olmadığı standartlarda, çünkü onların hepsi kendilerinden evvel gelen alimler neyi söylemişse sadece onları sizlere ulaştırabilirler. Ama biz Allah'ın bize öğrettiği, onların hiçbir zaman ulaşamayacakları bir sonucu size açıklıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun öğretilmesi asıldır. Temel konu budur. Hamdolsun ki Allah-u Teala bize onu öğretti. Sevgili kardeşlerim, bütün bu hakikatleri sizlere ulaştırmanın büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşayarak bu büyük mutluluğu oluşturmaktan, buna sebebiyet vermekten, bunu vücuda getirmekten kâm alarak huzur içerisinde huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzübillahimineşşeytanirracim Hamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn İhtinâ sırâtel müstakîm Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyrîl mağdûbi aleyhim ve lâ ilâhe Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, saadetten bahsetmek üzere. Allah Teala insanları bu açıdan iki kısma ayırıyor. Saitler, şakiler. Saitler mesut olanlar. Şakiler de mesut olmayanlar. Gidecekleri yer birinci grubun cennet, saitlerin. İkinci grupta şakiler, gidecekleri yer cehennem. Mesut kelimesi, saadet kelimesi, sait kelimesi aynı kökten geliyor. Kök, mutluluk kökü. Mesut olma kökü. İnsanlar ya mutludurlar ya mutsuz. Ama insanların çok büyük bir kısmının hemen peşin olarak mutsuz olduğunu söylemek mümkün. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Bir, cennet mutluluğudur. İki, dünya mutluluğudur. Öyleyse cennet mutluluğunun tarifini vermeye gerek yok. Herkes cennet mutluluğu konusunda çok şeyler bilir. Ama dünya mutluluğundan ne haber? Tasavvufun dışında olan insanlara mutlu musun diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız. Mutlu olduğunu söyler kişi. Acaba gerçekten mutlu mudurlar? Dersiniz ki, bak Allah'a ulaşmayı sen diliyor musun? Hayır, dilemiyorum. Ne demek bu? Allah'a ulaşmak diye de bir şey mi varmış? O zaman dilemiyorsan sen mutsuz bir insansın. Böyle dediğiniz zaman karşınızdaki kişi size birazcık öfkelenir. Ne münasebetler, sen benim mutsuz olduğumu nereden biliyorsun? Ben aslında çok mutluyum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir tartışmaya sakın girmeyin. Sen mutlusun, mutsuzsun diye tartışmaya girdiğiniz zaman o belki de kurtulacak olan bir kişiyi, mutluluğa sizin vasıtanıza ulaşabilecek olan bir kişiyi, belki de orada kaybedebilirsiniz. Onun gerçekten cennet saadetini kazanmasını, dünya saadetini kazanmasını farkına bile varmadan belki de engellemiş olursunuz. Hiçbir zaman insanlarla iddialaşmaya girmeyin. Sen mutlu musun, mutsuz musun diye. Ama insanlara mutluluğun reçetesini verin. Onların ne durumda olduğuyla ilgilenmeden. Siz Kur'an'da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak, onların mutluluğa ulaşmasını temin etmek. Bunu gerçekleştirdikçe sizlerin sayesinde insanlar Allah'ın yolunun ne olduğunu öğrendikçe, Allah'ın yoluna girdikçe
Her geçen gün onların mutluluğu adım adım artacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece siz de başka insanların mutluluğu yaşamasında methaldar olacaksınız. Buna sebebiyet veren olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar mutlu olmalı. Talebimiz, dileğimiz, niyetimiz ve görevimiz bu. Ama ne var ki insanlar mutlu olmayı istiyorlarsa, bizim dilememizle, sizin dilemenizle hiç kimse mutlu olmaz. O kişinin mutluluğu dilemesi lazım. Ne yani, mutluluğu dilemeyen insan mı var diyorsanız, doğrudur. Mutluluğu dilemeyen hiç kimse yok. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama bir sualimiz var. Peki, çok güzel. Öyleyse neden bu insanların %90'dan fazlası mutsuz? Şu dünya hayatını yaşarken bin türlü sıkıntı içerisinde, huzursuzluk içinde hayatlarını geçiriyorlar. Neden? Çünkü mutluluğun reçetesini bilmiyorlar. Sadece ilmin sahibi değiller demek yetmez. İlim onlara takdim edildiği zaman ellerinin tersiyle ilmi geri çeviriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim bizim ilmimizin değil, bizim ilmimiz değil. Allah'ın ilmi. Evvela birinci madde, Allah en kıymetli mahluk olarak insanı yarattı. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, üzerine titrediği mahluk, her şeyi uğruna yarattığı mahluk insandır. Sizin sevdiğiniz birisi varsa onun için ne düşünürsünüz? Ne istersiniz? Onun nasıl yaşamasını, nasıl olmasını istersiniz? Eğer onu seviyorsanız mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? İşte Allah'ın da en sevdiği mahluk olan insanı Allah mutlu kılmak istiyor. Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere bütün kutsal kitapları, mukaddes kitapları bu hedefe yönelik olarak Allah-u Teala indirmiş. Bütün kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Bütün kitaplar bir mutluluk reçetesidir. Bütün mukaddes kitaplardan bahsediyoruz. Yani nebilere indirilen şeriat kitaplarının hepsi mutluluk davetiyesidir. Mutluluk reçetesidir. Yani mutluluk kılavuzudur. Aynı zamanda mutluluk garantisidir. Sevgili kardeşlerim, eğer ben size desem ki Allah mutluluğunuzu garanti etmiş, haberiniz var mı? Bizim kardeşlerimiz diyecekler ki elbette haberimiz var. Onun için mutluluğa talip olduk. Onun için buradayız. Evet. Ama peki ya geri kalanlar, sevgili kardeşlerim? Onlar gözümüzün önünde birer cehennem yolcusuysa, sadece bilmedikleri için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, o zaman onlara acımaz mısınız? Ah benim can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman onlara acımaz mısınız? Onun için Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki milyonlarca insan, 10 milyonlarca insan cehenneme gidecek bu ülkeden. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için din adamlarının da çok büyük bir kısmının gideceği yer orası. Gene aynı sebeple Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için, Kur'an'ı unuttukları için,
dinlerini Kur'an'dan öğrenmedikleri için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gözümüzün önünde ...60 milyondan fazla insanın cehenneme doğru yaklaşması söz konusu ve kulaklarını Allah'ın söylediklerine tıkamaları ve kurtuluş reçetesini tatbik etmemeleri. Sevgili kardeşlerim, sanki zor bir şeyden bahsediyormuşuz gibi. Daha kolay ne olabilir diye düşünüyorum. Daha kolay ne var ki? Allah Teala diyor ki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerek, üzerinize farz ve siz bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğiniz an, yani sadece bunu gerçekleştirmeyi dilediğiniz an, Allah Teala'dan dilediğiniz an Allah sizi mutlaka cennetine alır. Matematik bir ifade, bir dilek eşittir cennet. Sevgili kardeşlerim, insanların yapması lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Reçete bu kadar. Emir bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kimdir? O kişi bir, Allah'a inanan birisidir. O kişi kimdir? İki, o kişi ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağına da kesinlikle inanan bir insandır. Üç, ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerine farz kıldığı bir hususu dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, belli başlıları 12 tane olan ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki farzların sayısı çok yükseldi. Önümüzdeki günlerde onları inceleyip sizlere inşallah yeni bir hüviyette tekrar sunmak istiyoruz. Sayı çok daha yukarılarda. Hidayet ayetleri, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması konusu yüzlerce ayetle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan farz olanlar da bizim sizlere belli başlılarını söylediğimiz 12 tane değil, çok daha fazla. Hepsi de Kur'an ayeti sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde davet etmiş. Ne olmuş? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmışlar ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan iştinab etmişler, kurtarmışlar kendilerini. Ve sahabe dediğimiz kişiler kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Peki bu kesin mi? Evet, kesin. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sahabeden bahsediyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa
Onların hepsi felaha erdiler. Felah, askeri standartlarda birinci kat cennet. Kurtuluş. Cehennemden kurtuluş. Bütün sahabe, kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, onun yaşadığı devrede tabi olanlar sevgili kardeşlerim. Şu tabiyet müessesesini yok etmek için ne kadar büyük gayretler sarf etmişler şu iblisin takımı. Ama başaramadılar. Kur'an-ı Kerim'i yok edemiyorlar. On binlerce nüshası dünya üzerinde, insanların evlerinde, duvarlarda, duvarlara asılmış bir vaziyette torbalar içinde duruyor. Öyleyse yok etmeleri mümkün değil. Ama iblisin kurnazlığı orada ki yok etmemiş. Kur'an-ı Kerim aynen duruyor ama gizlemeyi başarmış. Ne yapmış bu iblis sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını mı değiştirmiş? Bir harfine bile dokunamamış. Bir kelimesini bile çıkaramamış Kur'an-ı Kerim'den. Ne yapmış? Unutturmuş. Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş insanlara. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifinde? Diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte nedir faydalı ilim, nedir faydasız ilim? Gelin bakalım beraberce. Sadece ikiye ayıracaksınız sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Faydalı ilim, bu dileği öğrenmektir. Faydasız ilim, reddetmektir. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Allame-i Cihan olsanız, eskiden böyle bir tarif vardı. Allame-i Cihan denirdi. Cihanın en büyük alimlerinden olsanız demek, gene de paçayı kurtaramazdınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bir Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bu kadar basite indirgiyor. Ne kadar basite indirgiyor? Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, Allah'ın cennetine girersin ya da dilemezsin. O zaman gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha basit bir ifade olabilir mi? Kör kör parmağım gözüne diyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diyoruz. Dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennem diyoruz. Ey oradakiler diyoruz, şu kulağınızı açın da bizi dinleyin diyoruz. Allah'ın emri bu. Onlar da diyorlar ki eski köye yeni adet. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köylerin hepsinde bu adet vardı. Her huzur namazının imamının yaşadığı devirde ki hiçbir devirde insanlık huzur namazının imamı olmadan yaşamadı. Her devirde mutlaka huzur namazının bir imamı var olmuştu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın vurguladığı husus ne? Allah-u Teala negatif cepheyi tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Nasıl diyor? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ اُمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını övmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler.
Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, sadece ikiye ayrılmış insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Geri kalanların hepsi detay. Asıl unsur, Allah'ın büyük hakikati bu ayette yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem. Mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için bunu yapacaklar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya aksi olursa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Hadi gelin beraberce bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehümün büşrâ febeşir ibâdî. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Şeytana değil, tağuta, insan ve cin şeytanlara, her türlü şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya saadet müjdesi. Kullarımı müjdele, diyor Allah Teala. Konu sahabe ile ilişkili zaten. Bütün sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Kulumunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktası. Bu Allah'a yönelmedir. Allah-u Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'ın zatına ulaşır. Muhtevaya bakalım. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama bilin ki bu insanlar sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadise Allah'ın dizaynı içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar onlar. İsimleri amin olanlar. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın cennetine girecekleri kesin olan kişilerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkatle bir noktaya bakın. Allah Teala Vel Asr suresinde amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Vel asri, al zamana, asra yemin olsun. İnnel insane lefi hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllel lezine aminu, ama aminu olanlar hariç.
Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimse hüsranda olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hüsranda olmak ne demekti? Kişinin günahlarının sevaplarından fazlası fazla olması demekti. Müminin Suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimdi bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olacaklar olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem olanlar, kazandıkları derecelerin günahlarının sevaplarından fazla olması halinde gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Ama amin olanlar, hüsranda olanlardan değil, yani sevapları günahlarından fazla olanlar, bir başka ifadeyle mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurtuluş bir dilek, felah, kurtuluş. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. O kadar. Dilemeyenin kurtuluşu mümkün değil. Şimdi bu hakikati biliyorsanız eğer ve insanların cennet mutluluğu herkesin hakkı, dünya mutluluğu da. Biliyor musunuz? Şu dünya hayatının en az yarısını mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yani her 24 saatin yarısını, 12 saatini mutlu olarak geçirebilirsiniz. Dünya saatinin yarısını Allah Teala bir sözünüze bağlamış. Bir söz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Eğer dilerseniz hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez. Ama dilemezseniz hiçbir kuvvet sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse bu cennet saadeti tamam. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı diler, 1. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Yani mutlu bir insan değildir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, 2. kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti başladığı anda başkalarından farklı değildir. Ama bu kişi burada başladığı anda dediğim ne? Tabiyetini gerçekleştirdiği anda nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesine başladığı anda mutsuz insanlardan bir farkı yoktur. Daha yeni başlamıştır nefs tezkiyesine. Ve kişiyi mutlu edecek faktör nefsin temizlenmesidir. Nereden temizlenmesidir? Afetlerden temizlenmesidir. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı, göğsünü yararak açtığı yoldan içeri giriyor. Kişinin nefsinin kalbine geliyor. Kalbinin mührünü ard arda gelen rahmet, fazla salavat nurları vurup nur kapısının üstündeki mühre vurup onu aşağı doğru itiyor. Zülmani kapıya kadar itiyor. Ve baskı sebebiyle zülmani kapıya ulaşan mühür zülmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca üzerine gelen rahmetin, fazlın ve salavatın etkisi hep devam edecektir. Mühür de hep orada kalacaktır. Kalıyorsa şeytanın karanlıklarının o kalbe girmesi mümkün değildir zikir boyunca. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Faziletler %2 rahmetin ötesinde faziletler nefsin kalbini bütünüyle doldurur. Ne zamana kadar? Zikir devam ettiği süre içinde.
Peki ne olur? Bu gelen nurlar ne yapar? Bu gelen nurlardan fazıllar, iman kelimesinin karşıtı olan manyetik alana sahiptir. Bu sebeple iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Ve fazıllar iman kelimesine ulaştıkça ona yapışıp kalırlar. Böylece iman kelimesinin etrafında bir yerleşme, yer edinme söz konusu olur. Fazıllar, fazıl isimli nurlar, iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. Ruh, zemin kattan birinci kata kadar yükselir diğer ruhlarla beraber ama orada kalır, diğerleri yukarı çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikiminde, üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Yedinci gök katında 7 tane aleme geçer, Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbinde ise 7 defa 7 yani 49, %49 fazıl oluşmuştur. %2 de rahmet oluşmuştur. Yani rahmet nurlarının ve fazilet nurlarının toplamı %51'e ulaşmıştır. Ne demek bu? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalbi bütün insanların kalbi gibi kapkaranlıktı. %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, isyan, nefret. Nefsin kalbi bu afetlerle %100 doluydu. Doluysa ne olur? Doluysa kişi dünya hayatında mutsuzdur. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir kavga vardır. Dengededir. Nefsle ruh aynı güçtedir. Nefsin kalbinde sadece afetler vardır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen afetler. Ruhun kalbi ise hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri ise işlemek istemeyen. Yani iki müessesenin tabiatları birbirine tamamen ters. Nefsin istediğini ruh istemiyor. Ruhun istediğini nefs istemiyor. İkisi de yaratılışlarının gereği olarak kendi dediklerinin olmasını istiyorlar. Vücudun kumandanı olan akıl taraflardan sadece bir tanesine geçit verir. İşte akıl Allah'ın bütün emirlerinin yasak olduğu, bütün emirlerinin işlenmediği, bütün yasakların da serbest bırakıldığı bir ortamda kendine gelmişse, bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleme yetkisi verecektir nefse. Allah'ın emirleri için de geçit vermeyecektir. Allah'ın emirlerini yaptırmayacaktır. Gene nefs tarafından her olayın arkasından bir zafer kazanılacaktır. Böylece kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için Allah-u Teala'dan gelecek olan, o olayın hemen arkasından gelecek olan azapla azaplanacak. Yasak ettiği fiilleri işlediği için gene azaplanacaktır. Böylece kişi devamlı bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşayacaktır.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bu konumuzun başlangıcı, kim nefs tezkiyesine başlarsa, başladığı noktaya kadar hayatı hep mutsuzlukla geçecektir. İş dünyasında devamlı bir kavga var olduğu için, nefs ile ruh arasında bir diyalektik kavga, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir kavga, çünkü iki unsurun faktörleri birbirine tamamen zıt olarak yaratılmış. Kavga kaçınılmaz. İş dünyanızda kavga var. Kavga varsa iş dünyanızda mutsuzsunuz. Hem emirler cephesinde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için. Hem de mutsuzsunuz, her seferinde bu iki güç, yani nefsiniz de ruhunuz, devamlı bir savaş halinde olduğu için. Nerede kavga varsa, nerede savaş varsa, orada kavga ve savaşın olduğu yerde, orada kaosun olduğu yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve kişi iç dünyasında, bu dünya hayatında, iç dünyasında huzursuzdur. Peki huzurun sağlanması neyle mümkün olabilir? Bir tek sebeple mümkün olabilir, kavganın bitmesi. Biter mi? Elbette biter. Allah Teala size nefs vermiş ama o nefsin ahsene dönüşebilecek olan özelliğiyle beraber teslim etmiş size. Biz diyor nefsi, insanı diyor ama nefsi kastediyor. Bir ahseni takvim içerisinde yarattık. Ahsene bir zaman parçasında bir takvim içerisinde ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın mutluluk dizaynının iç dünyanızda geçerli olmadığını o zaman anlayacaksınız. Nefsinizi, onun içindeki afetleri

olduğu vasıflar itibariyle bu hüviyettedir. Ve bütün insanlar nefs sahibidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmek için bir faaliyetin içindedir. Bunu yaparken ne yazık ki bir takım insanlar başkalarını kırarak bunu gerçekleştirirler. Onlara sadece onlardan üstün olduklarını zekayla, konuşmakla, sahip olunan ilimle değil, zor kullanmakla kabul ettirmeye çalışırlar. Kuvvetli zayıfı ezer. Ve arkasından da her bu tarz olay tahakkuk ettiği zaman Allah mutlaka o kişiye azap verir. Yetmez. Bu kişi kime fenalık yaptıysa, kötülük yaptıysa, kötülük yaptığı kişi o anda, zayıf olduğu anda buna katlanacaktır ama mutlaka intikam almak için fırsat bekleyecektir. İntikam fırsatını yakaladığı zaman mutlaka intikam alacaktır. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi birinci etapta kötü davrandığı kişiye, kötü davrandığı cihetle Allah-u Teala ona azap etmişti. Bu sebeple kişi huzursuz olmuştu. Ne zaman ki o kişi kendisine intikam alır, bu kişi gene üzülür. Kendisine karşı bir haksız fiil işlendiği kanısındadır. Ve ikinci defa üzülecektir, huzursuz olacaktır. Ve iç dünyasında o da karşı taraftan intikam almak isteyeceği cihetle intikamı hazırlayıcı bir cephe oluşacaktır iç dünyasında. Mutlaka intikam almak isteyecektir. İşte burada her iki ihtimalde de kişi huzursuzdur. Eğer intikamını alabilirse bir günah işlediği için haksız yere bir başkasına kötü bir davranışla onu zararlı edecek bir davranışta bulunduğu için Allah Teala ona azap edecektir. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Ama her halükarda bu kişi mutlaka huzursuz olacaktır. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da huzursuzdur. Başkalarına kötü davrandığı için huzursuzdur. Onlar kendisinden intikam aldığı zaman huzursuzdur. Bu da onlardan intikam aldığı zaman gene huzursuzdur. Hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olan bu kişi, dış dünyasında başka insanlarla olan ilişkilerin her cephesinde, her safhasında huzursuzdur. O kadar mı? Hayır. Allah ile olan ilişkilerinde de huzursuzdur. Neden? Allah'ın emirlerini gerçekleştirmez. Umurunda bile değildir Allah-u Teala'nın emirleri. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez. Özellikle zikir yapmaz. Hep huzursuzdur. Zikir yapmayan herkes mutlaka huzursuzdur sevgili kardeşlerim. Emirler cephesinde huzursuzdur, emirleri yerine getirmediği için. Allah mutlaka ona azap eder. Nehiler, yani yasaklar cephesinde gene huzursuzdur. Allah'ın yasakları onun umurunda bile değildir. Nefsi hangi kötülüğü isterse onu işlemektedir. Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onun için normaldir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz?

Nefsi emarede olan bir kişi, yani nefsinde afetler mevcut olan, o afetleri yok edemeyen bir insan için iş dünyasında da huzursuzluk söz konusudur. Nefsi ile ruh arasındaki savaş sebebiyle. Dış dünyasında da huzursuzluk sebebi huzursuzluk söz konusudur. Başkalarıyla nefsi devamlı çatışma halinde olduğu için, kavga halinde olduğu için. Emirler ve nehiler cephesinde de Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Emirleri de yerine getirmemektedir. Yasakları da işlemektedir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında huzursuz, dış dünyasında huzursuz, Allah ile olan ilişkilerinde gene huzursuz. Aklını başına toplamadığı sürece hep bu huzursuzluk devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse çözüm var mı? Elbette var. Bizi yaratan Allah, en çok sevdiği mahlukunun, kainatı uğruna yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Reçeteyi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Reçete bir maddelik. Kahvenizden bir yudum almak kadar basit. Bir cümle. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken ulaştırmak istiyorum. Tamam. Bu kadar. Bu bir gerçek arzu olarak sizden sadır olmuşsa Allah Teala mutlaka onu işitecektir, görecektir, bilecektir kalbinizdeki bu talebi, bu isteği. Ama kendinizi aldatmayın sakın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor diyorsanız Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz kesindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki bu size ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilemek dünya saadetinin yarısını sağlar. Cennetin üçüncü katına kadar bir imkan sağlar size. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün cennetin üçüncü katının sahibisiniz. Bir ve ikinci kat gerilerde kaldı. Üçüncüye ulaştınız. Dünya saadetinde yarısı, en az yarısı sizin. Aslında durum %75'lik bir dilimi gösteriyor. Ama başarmanız mümkün değil. Çünkü şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Ve başarınızı gölgeleyecektir. Ama ne kadar gölgelese, dünya saadetinin yarısını yaşamanıza engel olamaz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 12 tane ihsan veren Allah Teala sizi 14. basamakta ulaştırır. Tabiyetinizi sağlar ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamak 21. basamaktır. 21. basamağa kadar nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunuzun kalbi %100 mutluluğa dönük. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin de %51'i aynı şekilde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin kalbindeki %49'luk bir bölüm hala aynı. Allah'ın bütün emirlerine karşı yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyor. Ama bu rakam %249'dur. Yani %25 civarında. O zaman %75 mutlu olmanız lazım. Ama olamıyorsunuz. Nasıl
nefsinizle ruhunuz dengedeyken %50 %50 olduğu halde siz yarı mutlu yarı mutsuz bir insan değil, mutsuz bir insansanız, şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle böyleyseniz, burada da aynı olay var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada da aynı dizayn söz konusu. Şeytan nefsinizin kalbinde %51 nur olmasına rağmen, ruhunuzun kalbi %100 nurla dolu olmasına rağmen, bu muhtevada iblis size tesir ediyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz 14. basamakta vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ama devrin imamının ruhu sizin başınızın üzerindedir. Nefsinizi kontrol altında tutacak kuvvet odur. Denge bozulmamıştır. Ama mutluluğunuz gene %50'yi ancak geçer, ancak oraya ulaşırsınız. Şeytan devamlı her an sizinle uğraştığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama ne olur? 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ve sonra da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Mutluluğun %50 çevresinde oluştuğu bir dizayn bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Şu dünyada mutluluğu istiyorsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi saadete %100 ulaştıracak olan bir faktördür. Ama Allah'ın garantisi altında olan kesim %51 nur birikimine kadardır. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama Allah bundan sonra sizi bırakmak niyetinde değildir. Siz onu bırakmadıkça. Yani Allah'a tevekkül edebilirseniz, Allah'ı vekil edebilirseniz kendinize, o sizin fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlayacaktır. İradenizi tekrar ilahi iradenin kontrolü almasıyla. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşmanızı sağlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra daimi zikre ulaştıracaktır Allah-u Teala size. Siz Allah'a tevekkül edebilirsiniz. O olayı yaşadığınıza göre, Allah-u Teala ruhunuzu verdiği söz gereğince kendisine ulaştırdığına göre şöyle düşünmeniz gerekmez mi? Madem ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da dileği kabul etti ve ruhumu Allah'a ulaştırdı, öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi dilersem ve bunun için yapılacak olan her şeyi yapmaya hazır olursam, Allah-u Teala mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Bu düşünce tarzı tevekkülün temelidir. Ve Allah'a tevekkül ediyorsanız, mutlaka Allah fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Aynı standart nefsiniz için de geçerlidir. Daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Daha ötesi, iradenizin de Allah'a teslimidir. Hepsi tevekkülle gerçekleşir. Ve fizik vücudunuzun Allah'a tesliminde mutluluğunuz %80'i aşar. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinizde %100'ü bulur.
mutlak anlamda mutlu bir insansınız. İşte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey bu dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Her kademede de bir cennet katı yükselirsiniz. Ve devam ederseniz yolunuza en sonunda iradenizi de Allah Teala'ya teslim edip 7. kat cennetinde sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Aleyhim kâlel maktubi aleyhim ve lallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde beraberiz. Hurafeler konusunda konuşmak üzere. Bu akşamki hurafe Allah görülemez şeklindeki ifadedir. Allah'ın kalp gözüyle görülebileceğine inanmayan birçok insan dolaşıyor ortalıkta ve bu adamlar öğretim görevlileri. Onların elindeki kitaplar Allah görülemez dediği için bunlar da Allah görülemez diyorlar. İyi de Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor. Yetmez. Şu anda yaşayanlar arasında da Allah'ı gören birçok insan ortalıkta dolaşıyor. Neyle görmüşler? Bu başlarındaki gözlerle mi görmüşler? Elbette ki hayır. Allah kalp gözüyle görülür. Allah kendisini göstermek isterse görülür. Allah kişiye o yetkiyi verirse görülür. Öyleyse Allah görülemez sözü ifadesi sadece bir hurafedir. Kur'an-ı Kerim gerçeklerine ters düşmektedir. Hadi gelin sizinle beraber bu konudaki ayetlere bakalım. Allah Teala acaba ne diyor bu konuda? Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala hem yetulune inne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esfata kânu huden ev nesara. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi veya Hristiyan dediler mi diyorsunuz? Kul e'entüm e'lemu emillah. De ki sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Ve men az lemu mimmen keteme şehadeten indehu min Allah. Allah'tan verilen Allah'ın katındaki şehadeti yani Allah'ı görmeyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Ve mallahu bi gafilin amma taminun ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve men ezlemu kim daha zalimdir? Kim zalimdir? Mimmen o kişiden daha zalimdir. Keteme gizleyen, ketmeden gizleyen, şehadeten indehu. Onun indinde şahit olmayı minallah Allah'tan. Allah'ın onun katındaki Allah'ın zatına şahit olmayı şehadeti gizleyen indehu onun katındaki onun huzurundaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah'ın huzurundaki şehadet Allah'a şehadettir. Bu şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Keteme gizleyen, şehadeten
şehadeti indehu onun indinde minallah, Allah'tan verilen müsaadeyle oluşan bir rüyet olayı, bir şehadet olayı, Allah'ın zatına şahit olma. Câsiye 23'e bakıyoruz beraberce. Efereyte men ittehaze ilahehu hevahu. Hevalarını, nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmedin mi? Ve edallahullahi ala ilmin, Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Ve hateme ala semihi ve kalbihi, ve Allah onların semi isimli işitme hassasını mühürler ve kalplerini, yani kalplerindeki idrak hassasını mühürler ve ceale ala basarihi gışaveh, ve onların görme hassası üzerine de gışavet koyar, gışavet adlı bir perde koyar. Femen yehtihi min badillah, bundan sonra o kişiyi kim hidayete erdirebilir? Efela tezekürün, düşünmez misiniz? İşte buradaki muhtevada Allah-u Teala'nın görme hastalarının üzerine koyduğu gışavetten bahsediliyor. Allah-u Teala o gışaveti alıyor. Önce insanları bu dünyada görmeye ulaştırıyor. Ama sonra daha üst kademede insanları yerlerin melekutunu kalp gözüyle görmelerini temin ediyor. Göklerin melekutunu kalp gözüyle görmelerini temin ediyor. Kişi irşada ulaştıktan sonra Allah onu iradesini de teslime davet edince, bu olay gerçekleştiğinde Allah onu irşat makamına tayin ediyor. İrşat makamını tayin edenler bir hakkın takvanın sahipleridir ve Allah'ı görenlerdir. Allah iradenin tesliminden sonra kendi zatını gösterir. Ondan evvel Allah'ı kimse gerçekten göremez. Öyleyse Allah'ı görmek mümkün müdür? Evet, kim iradesini, yani ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse o zaman rüyetullah olur. O kişinin Allah'ı görmesi o zaman mümkün olur.

Allah Teala Enem 103 ve 104'te şunu söylüyor. La tüdrükühül ebsarü ve hüve yudrikül ebsar. Görüşler Allah'ı idrak edemez. Onu Allah'ı idrak edemez. Ve o Allah görüşleri idrak eder. O latiftir, haberdardır. Enam suresi bir sonraki ayet-i kerime, 104. ayet-i kerime. Kat ca'ikum vesairu min rabbikum. Size Rabbinizden basarlar geldi, görme hastaları geldi. Sahabeye bu müjde, gaybı görme hastaları geldi. Femen ebsara feli nefsi. Kim görürse, kimi görürse, Allah'ı görürse, bu kendi nefsine, kendi lehinedir. Ve kim körse, göremezse, bu aleyhinedir. Ben sizin üzerinize bekçi değilim. Ve men amiye ve aleyha ve ma ene aleyküm bi hafiz.

senurihim ayatina fil afakı ve fi enfusihim. Onlara afakta, yani dışta ve enfusihim, içlerinde, iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene lehum, onlar için tebeyyün edene kadar, ispatlanıncaya kadar, ennehül hak, muhakkak ki o haktır. Yani gördükleri şeyin hak olduğunu, Allah olduğunu, Allah olduğu tebeyyün edene kadar onlara afakta menfüste ayetlerimizi göstereceğiz. Önce yerlerin melekûtu, sonra göklerin melekûtu, yedi tane katın sonunda Allah'ın zatını görmek. Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Bunun için onun, Allah'ın her şeye şahit olması yetmez mi diyor Allah Teala, kafi değil mi diyor. Öyleyse Allah kendi zatının görülmesinin de şahidi olarak giriyor devreye. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi, İnne fî zâlike le zikra limen kâne lehu kalbün el ev el kassem a ve hüve şehid. Muhakkak ki bunda ilka edilen, yani kalp kulaklarına ilka edilen ve kalp gözleriyle şahit olan, kime şahit olan? Allah'a şahit olanlar için bir ibret vardır. Allah Teala kendi zatını gösterdiği zaman bir taraftan da konuşur. O gösterilenin kendi zatı olduğunu açık bir şekilde ifade eder. Yunus Suresinin 26. ayet-i kerimesi, لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى ve ziyade diyor Allah-u Teala. وَلَا يَرْهُكُ وِجُهُمْ كَتَرٌ وَلَا زِلَّهُ وَلَا اِكَى اَصَابِ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ.

Allah Teala bu Yunus 26'dan bir evvelki ayetinde diyor ki Allah'ı yed'u darüsselamı

ve men şaye ila sırat-ı müstakim. Ve yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Kimi dilerse onu sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. Sırat-ı müstakim bildiğiniz gibi Allah'ın zatına ulaştıran yolun adıdır. Yani böyle bir noktada sırat-ı müstakime Allah-u Teala'nın ulaştırması, o kişiyi kendi zatına ulaştırması demek. Yani buradaki selam yurdu, Allah selam yurduna davet eder. Aslında bir teslim yurdu olan kendi zatına davetini ifade eder. Nitekim zatı için söylediklerini burada Yunus 26'da veriliyor. İllezîne ahsenül hüsnâ ve ziyâdehum. Onlar için ahsenül hüsnâ vardır. Allah'ın zatı vardır. Ahsenlerin hüsnü olan, ahsenül hüsnâ olan güzellerin güzeli olan Allah'ın zatı vardır onlar için. Allah'ın zatına ulaşmak vardır istikametinde bu. Ama ve ziyadehu diyor Allah Teala ve onun ziyadesi de vardır. Yani Allah'ın zatına ulaşmak başka şey, Allah'ın zatını görmek başka şey. Ziyadesi, ahsenül hüsnanın ziyadesi, güzellerin en güzelinin ötesini, yani ona ulaşmayı değil, Allah'ı görmeyi ifade ediyor. Ahsenül Hüsna. Burada Allah Teala Allah'ın zatına ulaşmak vardır diyor onlara birinci ayet-i kerimenin devamı olarak. Allah'ın zatı teslim yurdudur. Tamam. Allah'ın zatına ulaşmak yani 22. basamak. Ama sonra ziyadesi de diyor Ahsen-i Hüsna ile alakalı bir ziyade. Daha sonraki kademede 25. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim eden kişi için ziyadesi oluşuyor. Allah'ın zatını görmek oluşuyor. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerine baktığımız zaman aynı olayı Allah-u Teala'nın zatının görülebileceği olayını yaşıyoruz. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerini de Allah'ın iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak, misaklerini bozmazlar. Sonra diyor ki Allah Teala ve la yenkudunel misak, onlar misaklarını bozmazlar ve devam ediyor. Bu misak ruhun misaki. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misak kelimesi 20. ayet-i kerimede Allah'ın zatını görmeyi ifade ediyor, iradenin teslimini ifade ediyor. Aynı misaklarını bozmazlar ifadesi 23. 21. ayet-i kerimede onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesinde ruhun misaki veriliyor. Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah'ın görülmesi, 21. ayet-i kerimesi Allah'ın zatına ruhun ulaşması olarak
devreye giriyor. Ve 22'ye bakıyoruz. Ve yuhafune su'el hesap. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşemne Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigaye ve çe Rabbim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşma, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Tıpkı Yunus suresinin 25 ve 26. ayetleri gibi Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde de aynı olayla karşı karşıyayız. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına ele alırsak, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını ve işlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُنُونَ misak, misaklarını bozmazlar. Onlar da sabırla Allah'ın zatını dileyenler, ama Allah'ın zatına ulaşmanın ötesinde Allah'ın zatını görmeyi dileyenler bunlar. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesi tek başına alındığı zaman. Eğer Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinin birinci kesimini devre dışı bırakırsanız, وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَكْتَنْ başlarsanız, وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَكْ, onlar minsaklarını bozmazlar, ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَبُ, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar, ona ulaştırırlar, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bunlar ne diliyorlarmış? Ruhlarının misakini yerine getirenler, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Ama Allah'ın ahdini yerine getirenler, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Allah'ın ahdi, iradenin teslimini de kapsıyor. Öyleyse burada Allah'ın zatının görünmesi bir muhteva olarak çıkıyor karşımıza. Bütün insanlar dünya hayatına da kör, sar ve dilsiz olarak gönderilirler. O insanlar bu dünyada görüyorlardır, işitiyorlardır, idrak ediyorlardır. Neyi? Bu dünyaya ait olan hususları. Ama fiziğin ötesi için bir görme, bir idrak söz konusu değildir. Bu bir. İkincisi, bu dünya hayatını yaşarken de manevi hayatı algılamak konusunda hiçbir teşkilatın sahibi değildir kişi. İrşat makamına baktığı zaman onu alelade bir kişi olarak görür. Başka insanlardan hiçbir farkı yoktur onun için. İrşat makamı onun için herhangi bir kişidir. Ona bakar ama onu irşat makamı olarak görmez. Onun söylediklerini dinler ama sözlerin arkasındaki manayı anlamaz. Onun sözlerini dinler ama sözlerinin arkasındaki manayı anlamaz. Anlaması söz konusu değil. Tıpkı mezardaki ölüler gibi işitmez. Manaya varamaz. Manaya varamadığı için kalbine indirdiği zaman da idrak edemez. Kalbiyle idrak etmesi mümkün değildir. Bu dünyaya açılan, dünyada şu dünya hayatını yaşarken ilk izlenimler, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek safhalar için kişi işiten, gören ve idrak eden birisi haline getirilir. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, o kişi de Allah-u Teala 7 tane furkan oluşturur. O kişiyi Allah'ın söylediklerini, Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini, Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek öğrenen, irşat makamına açık, irşat makamı olarak bakan, onun sözlerinin
birincil manasını, yani bu dünyaya ait olan manasını anlayabilen yetmez, idrak de edebilen birisi olur. Ama bu ona gayb aleminin kapılarını açmaz. Bu, 5., 6. ve 7. basamaktaki bir olgudur. Kişinin baş gözünün açılması, baş kulağının açılması, vücudundaki kalbin açılması, bu dünyaya pencereleri açıyor. Görme, işitme istikametinde bu kişi Allah'ı elbette göremez. Gözleri açılmıştır ama bu dünya için açılmıştır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir bu. Ruhu Allah'a ulaşacaktır, ondan sonra daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman ikinci defa bir olgu vardır. O zaman kalp gözü ve kalp kulağı açılacaktır. Kalbindeki idrak gaybe ait olan bir idrak olacaktır. Bu ikinci defa açılmadır. Bu insanlar neyi görürler daimi zikre ulaştıktan sonra? Yerlerin melekûtunu görürler. 26. basamak. Göklerin melekûtunu görürler. 27. basamak. Buradaki kalp gözünün açılması da buraya kadar götürebilir onları. Sonra bu insanlar irşada ulaşacaklardır. İrşada ulaşan kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman işte o zaman Allah'ın zatını da görecektir. Ne zaman görecektir? Nefsinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olduğu zaman. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Daimi zikre ulaştınız. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Birinci, baştan başladık olaya. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başladınız. Onun söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başladınız. Manasına vardığınız şeyleri kalbinize indirdiniz, idrak ettiniz. Ama o kişinin şu dünya üzerindeki ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan devre için geçerli olan bir başlangıç kademesi. Açılan kalp gözü, kalp kulağı değildir. Bu aleme ait baş gözü, baş kulağı açılmıştır. İrşat makamını tanımıştır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlamıştır. Onun irşada mütalik sözlerini anlamaya, idrak etmeye başlamıştır. Bu ona hiçbir zaman Allah'ın zatını görmek yetkisi vermez, yetmez. Bu gaybı açılan bir pencerede değildir. Zahiri alemdeki olayları görmek, manasına varmak için Allah Teala tarafından kör, sar ve dilsiz olan bu kişinin gözleri, kulakları ve kalbi ve buna ait olan hassaları açılmıştır. Dünya için ruhu Allah'a ulaştırmaya yarayan dünya konusundaki görme, işitme ve idrak etme standartlarına kişi sahiptir. Sonra ne olacaktır? Bu kişi önce ruhunu teslim edecektir Allah-u Teala'ya, 22. basamak. Sonra zikrini arttıracaktır, günün yarısını aşacaktır zikri ve nefsinin kalbindeki %81 nur birikimiyle fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Fizik vücudunu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşacaktır. Yani ilmel yakinden sonra aynen yakine ulaşacaktır. 7 tane faktörün sahibi olacaktır. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2- Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi tamamen
fazıllarla dolmuştur. %2 rahmet, %98 de fazıl. Üçüncüsü, bu kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açmıştır, fiziğin ötesini görebilsin diye. Allah-u Teala bu kişinin kalp kulağını da açmıştır, fiziğin ötesi için, fiziğin ötesinden kendisine seslenen Allah'ın sesini duyabilsin diye. Allah'ın sesi kalp kulağıyla duyulur. Kalp kulağını Allah'ın açmadığı hiç kimse Allah'ın sesini duyamaz. Ama bu, kalp kulağınızın açıldığı nokta, kalp gözünüzün açıldığı nokta, Allah'ı görebildiğiniz nokta değildir. Önce bu makamda, Ulul Elbab makamında, 26. basamakta, 7 tane yer katı gösterilir size. Cehennem de gösterilir, 7 kat yer katı da gösterilir. 7 kat cehennem, 7 kat yer katı. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Ama üç vasfın daha sahibisiniz. Siz ehli tezekkür oldunuz Allah ile. Her zaman konuşmak imkanının artık sahibisiniz. Ehli hayır oldunuz. Daimi zikirde olduğunuz için devamlı derecat kazanıyorsunuz. Yani hayır kazanıyorsunuz. Bu sebeple ehli hayır oldunuz. Ve aynı zamanda ehli hüküm oldunuz. Hikmet sahibi oldunuz. Yani siz bir şahitlik yaptığınız zaman mutlak olarak doğruyu ifade edersiniz. Hakemlik yaptığınız zaman Allah'tan cevabı istersiniz. Allah'ın verdiği cevabı nakledersiniz. Ve hiçbir zaman yanlışlık yapmanız söz konusu olmaz. Çünkü sadece siz bir vasıtasınız. Kararı veren, adaletin gerçek temsilcisi olan Allah'tır. O zaman hakimliğiniz de mutlak adaleti temsil eder. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Peki bundan sonra ne gösterilecektir? Yerlerin melekûtu tamamlandıktan sonra devrin imamının dergahı gösterilir. Bu bir geçittir. Ne zaman size birinci kat gösterilirse, birinci gök katı, o zaman ihlas makamına geçtiniz, 27. basamağa geçtiniz ve göklerin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını görürsünüz. Her bir katta başka bir olguyla karşılaşırsınız. Ve yedinci katta 7 tane alemi görürsünüz birer birer. Evvela kader hücrelerini görürsünüz. Altıgen kader hücreleri. Sizin kader hücrelerinizde önünüzde geleceğiniz açıktır. Oraya bulunduğunuz an için çıkabilirsiniz. Geçmişiniz sol tarafta kalmıştır. Bir taş duvarla kapalıdır. Bu duvarın üzerinde sıva falan yoktur. Ama sağa döndüğünüz zaman size ait yarınınızı, öbür gününüzü, daha sonraki gününüzü, bütün günlerinizi gösteren altıgen kader hücreleri vardır. Onların içine Allah-u Teala girmenize müsaade ederse, gelecekte hangi güne girerseniz, o günde neler olacağını Allah-u Teala size gösterir. Onlar orada herkesin kader hücreleri olarak o kişinin oraya ulaşmasını bekler. Allah-u Teala size bunları İhlas makamının birinci kademesinde gösterir. İhlas makamının size gösterdiği şey birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün gök katlarıdır.
İşte bu yedinci katın ikinci alemi Ümmül Kitap'tır. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitap, onun altında devrin imamı etrafındaki 60 kişiye büyük bir kürsü, kürsünün etrafı 60 kişiyle çevrili. Onların hepsine Ümmül Kitab'ın sırlarını anlatır. Daha sonra Kudret Denizi'ne ulaşacaksınız. Daha sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz orada. Daha sonra Divan-ı Salihin. Daha sonra zikir hücreleri ve ancak zikir hücrelerindeki tecrübede tamamlandıktan sonra ondan sonra indi ilahideki Sitret-i Müntaha'ya ulaşır ruh ve oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bütün bu safhaları Allah Teala size gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. İhlas makamında da Allah görünmez. Nefsinin kalbinde 14 mertebe, 14 kademe müzeyyen olma, 14 mertebe müzeyyen olma gerçekleşmiştir. Bundan sonra kişi Sitret-i Müntaha'yı gördüğü anda Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Öyleyse Tövbe-i Nasuh müessesesi o kişinin ihlas makamını bitirdiğini, salah makamına geçtiğini gösterir. Kişi daimi zikre ulaştı. Yerlerin melekutunu gördü. Göklerin melekutunu gördü. 7 tane gök katını da gördü. Ama Allah'ın zatını 14 mertebe kalbi, nefsinin kalbi 14 mertebe müzeyyen olmasına rağmen Allah'ın zatını göremez. Allah ona yeni bir tatbikatla ulaşacaktır. O kişinin mürşidine tabi olduktan sonra günahlarını örtecektir. Sonra ona salah nuru verecektir. Sonra onun o örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir.

kişinin günahları sevaba çevrildiği zaman bu kişi salah makamının dördüncü kademesinde olacaktır. Birinci kademede tövbe-i nasuha davet edildi. İhlas makamından salah makamına geçiş. İkinci kademede o kişiye, o kişinin günahları örtüldü. Üçüncü kademede o kişiye salah nuru verildi. Başının üzerine bir nur verildi Allah Teala tarafından. O kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Dördüncüsü, o kişinin günahları sevaba çevrildi. Bu noktada Allah'ı görebilir mi? Göremez. Ama bu noktada kişi Allah'ı görmenin bir evvelki kademesine gelmiştir. İrşada ulaşmıştır. Allah o zaman hangi takdirde görülecektir? Burada bile salah makamı son makam 28. basamak ve bu makamın 7 tane kademesi var. Bunun 4. kademesine gelmiş kişi hala Allah'ı göremiyor mu? Hayır, göremiyor. Ne zaman ki o kişinin iradesi Allah-u Teala'nın iradesine bağlanır. Yani o kişinin iradesi de Allah'a teslim olur. Allah'ın iradesine bağlanır. İlahi irade, cüz'i iradeyi kendisine bağlamıştır. Bir iradeler beraberliği oluşmuştur. İlahi irade, cüz'i iradeyi tam bir kontrolün altında tutmaktadır. Cüz'i irade, ilahi iradeye teslim olmuştur. Burası yolun sonudur. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi diyor Allah-u Teala. Bakara Suresi 102. ayet-i kerime, ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun, hakka tukatihi takva olsun. İşte kim iradesini Allah'a teslim ederse, Allah onun iradesini kendi iradesine bağlar. İşte o zaman bu kişi Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi olur. Ne olmuştur? Kalbindeki afetlerin tamamı ulul elbab makamında yok olmuştur. Ve o nefsinin kalbinden bahsediyoruz tabiatıyla. O noktadan itibaren kişi 19 mertebe müzeyyen olmuştur. O kişinin nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. Tam 19 mertebe müzeyyen olma işlemi. Bu nereye ulaştırmıştır o kişiyi? O kişi Allah'ı görmek şerefine ulaşır. Kim hakka tukati takvanın sahibi ise orada Allah görünür. Nefs bütünüyle devreden çıkmıştır. Nefs devreden çıktıktan sonra da nefsin kalbindeki afetler zaten daimi zikirle yok olduktan sonra da Allah'ın o kişi üzerindeki sistemi devam etmiştir. Ve Allah Teala o kişiyi Allah'ı görebilecek olan bir statüye ulaştırmıştır. Allah'ın katındaki şehadetin sahibi olmuştur bu kişi. Ruhu Allah'ın katında bir altın tahtın sahibidir.

insan değildir. Tam bir insan görünümünde de değildir. O her zerresiyle işitir, bilir ve görür. Biz insanlarsa görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, idrak etmek için kalbe, bilmek için akla sahip kılınmışız. Kim tarafından? Sahibimiz olan Allah tarafından. Bu kademeleri herkes geçebilir mi? Herkes geçebilir. Bütün insanlar için açıktır. İradenin teslimi kişiyi ne yapar? İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Artık o kişinin iradesi Allah'a bağlanmıştır. Allah'a bağlandığı için kişi kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının dışına çıkmıştır. Öyle olunca Allah Teala onu dilediği gibi yönlendirecektir, şekillendirecektir ve bu konuda Allah ona yeni bir yetki verecektir. 19 mertebe müzayyen olan bu kişi artık kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Allah'ın iradesi ona ne emrederse o onu mutlaka gerçekleştirecektir. Allah'ın emrettiklerini gerçekleştirecektir. Ama Allah'ı burada görecektir. Rü'yetullah olayı bu noktada geçerlidir. Allah Teala görülür mü görülmez mi sualinin cevabını birçok veli veriyor. Yunus diyor ki can gözü onu gördü diyor. Can gözü yani nefsinin kalbiyle kalbindeki gözle Allah'ı gördüğünü söylüyor Yunus. Bir başka şiirinde Yunus dostu gördü, sevinir diyor. Dost, Allah-u Teala'nın ifadesi Yunus'ta. Dostu gören herkes, Allah'ı gören herkes büyük bir sevince düşer Allah-u Teala'nın kendisini bu lütfa nail kıldığı için. Yine Yunus diyor ki dostu ayan gördün ise. Dostun ayağın görülebileceğini başkalarına da sağlık veriyor Yunus. Ve biz dostu ayağın görürüz diyor. Ayrıca bir başka ifadesi her dem bakarız ol yüze diyor. Allah'ın yüzüne, Allah'ın zatına her dem bakarız diyor Yunus. Ahmet Yesevi Hazretleri hak didarını görmüşler. Hakkın yüzünü, didarını görmüşler diyor. Ve gene Ahmet Yesevi gözüm açtım, seni gördüm diyor. Allah'ı gördüğünü söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala dilediğine kendisini gösterir ama şartlı gösterir. Mutlaka kişinin bu kademelerin hepsini aşması gerekir. Sadece iradesini de teslim eden Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mutlak olarak bu olgu tahakkuk eder. Yani o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huzur namazının imamlarının Allah'ın zatını göreceklerini kesin bir teminata bağlamış. Diyor ki وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَتْعُونَ مِنْ دُن۪يهِ الشَّفَاءَةَ Allah'tan başka çağırdıkları şefaate malik olamazlar.

İlla men şehide bil hakkı ve hum ya'lemun. Ama hakka şahit olan kişi hariç. Ve onlar bilirler diyor Allah Teala. Yani devrin imamları hakka şahit edilen şefaat etmek yetkisinin sahipleri diyor. Kimdir şefaat etme yetkisinin sahibi? Şefaat etme yetkisinin sahibi devrin imamıdır. Allah Teala bu şefaatin nasıl cereyan edeceğini Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki, Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve günahlarının affı için tövbede bulunsalardı, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affı için, onların günahlarına mağfiret edilmesi için tövbede bulunsaydın, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani sahabenin tövbesi üzerine Allah sahabenin günahlarını affedecekti. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebi üzerine onların günahlarını bir defa daha affedecekti. Ve böylece günahlar Allah-u Teala tarafından mahvedilmiş, yani sevaba çevrilmiş olacaktı. İşte bu olay Nisa 64, Allah'la sahabe arasında mağfirettir. Günahların iki defa affedilmesidir veya günahların sevaba çevrilmesidir. Ama sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında işte o olaydır, şefaattır. Şefaat olayıdır. Böylece şunu görüyoruz ki günahların sevaba çevrilmesinde sadece devrin imamı yetkili kılınmıştır. O Allah-u Teala'dan şefaat talebinde bulunur. İşte Allah-u Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'tan bazı insanlar için şefaat talebinde bulunurlar diyor. Affedersiniz, mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Devrin imamı Allah'ın zatını görmeye yetkili olan kişi. Ya Rabbi derler diyor onlar, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim Allah'ın yoluna girer de, kim tabi olur da, mürşidine tabi olur da Allah'ın yoluna girerse sen onları mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir buyuruluyor. Ve şefaatin gerçekleşeceği kesin bir hüküm olarak çıkıyor ortaya. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala ama diyor, tövbe edip de, irşat makamında tövbe edip de mümin olanlar, imanı artan mümin olanlar ve nefs tezkiyesine başlayanlar, onların durumu bir evvelki ayete geçen cehenneme gideceklerle aynı değildir diyor. Bunlar hariç diyor. E diyor Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Negatif derecelerini pozitif derecelere çevirir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, şefaat müessesesinin varlığının arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişiye has olduğu ve onun da hakkı gördüğü kesinlik kazanıyor. Bütün huzur namazının imamları bu Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi gereğince hakkı görmüşlerdir ve hakka şehadet etmişlerdir. Bu bapta şefaate yetkili kılınanların hakka şehadet ettiği ifade ediliyor. Hakka şehadet edebilenin
kişinin günahların sevaba döndürülmesinde söz aldığını, şefaatin sahibi olduğu ifade ediliyor. Kıyamet günü değil, şefaat dünya üzerindeki bir olgudur. Bu dünyada tabiiyetle beraber, ihsanla tabiiyetle beraber gerçekleşir. Ve o şefaatin sahipleri, huzur namazının imamları mutlaka Allah'ı görenlerdir. Zuhruf Suresi 86. ayet-i kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bu sohbette hurafelerden birini işledik beraberce. Hiç kimse Allah'ı göremez safsatası bu ayetlerle aksi ispat edilmiş olarak sona eriyor. Öyleyse dinimizi saran hurafeleri Kur'an ayetleri muhtevası içinde birer birer beraberce inşallah inceleyeceğiz. Her şeyin en güzel ulaşması sadedinde bütün hurafelerin birer birer yıkıldığını göreceksiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz nefs tezkiyesi. Tezkiye temizlemek, temize çıkarmak gibi manalar taşıyor. Nefsin tezkiye olması demek, nefsin kendisini %100 kuşatan afetlerden %50'den daha fazla, %51 oranında kurtulabilmesi hali demek. Nefsimizin tasfiyesi ise nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin %100 yok olması demek. Tezkiye, Allah yolundaki gayretlerimizin nefsimizi temizlemek, nefsimizi afetlerden temizlemek konusundaki gayretlerimizin yarısını kapsıyor. Tasfiye ise bütününü kapsıyor. Nefs tezkiyesi ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada tamamlanır. Bir başka ifadeyle nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın bütün kullarına bir nimetidir. Çünkü karşılıksız verilir. Her kim isterse nefsini tezkiye edebilir. İstemesi yeterlidir. Allah-u Teala mutlaka onu nefs tezkiyesi noktasına ulaştırır. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte iki tane ayet-i kerime. Birisi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin ötesinde başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, işte onlar seçilmezler. Seçilenler de %90'ın bu sebeple mutlaka ötesindedir. Ama işin gerçeği şuradadır ki, bu seçilenlerin %10'dan daha fazlası, daha azı ancak Allah'a ulaşmayı diler. Seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Şeytan ne yapıp edip insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışıyor ve çok başarılı bu konuda. İnsanların %90'dan fazlasını kandırmayı başarıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman iblisin korkunç bir başarısını yakalıyoruz. İnsanların %90'dan fazlasının
cehennemden kurtulamadığı bir cehennemi oyun oynanıyor iblis tarafından. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın dostuysa o meyve veren bir ağaçtır. Meyve veren ağaç taşlanır. Allah-u Teala'nın dostları devamlı insanlar tarafından tenkit edilir. Onların yanlış bilgilerine iştirak etmediği için doğruları her ne pahasına olursa olsun Allah'ın doğrularını mutlaka insanlara ulaştırdığı için Allah'ın dostları, özellikle Risalet makamını işgal edenler, insanların büyük kısmı tarafından karşı gelinen insanlardır. Allah Teala ilim öğretir ve o öğrettiği ilmi öğrettiğinin başkalarını da öğretmesini şart kılar. Allah Teala risalet görevi verir. Risaletin mutlaka açıklanmasını emreder. Ve insanlar tarih boyunca edindikleri yanlış bilgilerin ışığı altında ona karşı çıkarlar. İşte şimdi sevgili kardeşlerim, hal böyle olunca nefs tezkiyesi insanların, dinle meşgul insanların %90'ının gerçekleştirmediği bir olaydır. Nefs tezkiyesini muhtevasını alan yol, tasavvuf yolu olarak değerlendirilmektedir. Doğru bir teşhistir. Ama tasavvuf yolu aslında Kur'an yoludur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin hayatı tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşamanın işaretlerini taşır. Tasavvuf, ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini gerçekleştirir. Kur'an bunların dördünü de farz kılar. Ruhun teslimini de, fizik vücudun teslimini de, nefsin teslimini de, iradenin teslimini de. Şimdi biz bu konuşmamızda sizlere sadece ruhun Allah'a teslimini sağlayabilecek olan kesimini anlatacağız. Bu kesim nefs tezkiyesi adını alıyor. Biz insanlar bir ruha sahibiz, bir de nefse. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Diyor ki Allah Teala ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Diyor ki, o nefse ve onu sevva edene, üfürülen bir ruhumuza karşılık sevva edilen, yani dizayn edilen, Allah Teala tarafından dizaynla bir hüviyet kazandırılan nefsimiz. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir diyor Allah Teala. Şeytan devamlı olarak nefsimizin Allah'ın emirlerine karşı çıkmasını sağlamaya çalışır. O kişinin ömrü boyunca şeytan ona hep Allah'ın emirlerine itaat etmemesini, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemesini telkin etmeye çalışır. En büyük düşmanımız şeytandır, iblistir. Sevgili kardeşlerim, iblisin bu telkinlerine karşılık
nefsimize bu telkinleri yapabilir. Çünkü ruhumuz şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Ona hiçbir zaman şeytanın tesir etmesi mümkün değildir. Çünkü ruhumuz tamamen hasletlerden oluşmuştur. Şeytan hiçbirisine en ufak bir tesirde bulunamaz. Ve de ruhumuz sadece Allah'ın direktiflerini yerine getiren bir hüviyet taşır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Yani Allah'ın hedef gösterdiği her şey ruhumuz için geçerlidir. Mutlaka gerçekleştirmek ister. Allah'ın hedef gösterdiği her şey nefsimiz için geçersizdir. Onun tam tersini yapmak ister. Eğer nefsimizi kendi haline bırakırsak. Onun için Allah Teala nefsin tezkiyesini de yani %51'ine kadar afetlerin yerine fazılların geçmesini Allah Teala dizayn eder. Bu nefsin tezkiyesidir. Bir kişi daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbindeki bütün afetleri tamamen yok eder. Bu da nefsin tasfiyesidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi hiçbir zaman nefsini tezkiye edemez. Dilemezse zaten gideceği yer kişinin cehennemdir. Allah Teala açık bir biçimde bunu söylüyor. Diyor ki Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيْنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak ki kesinlikle Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehenneme gideceği ifade ediliyor. Ve nefs tezkiyesi olayı Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani kalbinden bir dilekle, şuradan kalbinden bir dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Veya Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermiş ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de onlar gibi ermiş evliya olmak istiyorum, ermiş olmak istiyorum. Bu da bir taleptir, aynı hüviyettedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde hepimiz için söz konusu şudur ki, biz Allah'a mülaki olmayı mutlaka dilemeliyiz. Sadece dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Öyleyse dilersek ne olur? Dilersek Allah Teala harekete geçer ve irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen bizleri onu irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak kabul eden bir hüviyete ulaştırır. İrşat makamının söylediklerini işitmeyen, onun söylediklerini herhangi bir insanın söylediklerinden ayırt edemeyen bizler, İrşat makamının söylediklerini ayırt etmeye başlarız. Ve de onları kalbimize indirmeyi hiç aklımızdan geçirmezken, kalbimize indirip idrak ederiz. Bu sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah onların görme hastalarının üzerindeki
gışaveti alır. Gözlerinin önündeki hicab-ı mestureyi kaldırır. Kulaklarındaki bakrayı alır. İşitme hastalarının mührünü açar. Kalplerindeki ekinleti alır. Yerine ihbat koyar. Böylece o kişi irşat makamını irşat makamı olarak gören, sözlerini irşat makamının sözleri olarak işiten ve o sözleri idrak eden birisi hüviyetine girer. Böyle olması onun zikretmesini sağlar. Zikretmesi başlangıçta ona sadece %2 rahmet nuru kazandırır. Nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girer, kalpte kalır. Ama önemli olan nefs tezkiyesini sağlayacak olan unsur, kişinin nefsinin kalbindeki muhtevanın %nur muhtevasının, nurun %51'e ulaşmasıdır. Sadece %2 nur oluşmuştur. Kişi %2 nur oluşunca huşu sahibi olur. Allah Teala o kişinin kalbinde hadis suresi 6. ayet-i kerime o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle haktan inen şeyle, haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi, huşunun oluşması, kişinin hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorması, Allah'ın mürşidini göstermesi ve kişinin mürşidine ulaşması. Bütün bunlar ard arda gelen olgular. Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Mü'minin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre onun kalbine ulaşıyor. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ diyor. Kim Allah'a amin olursa, bana ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Allah demiyor, ben ulaşırım diyor. Allah olarak onun kalbine ulaşırım diyor. يَهْدِي ben hidayet olurum, hidayet ederim, ulaşırım.

Kalbehu onun kalbine. Sadece amin olanların hemen ve öyleyse ben o kişi ki yümin amini olur. Billahi Allah'a karşı amin olur. Allah'a ulaşmayı diler. O zaman diyor ben onun kalbine ulaşırım. Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaştıktan sonra kalbini Allah'a çeviriyor. Allah'tan gelecek olan nurları nefs tezkiyesi için alabilmesini temin etmek üzere. Diyor ki Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah onların kalplerini Allah'a çevirir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerini Allah'a çevirir diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey bundan sonra o kişinin göğsünü yarmaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açmaktır. فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah-u Teala. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslimlere açar. İslam olması için ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için açar diyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Ve gerçekleştiriyor Allah Teala kişinin göğsünü göğsünden kalbine bir nefsin kalbine bir nur yolu açarak göğsünü yararak açıyor. Ve kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreden bu kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle Faz isimli iki tane nur geliyor. Kalbi rahmet için açık kişinin ve bu rahmetin o kişinin kalbine ulaşması söz konusu. İşte %2 rahmet konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar. Mutlaka Allah-u Teala mürşidini gösterir. Üzerimize farz. Mürşid üzerimize farz. Maide suresi 35. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhin vesileti diyor. Ey amine olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin diyor Allah Teala'dan. Kişi hacet namazını kılıp mürşidini Allah Teala'dan isteyecek. Nasıl isteyeceğini açık bir şekilde gösteriyor Allah Teala. Allah'tan isteneceğini ve namazla esneyeceğini. Bakara 45 ve 46 Vestainu bis sabrı ve salatı innehâ lekebîrâtun illâ anil hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbihum ve ennehum ileyhi râciûn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi yani mürşidinizi isteyin diyor Allah-u Teala. Bu zor bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına ruhlarını
dünya hayatını yaşarken Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Bir insan buna kesin şekilde inandığı zaman huşu sahibi oluyor ve mürşidini Allah'tan istemek yetkisinin sahibi, nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru var ve mürşidini istiyor, Allah gösteriyor, kişi gidip taviyetini gerçekleştiriyor. Ne olur? Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Bir. O kişinin kalbine imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlığının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerin içine iman yazılır diyor. O kişinin bütün günahlarını Allah Teala sevaba çevirir bu noktada. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala 69. ayet-i kerimesinde söylediği "Onlar ki cehenneme giderler" ifadesini kullandıktan sonra cehenneme gitmeyecek olanları açıklıyor. Cehenneme gitmeyecek olanların hüviyetini veriyor. Diyor ki onlar amel-i salihat işleyenlerdir. Nefs tezkiyesi yapanlardır. Onların günahlarını Allah sevaba çevirir diyor. Onlar diyor tabiyetlerini gerçekleştirenlerdir. Kim tabiyetini gerçekleştirirse mümin olur. Bu mümin olmak imanı artan bir mümin olmaktır. Çünkü kişinin kalbine iman yazılır. İşte Allah-u Teala onlar ki diyor mümin olmuşlardır. İmanı artan mümin olmuşlardır. Ve amel-i salihat yaparlar, nefs tezkiyesi yaparlar. Onlar diyor Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Yetmez. Allah Teala o insanlara o güne kadar bire 10 verirken, bir derecelik kazançlarına 10 katını verirken o günden itibaren bire 100 vermeye başlar ve o kişi gök katlarında yükseldikçe bu bire 100, bire 200, 300, 400, 500, 600 ve 700'e kadar ulaşır. Burada kişinin geçeceği 7 nefs kademesi söz konusudur. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. İşte nefsi emmareyi anlatıyor Allah Teala Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Bu ayet-i kerime gereğince. Bu tecelli o kişide söylediğimiz gibi yedi tane
unsuru oluşturur. Kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Sonra da mürşidine ulaşır. İşte nefs tezkiyesinin başlangıç noktası nefse emmaredir. Bütün insanlar başlangıçta nefse emmarededir. Şerri emreden bir nefs kademesi. Nefsin kalbindeki nurlar, %2 rahmet nuru kişinin kalbine girmişti. İlk %7 fazıl birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin kalbinde %1 olur, 2 olur, 3, 4, 5, 6, %7'yi bulduğu zaman nefs-i tezkiye noktalanır. Nefs-i tezkiyenin tamamlandığı an o kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikiminin gerçekleştiği andır. Bu noktada o kişi ruhu ana dergaha ulaşmıştır. Ana dergahta seyri süluka çıkanlarla, yani Allah'a ruhları ulaştıracak olan yolculuğa çıkanlarla birlikte bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşabilir. Birinci katta sadece açıkta, kırda secde edilir. Burası nefsi tezkiyedir. Söyledik Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Sonra nefsin kalbindeki nurlar %6-7 ve nihayet %7'ye kadar zaten nefsi emarede ulaşmıştı. %8-9-10, %14'e kadar da nefsi levvamede oluşur. Kişi bütün hataların nefsinin afetlerinden kaynaklandığını öğrenmiştir. Nefsini levmetmektedir, kınamaktadır ama mani de olamamaktadır. Nefsi devamlı hataları işlemekte devam eder. Hataları işlemeye yeltenir ve başarır da bunu. Ve kişi buna üzülür ama henüz engelleyemez. Burası kişinin nefsini kınadığı nefsi levvamedir. Nefsinin kalbinde %14 fazıl birikimi gerçekleştiği zaman ruh ikinci gök katına ulaşır. Suvarılma havuzlarının bulunduğu gök katına ulaşır. Bu kişi zikrini daha çok arttıracaktır. Artan zikrin karşılığı olarak nefsin kalbindeki nurlar çoğalacaktır, fazıllar. Artık rahmet nuru gelip yerleşemez. Sadece fazıllar yerleşecektir. %98'e kadar ulaşacak bir fazıllar dizisi. Kişiyi fazilet sahibi kılacaktır bu. Erdemli kılacaktır. İşte %21'e ulaştığı noktada kişi nefsi mülkimenin sahibi olur. Başlangıçta söylediğimiz 3 ayet-i kerime, Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene, o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte burası o nefse ilham edilir diyor Allah Teala. Hem takvası hem fücuru. Bir taraftan Allah takvasını ilham ederken öbür taraftan da iblis devamlı fücuru ilham eder. Burada ruh üçüncü gök katına ulaşmıştır. Nefsin kalbinde %21 fazıl birikimi gerçekleşmiştir.
kişi zikrini arttırmaya devam eder. Ne olur? Nefsin kalbindeki fazıllar %28'e ulaştığı zaman dördüncü nefs kademesi oluşur. Bu kademe mutmainnedir. Kişi dördüncü kademede doyuma ulaşır, mutmain olur. Mutmain olan, tatmin olan kişidir. Allah'ın verdiği ücreti kişi optimal olarak değerlendirir. Düşünür ki sadece böyle düşünenler mutmain olanlardır. Eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi, ben muhakkak ki bu paraları Allah'ın yasak ettiği yerlerde harcayabilirdim. O zaman da param sebebiyle bir sürü günahın içine dalardım. Allah'ın yasak fiillerini işlediğim için. Eğer Allah bana daha az para verseydi, onunla da geçinemezdim. Hamd ederim, şükrederim Allah-u Teala'ya ki, Allah'ın bana verdiği bu parayla ben geçinebiliyorum. Benim taleplerime bu para yeterli. Allah'a hamd ederim, şükrederim diyor kişi. İşte burası kişinin mutmain olduğu nokta, doyuma ulaştığı nokta. Onun kazandığı paranın 1000 katını, 10.000 katını kazananlar olabilir. Ama bu insanlar bu kişiyi hiç alakadar etmez. O Allah ile ilişkisini bilir. Allah ile dostluğunun o muhteşem mutluluk sarhoşluğunda yaşar. Tatmin olur. Allah'ın verdikleri ona yeterlidir. Ve bilir ki ruhu bu noktada 4. gök katındadır. Sadece 3 kat kalmıştır ruhunu Allah'a ulaştırmak noktasına, o büyük mutluluğa, vuslata ulaşmak noktasına 3 kat kalmıştır. Bir %7 daha nur birikimi bu kişi nefsi radiyeye ulaşır. Daha sonra da nefsi mardiyeye ulaşır. Birisi Allah'tan razı olmak, ikincisi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Allah'tan razı olmak, radiye. Razı olmak, radiye. Allah'ın kişiden razı olması ise mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak diyor Allah Teala, ey ruh, Rabbine geri dön. Rabbine rücu et. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Fizik vücuda hitap ediyor. O zaman Rabbine ruhunu ulaştırdığın zaman, Rabbine döndüğün zaman, o zaman kullarımın arasına gir, Allah'a mülaki olan, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kullarımın arasına gir ve cennetime gir. 3. kat cennetten bahsediyor Allah Teala. İşte kişi mutmain olduktan sonra, mutmain olan kişi Allah'tan razı olan kişidir. Nitekim %7 daha fazla artışı kişiyi radiye kademesine ulaştırır.
Bir %7 daha nur birikimi kişi mardiye noktasına daha ulaşır. Radiyede o Allah'tan razı olmuştur. Önce biz Allah'tan razı olacağız. Sonra da mardiyede Allah bizden razı olur. Biz Allah'tan razı olduğumuz zaman mutlaka Allah da bizden razı olur. Sevgili kardeşlerim ve geriye bir tek makam kaldı. Kademe kaldı. Vuslat. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. İşte bu tezkiye ile gerçekleşir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için, kendi mutluluğu için, kendi huzuru için, kendisi için demekten Allah Teala'nın muradı bu. Kendi mutluluğu için, kendi huzuru için, kendi menfaati için nefsini tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a vasıl olur. Allah'a dönüp ulaşır. Kişinin dünya adlı bu gezegende ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru, Allah'a kadar bir yolculuğu, manevi yolculuğu diğer ruhlarla beraber Sitret-ül Münteha'ya kadar olan yolculuğu gerçekleştirir. Ondan sonra tek başına Sitret-ül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruh dediğimiz şey, bizim ruhumuzdan ettiğimiz şey aslında bizim ruhumuz değildir. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala ve nefaha fihin ruhihi diyor. Ona, onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürülen bizim ruhumuz mu? Hayır, Allah'ın ruhu. Bizim vücudumuza üfürüldüğü için vücudumuzun tam olarak şeklini alır. Her şeyiyle onun aynı görüntüyü sağlar. Ama biz onu Rabbimize gönderdiğimiz zaman ait olduğu yere geri dönmüştür. Allah'ın beklediği ruhumuz Allah'a dönmüştür. Bu kişiye velayeti kazandırır. Allah'ın üçüncü kademedeki evliyalık makamına, ermiş evliya olma noktasına Allah Teala kişiyi ulaştırır. Deriz ki o ermiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte burada kişinin ermiş evliya olması söz konusu. Peki nefs ne olmuştur? Başlangıçta %2 rahmet birikimi. Sonra 7 defa %7 fazıl birikimi. 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle kişi %51 nur birikimini sağlamıştır nefsinin kalbinde. O kişinin ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra kişi Allah-u Teala tarafından koruma altına alınır. Şeytanın ona müdahale etmesini Allah-u Teala kesin şekilde önler. Şeytanın o kişiye müdahale edip onu Allah'ın yolundan çevirmesi kesin şekilde önlenir.
Allah-u Teala vermiş olduğu sözün gereği olarak kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylediği şeyin yanı başında Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyordu. Diyordu ki Allah dalalette olanları bırakır. Herkes dalalettedir. Doğuşundan itibaren bütün insanlar dalalettedir. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler, diledikleri anda dalalet hayatı biter, hidayet hayatı başlar. Dilek, hidayet hayatının başlaması ve kişinin cehennemden kurtulmasının temel işaretini taşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulmuştur bir tek dilekle. İşte bu muhtevada kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah'a ruhunu 7 defa %7'lik fazıl birikimiyle, 2 de rahmet birikimiyle, %51 nur birikimiyle gerçekleştirmiştir. Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi, o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Nefs tezkiyesi orada tamamlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi konumuzun başlangıç noktasına dönelim. Ne diyor Allah-u Teala Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde? Fe elhamaha evvela ven nefsi ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene diyor. Dizayn edene nefs, dizayn edilmiştir. Ve elhamaha fücuraha ve tekvaha, o kişiye şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Ve asıl üzerinde durduğumuz konuya ulaşıyoruz. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki nefsini tezkiye eden kişi felaha erer. Bu üçüncü felah kademesidir. İşte burada Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde nefsini tezkiye eden felaha erer diyen Allah Teala konunun başlangıcına atıf yapıyor. Daha kişi nefsini tezkiye falan etmemiş.

فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapar. Yani bir evvelki ayet-i kerimede söylediğimiz nefsini tezkiye eden felaha erer ifadesi gereğince felaha ermek için yapar. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Felaha eren kişi, ruhu Allah'a eren kişidir. Bu kişi ermiştir. Ruh Allah'a dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte Allah'a dönen kişi, ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi ermiştir. Ve bu noktaya kadar her şey Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. İnsanlar hep zannederler ki Allah'a ruhun ulaşması mı? Zaten din adamlarının büyük kısmı hayır böyle bir şey yok. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür diyorlar. Diğer insanlar da bunu o kadar büyük bir olay zannediyorlar ki Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, Yunus, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Erzurumlu Rum, İbrahim Hakkı Hazretleri, Eşref Rumi Hazretleri, bunlar hepsi ermiş evliya. Hayır, onlar sadece ermiş evliya değil. Onlar sadece ruhlarını Allah'a teslim etmiş insanlar değil. Onlar ruhlarından sonra fizik vücutlarını, fizik vücutlarından sonra nefslerini, nefslerinden sonra iradelerini de Allah'a teslim edip, sahabe gibi bütün teslimlerini tamamlamış olanlardır. Onların hepsi irşat makamının sahibi kılınmışlardır Allah Teala tarafından. Bu ise irade tesliminde mutlak olarak alır. Bizim sizlere bu anlattığımız husus sadece yolun yarısıdır. Kişinin nefsinin kalbinin %51'inin nurlarla dolduğu, kişinin mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılındığı, mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi kılındığı, birincisi üçüncü basamak, ikincisi 14. basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılındığı, bu dünyanın ötesindeki nimetlerin bu standartlara teşekkür ettiği birisi. Ama öbür taraftan bu dünyadaki mutluluk da söz konusu. Nefsinin kalbinde bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %51 nur oluşmuştur. Yani nefsin %51'i şeytanın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün hususları da işleyen birisidir. Bir başka ifadeyle Allah açısından alalım. Allah'ın bütün emirlerini %51 ölçüsünde yerine getiren, yasak ettiği fiilleri gene %51 ölçüsünde işlemeyen bir insandır. Yani hayatının yarıyı aşkın bir zamanı mutlu olarak gerçekleşecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizin daha sonuna ulaştık. Nefs tezkiyesi konusundaki açıklamalarımız inşallah bir özet açıklamaydı. Bu arada inşallah tamamlanır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki nefs tezkiyesi adıyla bir sohbetimiz daha tamamlandı. Sizlerle beraber mutlu anlar geçirdiğimiz ümidiyle sözlerimizi tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yüce Rabbimiz bizi Allah yolunda bu dünyadaki en büyük görevi gerçekleştirmekle vazifelendirdi. O görev unutulmuş olan kainatın yegane dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Arapça adıyla İslam dinini gerçek açıdan açıklamakla vazifeli kıldı. Ve ne kadar çok kavramın ne kadar yanlış anlaşıldığını ve anlatıldığını, din alimlerinin insanları Allah'ın cennetine değil, adeta cehenneme sürükleyen birer vasıta haline getirildiğini, bunun arkasında şeytanın varlığını çok açık bir şekilde Allah Teala bize bütün çerçevelerden, bütün bakış açılarından gösterdi. Ve bizi görevlendirdi ki Allah'ın bize anlattığı Kur'an hakikatlerini biz sizlere anlatalım. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu hiç unutmayacağız. Kim size ne söylese söylesin, hiç önemi yok bizim için. Sizin için de önemi olmasın. Ama şurası bir vaka. Bundan 14 asır evvel sadece ve sadece Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i vardı. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la hükmetti. Allah Teala bütün nebilerine onunla hükmetsinler diye kitap gönderir. İşte Allah Teala'nın bu kitabı gönderdiği son nebi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sevgili kardeşlerim, vaziyetin vahametini bizim ülkemizdeki din adamları henüz fark edebilmiş değiller. Nasıl bir aldanışın içinde olduklarının farkında değiller. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri diye bir takım şeyler çıkarmışlar ortaya. Asırlardan beri insanlar tarafından hep tekrar edilmiş ve bugünlere ulaşmış insanlar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim Kur'an'a aykırı olamaz. Hadisimin gerçek olup olmadığını anlamak için Kur'an'a bakın diyor. Kur'an'la karşılaştırın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa öyle bir külliyat, bir bütün oluşturulmuş ki her şey hadislerden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim bütün hükümleriyle devre dışı bırakılmış. Bunun dışında kalan tek konu akaid. Aslında akaid değil dışında kalan konu. Çünkü akaid ne yazık ki
Kur'an hakikatlerinden bütünüyle saptırılmış bir durumda. İnanç esasları aynı standartlara tamamen saptırılmış durumda. İnsanları, özellikle insanları şeytanın pençesinden kurtaracak olan bütün hükümler, bütün açılardan devre dışı kalmış. Bugün insanlar sadece kaideleri öğrenebilecek durumdalar. Dini nasıl tatbik edeceğiz? O konudaki kaideler. Yani muamelat. Ve her şeyin yanlış olduğu bir ortamda, bir dünya ilmi nizamında sizlere sesleniyoruz. Resul kimdir? Nebi kimdir? Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik." Allah Teala açık bir şekilde nebilere kitap verdiğini ve hikmet verdiğini söylüyor. Bütün nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peygamber tabiri Farsçadan alınmış bir tabirdir. Nebi kelimesi Arapçadır. Nebi kelimesiyle peygamber kelimesi tam olarak birbirini tutuyor. Tam birbirinin eşi. Yani peygamber deyince nebiler kastedilmiş. Ama bir de risalet müessesesi var. Risalet ise, yani resullük ise, nübüvvet demek değildir. Risalet, insanlık tarihi boyunca hiçbir gün boş bırakılmamış olan bir kavramdır. Yani insanlık tarihi boyunca hangi dil konuşuluyorsa herhangi bir kavimde, o kavimde ve bütün kavimlerde mutlaka onların dilleriyle konuşan bir Resul bütün devirlerde var olmuştur, bugün de vardır. Bunlara kavim Resulleri diyoruz. Kıyamete kadar bütün kavimlerde Resul var olmakta devam edecektir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Biz bütün kavimlerde Resul be'as ettik, hayata getirdik, vazifeni kıldık. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdekiler mutlaka Resullerini inkar ettiler," diyor Allah Teala. Bütün kavimlere, bütün devirlerde hiç ardı arası kesilmeksizin Allah Teala mutlaka Resul gönderdiğini, bütün kavimlerde bir Resulün daima var olduğunu söylüyor. Öyleyse Resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde var olmuştur. Her devirdeki insanlara Allah'tan Allah'ın emrini alarak, açıklamalarını alarak, kendi kavimlerine açıklama yapan Resuller bütün devirlerde var olmuştur. Hepsi de
kavmi tarafından inkar edilmiştir. Bugün de bütün kavimlerde Allah'ın resulleri var ve hepsi de inkar ediliyor kendi kavimleri tarafından. İnkar eden büyük kitleler aldıkları din konusundaki yanlış bilgiler sebebiyle bunu yapıyorlar. Öyleyse Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi açık ve kesin bir şekilde bütün kavimlere insanlık tarihi boyunca ard arda Resuller gönderildiğini ve hangi kavme Allah-u Teala Resul gönderdiyse bütün kavimler tarafından onun reddedildiğini, inkar edildiğini söylüyor Allah-u Teala. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah-u Teala ona kendi lisanıyla anlatan bir Resul göndermiş olmayalım. Öyleyse bütün Resuller kendi kavimlerinin lisanıyla gönderilirler. Bütün kavimlerde o kavimden birisi, o kavmin lisanını konuşan birisi Allah-u Teala tarafından vazifelenir. Allah-u Teala Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün ümmetlerde, mutlaka bütün kavimlerde, bütün milletlerde mutlaka Resul be'as ederiz. Yani onların arasından birisini hayata getiririz, Resul olarak hayata getiririz diyor. O kavimlerdeki insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye diyor Allah Teala. O kavimlerdeki insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği tek şey bu. Herkesin hidayette olması, herkesin cennete gitmesi. Ama insanların en büyük düşmanı iblis, Allah insanlık tarihi boyunca neyi söylemişse, neyi farz kılmışsa, insanları ondan saptırmak için olağanüstü bir gayretin sahibi ve çok da başarılı. İnsanlara tesir etmek suretiyle onları Allah'ın ayetlerinden saptırıyor. İşte dalalette kalanlar sırf o sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyip dalalette kalanlardır. Allah Teala buyuruyor ki biz resullerimizi amini olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve olmayanları, amini olmayanları, şirkte olanları, dalalette olanları uyarsınlar diye göndeririz diyor. Amini olanları müjdelesinler diye, amini olmayanları uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye göndeririz diyor. İşte Nahl 36'da Allah Teala'nın söylediği şey, biz bütün kavimlere, bütün ümmetlere Resul göndeririz. O kavimdekileri dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Bir kısmının diyor Allah Teala üzerine dalalet hak oldu. Yani Resul'ün bütün gayretine rağmen o emri ve ecri Allah'tan alır. Onun ücreti Allah'a aittir.
ve görevi mutlaka tebliğini yapmaktır. Eğer diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e risaletini gerçekleştirmezsen, o zaman görevini yapmamış olursun. Risaletini açıklamazsan, o zaman görevini yapmamış olursun. Bu sebeple risalet mutlaka açıklanmak mecburiyetindedir. İşte Resullerin hiçbirisi yoktur ki Allah'ın kendisine verdiği görevi açıklasın da insanların büyük kısmı tarafından reddedilmesin. Hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştır. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar bütün Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar ister Nebi Resul olsunlar, ister Veli Resul olsunlar, ister sadece kendi kavimlerine gönderilsinler, onlar Veli Resullerdir. İster bütün kainat için gönderilsinler, onlar da Nebi, yani Peygamber Resullerdir. Peygamber Resullerle Evliya Resuller birbirinden ayrıdır. Veli Resuller peygamber değillerdir. Onlar Veli Resuldür. Peygamberler onlardan farklı bir yapıya sahiptir. Peygamberler Veli Resullerden her açıdan üstündür. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi onunla birlikte sona ermiştir. Allah Teala buyuruyor ki Duhan suresinin 40. ayet-i kerimesinde, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin yani peygamberlerin mührüdür, hatemidir. Hatemidir. Hatemin nebiyin kullanıyor, hatemidir diyor. Nebilerin hatemidir. Yani mührüdür. Yani sonudur. Hitam kelimesi de aynı kökten geliyor. Sona ermek demek, son bulmak demek. Demiş oluyor ki Allah Teala, peygamberlik müessesesi onunla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir diyor. Hitam bulmuştur diyor. Ama Veli Resuller kainat var olduğu sürece mutlaka kendi kavimlerine ardarda gönderilecektir. Birbirinin arkasından mutlaka Allah'ın Resulleri görev yapacaktır bütün kavimlerde insanlık tarihi boyunca. Öyleyse iki nevi Resul var. Veli Resuller, bir de Nebi Resuller. Nebi Resuller kainatın peygamberleridir. Sadece bir ülkenin değil, sadece bu dünyanın değil, kainatın peygamberleridir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, seni alemlere rahmet olsun diye yarattık diyor. De alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Bu dünyaya değil, bu zahiri aleme de değil, bütün alemlere, zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, gayb alemi, onun berzah alemi, emr alemi ve zulmani alem, altı alem, hepsine Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak gönderiyor. O, alemlerin Rabbinden kainata peygamber olarak gönderilmiştir. Son peygamberdir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelebilir mi? Peygamber gelebilir mi? Asla. Allah Teala bunu açıkça koymuş ortaya. Şimdi bu dizayn içerisinde bakıyoruz ki Allah Teala bütün kavimlere, bütün ümmetlere resul gönderiyor.
insanlık tarihi boyunca da hep göndermeye devam edecek. Ama bunların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelenlerin hiçbirisi Nebi Resul olamaz. Nübüvvet onunla mühürlenmiştir. Bunlar ancak Veli Resullerdir. Veli Resuller de iki ayrı cephede mütala ediliyor. Bir, kavim Resulleri. Her Resul hangi kavimden çıktıysa bir defa mutlaka kendi kavminin Resulüdür. Ama bunlardan her devirde sadece bir tanesi kendi kavminin Resulü olmakla beraber mutlaka huzur namazının imamlığını yapar. İşte o alemler için vazifeli kılınan Resul'dür. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelecek mi? Hayır, gelmeyecek. Ondan sonra gelen Resullerden bir tanesi huzur namazının imamlığını vekaleten yürütebilir. Vekaleten o göreve tayin edilir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala açık ve kesin olarak biz nebilere şeriat indireceğiz diyor. Onunla hükmetsinler diye onlara şeriat kitabı veririz diyor. Bütün nebilere bir şeriat kitabı mutlak olarak verilmiştir. Hepsinin şeriatı da aynı şeriattır. Gerçekten aynı şeriat mıdır? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, hiçbir itiraza mahal vermeyecek kadar açık ve kesin olarak bütün dinlerde, din zannedilen, ayrı zannedilen şeylerde aslında ayrılık olmadığını, hepsinin şeriatının tek bir şeriat olduğunu söylüyor. İşte bugün din ne var? Hristiyanlık var. Din, İsevilik var. Musevilik var. İsevilik, Hristiyanlık, Musevilik de Yahudilerin dini, bir de İslam var. Ve insanlar zannediyorlar ki üç tane din var. Ve şu anda iblis din farklılıklarını ileri sürerek sanki birbirinden farklı dinler varmış gibi insanları birbirine düşürmüş. Dünyanın her tarafında harpler oluyor şu anda. İnsanlar başka başka dinlerden olduklarını zannediyorlar samimiyetle. Gerçekten buna inanıyorlar. Başka dinlerin, birbirinden farklı dinlerin var olduğuna ve de kendi dinleri doğru din, diğerleri düşmanların dini. Gavurların dini. Öyle diyorlar. Oysa ki dinler yok ki sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Dinler hiç olmamış. İnsanlık tarihi boyunca sadece bir tek din olmuş. İşte o tek dinin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Habibim, Hazreti Nuh'a 1, Hazreti İbrahim'e 2, Hazreti Musa'ya 3 ve Hazreti Musa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor. Neymiş efendim? Hazreti İsa'nın şeriatı, yani Hristiyanların şeriatıyla Peygamber Efendimiz şeriatı aynı. Hazreti Musa'nın şeriatıyla, Yahudilerin şeriatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı. Hazreti İbrahim'in şeriatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e açıkça diyor ki sen kendini hanif olarak dine doğrult. O hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. O din
ezeli ve ebedi dindir diyor Allah Teala. Biz bütün insanları hanif fıtratıyla devam ettiririz, hanif fıtratıyla yaratacağız, yarattık ve yaratacağız. Ve dini de sadece hanif dini olarak koyduk, bunu hiç değiştirmeyeceğiz diyor. Ne dinde ne de insanların hanif fıtratıyla yaratılmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sonuca gidiyoruz. Bu saydıklarımın hepsi peygamberdir. Yani Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunların hepsi peygamberdir. Üstelik de ulul azm peygamberlerdir. Ama tek başına peygamber tabirini kullanmadan bütünleyelim konuyu. Onlar peygamber resullerdir. Nebi resullerdir. Onlar üstün risaletin sahipleridir. Huzur namazının asaleten imamlarıdır. Ama onların bulunmadığı, yok oldukları devrelerde de, fetret devri deniyor bu devirlere, Allah'ın huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan namazın gene kılınması lazım. İşte o kılınan namaz bir imamın nezaretinde kıldırılır ki o imam huzur namazının imamıdır. Mutlaka nebidir, nebi varsa. Ya yoksa? O zaman kavim resullerinden birisi huzur namazının imamlığına vekaleten tayin edilir. İmamlığı derufta eder ama kendisi nebi değildir, peygamber değildir. Resuldür ama nebi resul değil, veli resuldür. Bütün nebiler de resuldür. Onlar nebi resullerdir, peygamber resullerdir. Onun dışında kalan devrelerde, peygamberlerin yaşamadığı devrelerde mutlaka her kavimde resul vardır. Allah-u Teala'nın gönderdiği, irsal ettiği resuller bütün kavimlerde vardır. Kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. İkisinin arasında büyük farklılıklar var. Evvela kitap konusu. Nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberlerdir. Resuller kendilerine kitap verilmeyen resullerdir. Ya da böyle bir ayrım yerine nebi resuller kendilerine nübüvvetlerinin gereği olarak onunla hükmetmeleri için şeriat kitabı verilenlerdir. Veli resuller kendilerine Allah'ın şeriat kitabı vermediği resullerdir. Onlara Allah Teala sohbet kitabı verir. Hiçbir emredici hüküm yoktur. Öyleyse böyle bir dizaynda gördük ki bütün peygamberlerin şeriatı tek şeriattır. 7 safa içerir. Hepsi farzdır. 3 peygamberde son 3 peygamberin neler yaptığını kesin olarak biliyoruz. Elimizde kitapları var olduğu için. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepsi ve onlara tabi olanlar kendilerine farz olan Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. 7 sefa Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek hepsi farzdır. 3 dinde de, 3 mukaddes kitapta da farzdır. 3 mukaddes kitapta da bunların hepsinin o kavimler tarafından başlarındaki peygamberlerle beraber mutlaka gerçekleştirildiği kesin bir şekilde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da yer almıştır. İkinci bir şeriat hiç olmamıştır.
nübüvvet müessesesi bir bütünü ihata eder. Bu bütün Allah'ın yedi safa dört resimden oluşan kainattaki yegane dininin en üstün temsilcileri manasına gelir. Kimler onlar? Nebi Resuller, Peygamber Resuller. Peygamberlik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir. Ondan sonra gelenler peygamber değillerdir. Resuldürler, huzur namazının imamları bugüne kadar gelmiştir. Onlar Resuldürler ama Veli Resuldürler. İşte bu devirdeki huzur namazının imamı o biziz. Ve de hiçbir zaman peygamber değiliz. Hiçbir zaman ağzımızdan böyle bir şey çıkmamıştır. Allah'ın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitapta da iki yerde bizim peygamber olmadığımız açık bir şekilde yer almıştır. Ve kim bize o peygamberlik iddia ediyor diyorsa bu açık ve kesin bir şekilde bir iftiradır. İnsanlar bilmedikleri kavramları bizden öğreneceklerdir. Bugün öğretim müessesesinin merkezinde biz varız. Sevgili kardeşlerim, birçok cemaate mensup olan, konuşma yapanları dinliyoruz televizyonlarda ve sevgili kardeşlerim, söyledikleri şeyler o kadar çok noktada Kur'an'a aykırı ki onları karşımıza almadan bu hatalarını nasıl onlara anlatabiliriz? Bilemiyoruz. Bütün yumuşak söylemelerimize rağmen onlar söylediklerimizi anlamıyorlar. Ve de insanlar diyorlar ki bunca alim var. Ya bunlar yetişmişler, üniversitelerden mezun olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Bu insanlar dinlerini bilmeyecek, çıkacak hayatının 30 senesinde dinle uzaktan yakına alakası olmayan bir komünist, bu adam çıkıp onlardan daha fazla dini bilecek. Olacak şey mi bu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, evet bu olacak şey. Çünkü eğer Allah öğretiyorsa, Allah doğrusunu öğretir ve Allah Kur'an'ı şahit olarak gösterir. Şimdi din öğreten insanların Kur'an'ı bilmedikleri son derece açık bir gerçektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Resuller Veli Resul olarak kıyamete kadar var olacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da huzur namazının imamlığı hep vekil Resuller, yani Veli Resuller, Evliya Resuller tarafından gerçekleştirilecektir. Asla bir peygamberin gelip de orada görev alması mümkün değildir. Evet, biz huzur namazının imamıyız ama bir peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Bizim tarafımızdan da hiç böyle bir iddiada bulunulmadı. Şeytan, doğrunun nereden geldiğini çok iyi hesap edebiliyor. Ve o kapıyı kapatabilmek için insanlara onu düşman gösteriyor. Ve de din adına Allah'ın Kur'an hakikatlerini hiç bilmeyen ama üniversitede dirsek çürütmüş olan doçentler, profesörler dini bildikleri zehabıyla çıkıyorlar ortaya ama bilmiyorlar. Ve de sevgili kardeşlerim, kendileri aldanmışlar
aldandıklarının farkında değiller. Öyle bir noktadayız ki İslam alemi şu anda dünyadaki en geri ülkeleri temsil ediyor. Ve de bizim ülkemizde de din düşmanlığı bir marifet addediliyor. Oysa ki insanları bir araya getirecek olan şey, sevgiyi, ülfeti temin edecek olan şey dindir. Din ile irticayı sakın birbirine karıştırmayın. Eğer insanlar Kur'an'da yazılı olmayan bir sürü şeyi kendi dillerine pelesenk etmişlerse ve bunlar olmalıdır diye bir gayetin içindelerse o zaman bunun adı irticadır. Ama kim Kur'an'ın hükümlerini söylüyorsa bunun irtica ile bir alakası olması mümkün değildir. Öyleyse nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bitmiştir. Ama Risalet müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Onlar veli resuller olacaklardır. Bizim naçiz vücudumuz da bir gün yok olacaktır. Ama bizden sonra da gene Allah'ın bir Resulü, gene orada huzur namazının imamlığını devam ettirecektir. Kıyamete kadar bu böylece devam edecektir. İşte akaidi bir müessese olarak düşündüğünüz zaman akaidde büyük yanlışların yer aldığını görüyoruz. İnsanların bu konudaki en büyük hatası bir hüküm vaz ederlerken, koyarlarken bunun Kur'an'daki dayanağını bilmeden koymuşlar. Dayanak hep insanların elleriyle yazdığı kitaplar olmuş. O kitaplara onlar baz teşkil edilmek suretiyle paralel söylenen şeyler bütün İslam alemini kontrolü altına almış ve bugün İslam aleminin toptan cehenneme doğru yürüdüğü bir yanlış din öğretisi bütün İslam alemine hakim olmuş durumda. İşte hızla cehenneme doğru akan bu korkunç azgın nehri köpüklerle cehennem adlı denize doğru yürüyen bu nehri değiştirmek, onu doğru mecrasına oturtabilmekle vazifeli olan en üst noktadaki kişi o biziz. Söylediklerimizi dinleyenler, bizim onlardan ricamız odur ki dinlemekle kalmamalıdırlar. Hangi ayetten bahsediyorsak o ayete mutlaka bakmalıdırlar. O zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu ve onca alimin hep yanlışı söylediklerini göreceklerdir. Ve de bu yüzden o yanlışlar sebebiyle İslam alimi şu anda cehenneme doğru hızla yürüyor. Ötekiler bizden çok evvel kaybetmişler benliklerini. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, en sonra da biz İslam alemi. Aslında ne Hristiyanlık var, ne Yahudilik, ne de İslam. Aslında bunların hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte Hanif kelimesi Allah'a teslim manasına geldiği için biz İslam dini diyoruz, Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in dini, ondan evvel Hazreti Nuh'un dini. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Nebi Resul, Peygamber Resul'dür ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Ama Veli Resullük kıyamete kadar devam edecektir. İki türlü veli resul vardır. Bütün kavimlerde
bütün zaman parçalarında bulunan veli resuller, bir de huzur namazının imamlığına vekalet eden veli resul. O aynı zamanda kendi kavminin de resulüdür. Ama aynı zamanda bütün dünyanın resulüdür. Kainatın resulüdür. Sevgili kardeşlerim, Risalet Müessesesi ile Nübüvvet Müessesesini sakın ola ki akaid alemlerinin yaptığı gibi birbirine karıştırmayın. Yanlışlara meydan vermeyin. Diyorlar ki, Nebiler, affedersiniz Resuller, kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir. Nebiler ise kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir. İkisi de yanlış. Resuller, kendilerine kitap verilmiş olan değil, şeriat kitabından bahsediyoruz. Kitap verilmemiş olan resullerdir, peygamber değillerdir. Nebiler, kendilerine kitap verilmiş olan peygamberlerdir. Deveye demişler ki boynun eğri, o da şöyle bakmış kendisine, yahu demiş nerem doğru ki? İslam aleminin ortaya koyduğu kaideleri bugünkü tatbikat içerisinde incelediğimiz zaman korkunç, yürekler acısı bir tablo gözlerimizin önüne serilir. İslam bütün açılardan mahvedilmiştir. Hayır sevgili kardeşlerim, kasıtlı olarak değil. Kimse kasten dini yaralamak için hareket etmemiştir. Hiç böyle bir alim oluşmamış. Herkes sadece Kur'an'ı devreye almadan kendi kafalarındaki dizaynı ortaya koymuşlar. Her birinin taraftarı olmuş insanlar, ayrı ayrı gruplar. Ve de böylece dinde ayrılıklar olmuş, mezhepler oluşmuş, arkasından dinde de bir sürü ihtilaf ortaya çıkmış. Aslında sevgili kardeşlerim, son derece basit bir çözümü var konunun. Ortada bir Kur'an-ı Kerim var. Eğer Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri Kur'an-ı Kerim mi esas alıp da ondaki hükümleri hüküm olarak ortaya koysalardı, o zaman bunca yanlışın hiçbirisi mevcut olmayacaktı. Bir alim çıkıyor, diyor ki, Nebiler kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir. Tam aksine Nebiler kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir. Resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir sözü ise iki açıdan da yanlış. Bir defa bütün Resuller peygamber değildir. Onun için yanlış. İkincisi de peygamber olmayan Resullere şeriat kitabı verilmez. Nereye baksanız bir yanlışlıklar komedyası dünya üzerinde, İslam alemi üzerinde hüküm ferma. Sevgili kardeşlerim, dünya arenasında bunların tartışılacağı günlere doğru yaklaşıyoruz. O zaman bizi göreceksiniz. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu hepiniz öğreneceksiniz. Ama kendinize yazık etmiş olarak. Şimdi bakmanız lazım Kur'an-ı Kerim'e. Ki o forum açılmadan evvel hakikatleri bilesiniz ve safınızda olasınız. Ama eğer öyle değilse olay, eğer incelemezseniz o zaman yanlışlara siz de çanak tutmuş olursunuz. İslam'ın kurtuluşu için gelin sevgili kardeşlerim, el ele verelim, beraberce araştıralım. Evvela söylediklerimizi tetkik etmenizi öneririz. Mutlaka
sözlerimizi incelemek mecburiyetindesiniz. Evet, sözlerimiz sizinkine tamamen ters sözler ama hepsi Kur'an hakikati. Öyleyse siz Kur'an'ın temellerini yok etmiş durumdasınız. Ve insanları, en azından bizim ülkemizdeki 70 milyon insanı şu anda cehenneme doğru yürümekte olan bir kervanın elebaşlarısınız. Din adamları. Hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Hala söylediklerimizi incelemeyecek misiniz? Bu millete ve en çok sizlere yazık olmuyor mu? En büyük cezaya muhatap olacak olan sizlersiniz. Çünkü sizler din öğreticilerisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu Allah-u Teala'nın hakikatleri dizisi, insanlar istese de istemese de sizlere açıklanmaya, bizim ağzımızdan açıklanmaya devam edecektir. Ve onlar yakın gelecekte göreceksiniz ki yanlışlarını yakalayacaklar, hepsi bizimle beraber olacaklardır. Şu anda inceleseler, şu anda bizimle beraber olacaklar. Ama ihtimal vermiyorlar. Hiçbir din üniversitesinden mezun olmamış, Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bir adam çıkıyor, onların hepsinin bilmediği hakikatleri söylüyor. Buna ihtimal vermiyorlar. Ama bu çağımızın gerçeğidir. Hidayet bizim tarafımızdan insanlara açıklanmaktadır ve onların bilmediği bir hidayet. Sevgili din adamları, omuzlarınızda şu anda dünya tarihinin en ağır mesuliyeti var. Çünkü eğer bilirseniz ki dinler yoktur, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Eğer bilirseniz ki öğrendiğiniz ilim ne sizi ne de başkalarını kurtaramaz, o zaman bize geleceksiniz. Ama geç kalacağınızdan korkuyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yüreğimiz kan ağlıyor din adamlarının, dinlerini bilmeyen din adamlarının insanlara din öğretmekle vazifeli oldukları bir dünya devresi geçiriyoruz. Hakikatler biliniyor, kamuoyuna, din adamlarına ulaştırılıyor ama onlar görevlerini yapıp da söylediklerimizi incelemek zahmetine katlanmıyorlar. Kim incelerse söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu kesin olarak tespit etmiş durumda. Ama toplum, onların içinde bulunduğu toplum, onları rahatsız edeceği için onlar cesaretle ileri çıkıp da evet doğru söylüyor diyemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü ve huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse bu beraberlikte neden bahsedelim? Bugünkü konumuz müjdelemek ve uyarmak. Müjdelemek ve uyarmak Resullerin temel görevidir. Allah Teala En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vema nursulul mürseline illa mübeşşirine ve münzirin." Biz resul göndermeyiz. Sadece müjdelemek için ve İnzar etmek için, ikaz etmek için, uyarmak için biz Resullerimizi müjdelemek ve uyarmaktan başka bir şey için göndermeyiz, diyor Allah-u Teala. Femen amene, kim amene olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve esleha ve ıslah olursa, nefsini ıslah ederse فَلَا حَفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسُنُونَ. Onlara korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Anlaşılıyor ki burada Allah'a dost olma meselesi başlamış. Onlara korku yoktur. Onlar da masum olmazlar. Evvela birinci faktör Risalet. Resulün görevi uyarmaktır. Resulün görevi müjdelemektir. Öyleyse iki görev de söz konusu. Uyarmak ve müjdelemek. Böyle bir dizayn söz konusu. Uyarmanın ve müjdelemenin esas alındığı bir müessese. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Biz Resullerimizi sadece amine olanları müjdelesinler ve diğerlerini, geri kalan hepsini uyarsınlar diye göndeririz, diyor.

vermemişse, amene olmamışsa onların da uyarılmaları söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin etmek üzere uyarılmaları söz konusu. Öyleyse bu görev Resullerin görevi. Ama buradan itibaren aşağı doğru derece derece herkesin görevi, konuyu bilen herkesin görevi. Sevgili kardeşlerim, bir insanın cehennemden emin olacağı bir yer, bir sığınak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Resul tarafından müjdelenir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o da Resul tarafından uyarılır. Uyarmak, konunun temelidir. Ne yazık ki insanların %90'dan daha fazlası uyarılmaya muhtaç durumda. Çünkü şu anda mevcut din adı verilen mukaddes kitapta 3 dinde, İslam'da da, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, üçünde de din unutulmuş. Zaten 3 din aslında tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dinidir. Ve sonuca ulaşıyoruz. Hangi noktada bu sonuç? Sonuç, açık ve kesin bir sonuç. İnsanlar uyarılacak. Kaybolmuş Kur'an hakikatleri birer birer gözler önüne serilecek. Öyleyse ayet-i kerimenin muhtevasına bakıyoruz. Müjdelenenler için ne diyor Allah Teala? Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Bir defa Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennet onlarındır. Sonra 10 tane insanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennet onlarındır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennet onlarındır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amini olan kişidir. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ve onlar Allah'ın dostudurlar. İşte Allah Teala'nın müjdesi buradaki müjde. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar ifadesi. Bu hem dünya müjdesidir hem de cennet müjdesidir. Öyle midir? Hadi gelin bakalım Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayat et dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları, Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de

müjdeler vardır diyor Allah Teala. Dünya ve ahiret müjdesi kim bunlar? Amin olanlar. Amin olanlar kimdir? Takva sahipleridir. Resulün uyarısı üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır. Onlar müjdeyi hak edenlerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Resul onları müjdeler. Sen cennetin sahibi mutlaka oldun diye. Tabii bunun için insanların bu Kur'an hakikatini bilmeleri lazım. Demek ki hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi var. Kimlere? Allah'ın dostlarına. Kimlere? Allah'ın evliyasına. Evliya dost demek. İki nevi insan var. Allah'ın dostu, tağutun dostu. İşte Bakara Suresi 257. ayet-i kerime Allah'ı veliyyüllezine aminu. Allah amin olanların dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura ulaştırır. Ve hemen arkasından vellezine keferu diye Allah Teala onlar ki kafirlerdir diyor ve onlar ki kafirlerdir. Evliyahümüt tagute. Onlar tagutun dostlarıdır. Kim tagutun dostuysa o küfürdedir, kafirdir. Kim amini olmuşsa o Allah'ın dostudur. Öyleyse amini olanları müjdelemek söz konusu. Onlar Allah'ın dostu olmak şerefine ermişler. Olamayanlar, onlar kafirler. Amin olamayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a inansalar da kafir hüviyetindeler. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine göre ve tağutun dostları olarak vasıflandırılıyorlar. Allah'ın evliyası olmak, dostu olmak, Allah'ın kulu olmakla eş anlamlı bir müessese. Bakıyoruz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar, münip olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olabiliyor. Münip olmakla amini olmak aynı standardı içeriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen müniptir. Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kurtuluşa ulaşmıştır. Aminudur, takva sahibidir. Demin gördük ki amin olanlar takva sahibi ama Allah Teala bu Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde söylediği اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَيَتَّقُونَ onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır ifadesinin bir benzeri Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Ona Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Amin ol ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Amin olmak da Allah'a ulaşmayı dilemek. Münib olmak da Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olur sonuç? Sonuç mutlaka Allah'a ulaşmak olur. İşte Rum Allah Teala Şura 13'te onu söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse
onları kendisine ulaştırır. Onların dileği ne? Allah'a ulaşmak. Allah da gerekeni yapıyor. Kendisine ulaştırıyor. Öyleyse neyle korkutacak, neyle uyaracak Resul? Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyerek uyaracak. Öyleyse buradaki uyarıya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur kişi? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri korkunç bir cevap oluşturuyor burada. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları tatmin edecek şey Allah ve onun dostları değildir. Onlar dünya hayatıyla, dünyadaki geçici nesnelerle doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Ve sonucuna bakıyoruz. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Dereceler itibariyle durumu iki ayet söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Birisi müminin 102, birisi de müminin 103. Müminin 102'de diyor ki Allah Teala mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin sevap tartıları, hasene tarafı ağır gelirse onları cennetimize alırız diyor Allah Teala. Müminin 103'te de kimin diyor sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları daha fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ve Allah Teala Yunus suresinin 8. ayet kelimesinde onlar iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir ifadesi bu kişilerin kaybettikleri derecelerin kazandıklarından fazla olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin derecelerinden eksiltilmez diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahları örtülür diyor. Bundan çıkan sonuç, amini olmayanların derecelerinde eksiltme yapılabilir. O perspektive oturtmak için Allah-u Teala'nın dizaynı var. Ölçüsü kesin. Cennete girebilmek kazandığı derecelerin, kaybettiği derecelerinden fazla olmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse cennete girebilecek. Öyleyse dilemeyenlerin mutlaka derecelerinin, kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden fazla olması lazım. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah-u Teala'nın onların derecelerinde eksiltme yaptığı neticesine
ulaşıyoruz. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse, onun günahlarının örtülmesi, ona büyük dereceler ihsan edilmesine bağlıdır. Ve bu derecelerin büyüklüğü, kişinin günahlarının büyüklüğüne paraleldir. Öyleyse, günahların sevaplardan çok yukarıda olduğu bir dünya söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin neticede öldüğü gün mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Aslında normal bir dizaynda gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi davranışları muhtevası içerisinde kaybettiği dereceler normal olarak kazandığı derecelerden fazla olan birisidir. Çünkü onun için tatbik edilen mizan 1'e 10 mizanıdır. Bu 1'e 10 az bir değerdir. 1 dereceye karşılık 10 derece verilmesi. Çünkü kişi mürşidine ulaştığı gün bu 1'e 10, 1'e 100'e çıkar. Tabiyeti neticesinde hangi kişilerin Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin sonra 1'e 100, 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e çıkar. O zaman bir kişinin her gün kaybettiklerinin 700 katından kazandıklarının kaybettiği dereceler kazandığı derecelerin 700 katını geçmesi lazım. Bu da imkansız görünüyor. Her gün bir insanın kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işlemesi çok mümkün görünmüyor. Ama bundan evvel böyle bir durum olabilir dizaynı içerisinde Allah Teala onların derecelerinden eksiltirim diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de onların derecelerinden eksiltmem diyor. Onların derecelerinde eksiltme yapmam. Öyleyse bakıyoruz bir insan ne zaman Allah'a kul oluyor? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman Allah'a dost oluyor? Amin olduğu zaman. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman kafir? Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman. Yani tağutun dostu olduğu zaman. Ne zaman tağutun dostu diye soruyoruz. Cevap da Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde geliyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِهِ. Onlar ki şeytana, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah, Allah Teala. Bu müjdelerin demin söylediğimiz Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesindeki onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır ifadesiyle paralel olduğunu görüyoruz. Çünkü her ikisinde de takva sahibi olmak var bir evvelkinde. Onlar ki Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi oldular. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler. Böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve kullarımı müjdelediğine göre Allah'a kul oldular neticesi çıkıyor. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'a kul oldular. Yani sevapları günahlarını mutlaka aştı. Peki Allah Teala
onlara müjde vardır demiyor, müjdeler diyor. Öyleyse Yunus 64'teki hem dünya müjdesi hem de ahiret müjdesi. Dünyada da mutluluk, cennette de mutluluk. Öyleyse bu müjdelenen kişiler neyle müjdeleniyor? Cennet müjdesiyle müjdeleniyor. Bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi. Hem Yunus 63'e göre hem de Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi. Takva sahibi olanların gideceği yer ise Allah'ın cenneti. Öyleyse onlar mutlaka cennete mi girerler? Evet, takva sahipleri mutlaka cennete girerler. Müminler mutlaka cennete mi girerler? Mutlaka cennete girerler. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Çok açık bir şekilde Âl-i İmrân 15'te diyor ki takva sahiplerinin cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Altlarından ırmaklar akan cennetler orada tahir, tertemiz hanımlar, eşler vardır onlar için diyor Allah Teala. Kimler için? Takva sahipleri için. Kaf suresinin 31-32. Ayetleri cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cennetü lil muttakine gayri vayid. Cennet takva sahiplerine alalaşmayı dilediği andan itibaren kişi takva sahibi olur. Onların hepsine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaat edildiğiniz şey budur diyor Allah Teala. Vaat olunan şey takva sahiplerine, vaat olunan şey Allah'ın vaadi cennet. Hadi buyurun girin cennetine diyor. Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde de takva sahiplerinin cennete gireceği açıkça yer alıyor. Öyleyse cennet müessesesi takva sahipleri için geçerli. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın Resulleri, amin olanları müjdelemek için vazife almışlardır Allah-u Teala'dan. Amini olmayanları da uyarmak için bu uyarıyı yapmak mecburiyetindedirler. Araf suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları, imma yetiyenneküm rusulün minkum, sizden, sizin içinizden size Resuller geldiği zaman yekussune aleykum ayati, ayetlerimi üzerinize kıssa ettikleri zaman, okudukları zaman, anlattıkları zaman, neticesini bildirdikleri zaman hemen itteka, kim takva sahibi olursa ve aslaha ve nefsini ıslah ederse, nefs tezkiyesi yaparsa fela hafün aleyhim ve lahum yasunun, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Öyleyse
Gene Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. O Resullerin ayetleri kıssa ettiği ayetlerin ruhunu açıkladığı ifade ediliyor. Fe menitteka ve asleha. Kim takva sahibi olur ve ıslah olursa. Nefsini ıslah ederse. Öyleyse birbirini takip eden faktörler, Allah'laşmayı dilemekle başlayan bir kurtuluş reçetesi. Allah'laşmayı dilemeye davet etmek, o Resul'ün görevi. Bunun üzerine ne olur? Kişi bundan gerekli ders alırsa Allah'a ulaşmayı diler. Böyle bir insan dört faktörün sahibidir. Allah'a inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunun varlığını kesin olarak biliyor ve inanıyor. İki, üçüncüsü bunun üzerine farz olduğunu biliyor. 12 defa farz kılmış Allah-u Teala. Üç ve dördüncüsü Allah'ın söz verdiğini, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanıyor. Bu yüzden Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dört özelliği söz konusu. Sonuç ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi amini olmuştur. Cennette müjdelenmiştir. Olay tamamlanmıştır. Burada bir çığır açılıyor. Burada bir ufuk açılıyor. Çünkü Allah-u Teala Allah'laşmayı dileyen birisini olduğu yerde bırakmaz. Ne yapar? Sözünü tutar. Sözü kendisine ulaştırmak. Bir defa daha söyleyelim. Şura suresi 13. ayet-i kerimesi şöyle bitiyor. Bir kişinin müşriklerden olmaması için nasıl lazım ki her şey? Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a yünip olmak. Şura 13'te. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünip. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, başka bir ifadeyle amini olursa, onları kendisine ulaştırır diyor. Onları kendisine ulaştırır diyor. Kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Kimi? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Sözüm var, işte bu söz Allah'ın sözü. Üzerimize 12 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve bunu gerçekleştirmemizi istiyor. Farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın farz kıldığı bir husus, Allah'laşmayı dilemek ve neticesi Allah'laşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. O kişinin de kendisine düşen görevleri yapmasını gene Allah sağlıyor.
Allah Teala o kişiyi namazı seven, orucu seven, zekatı vermeyi seven, özellikle zikri seven, mürşidini seven, Allah'ı daha çok sevmeye başlayan ve bu sevgisi giderek artacak olan birisi haline getiriyor. Ve 12 tane ihsanla Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Allah'ın garantisi buraya kadar mı? Hayır. Mürşidine ulaşan kişi tabi olduğu zaman 12 tane ihsandan sonra tabi oluyor ve 7 tane de nimet alıyor. Bu nimetlerin tatbikatıyla fizik vücudunu, evvelen ruhunu Allah'a teslim ediyor, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, sonra nefsini Allah'a teslim ediyor, sonra da iradesini Allah'a teslim ediyor. 7 safhada 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İslam teslimlerden ibarettir. 7 safhada 7 safha 4 teslim. İslam bundan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. Ve İradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 safhada 4 tane teslim. Ve bu 7 safhanın ve 4 teslimin mevcut olduğu tek din, Adem Aleyhisselam'dan insanlar var olduğu sürece sonuna kadar devam edecektir. Yedi safha, dört teslim. Öyleyse Allah Teala buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz. Öyleyse Allah'ın azap müessesesini işletebilmesi oraya mutlaka Resul göndermesine bağlı. Öyleyse bir devirde Resul olabilir ama başka bir devirde Resul olmaz muhakemesi Kur'an'a ters düşüyor. Her devirdeki insanlardan büyük kısmı mutlaka cehenneme gidecek. Cehenneme gidebilmeleri için onların yaşadığı kavimde mutlaka Resul olması lazım. İşte Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Cehenneme gidenler grup grup oraya ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki sizlere Allah'ın resulleri gelip de bugüne buraya cehenneme geleceğinize dair sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı sizi? Onlar da derler ki uyardılar. Bize Allah'ın Resulleri geldiler ve bizi uyardılar. Ama azap üzerimize hak oldu diyorlar. Azap üzerimize hak oldu. Yani onlar bize dediler ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.
Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Başka hiçbir şeyle kendinizi kurtaramazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkündür. Mümkün değildir. Dediler diyor. Ama azap bizim üzerimize hak olduğu ifadesi şunu söylüyor kesinlikle ki biz onun söylediklerini duyduk, o bizi ikaz etti, uyardı ama biz onun söylediklerini yerine getirmedik. İşte bu dünyada yaşayan insanlar da akıl sahipleri oldukları için kendilerini bir yerlerde zannediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden de Allah'ın cennetine şu veya bu şekilde gidileceğini zannediyorlar. Onlara çok mantıksızmış gibi geliyor Allah Teala'nın kanunları. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha insanlara onların cennetlerini kolaylaştırıcı daha ne yapsın? Diyor ki niyet amelden üstündür. Kim benim onlara verdiğim emri gerçekleştirir de bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, ben bana ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka cennetime alırım. Yetmez. Bu ulaşmayı dileyen kişilerin sözlerini de onlar gerçekleştirmez. Ben gerçekleştiririm. Ben onları kendime ulaştırırım. Ve bu benim insan kullarımı ne kadar çok sevdiğimi, onlara ne kadar çok değer verdiğimi gösterir, buyuruyor Allah Teala. Allah'ın insan adı verilen kulları, Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluklar, hepsinin kurtulmasını istiyor ve daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama buna gerçek anlamda inanmak. Yani dört vasıflı bir iman, inanç. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Tabi başlangıçta da evvela Allah'a inanmak. İman sahibi bir kişi dört tane faktörle mümin olur. Dört tane faktörle Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a inanır. Allah'a dünya hayatında iken ruhun ulaşmasına inanır. Bunun üzerine farz olduğuna inanır. Ve Allah-u Teala söz verdiği için eğer Allah'a ulaşmayı dilerse ruhunun mutlaka Allah'a ulaşacağına inanır. İşte bu dört vasfın sahibi olan kişi hedefine ulaşmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın cennetini de hak etmiştir. Amin olanları Allah-u Teala mutlaka kurtarıyor. Amin olanlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinin yeri cennet. Amin olmayanları da uyarıyor. Buraya geleceğinizi size söylemedi mi Allah'ın Resulü? Sizi uyarmadı mı? Diyor. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların Resul onları uyardığı halde dilemedikleri kesinlik kazanıyor. Nezirler içinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri. Kıyamet günü diyor Allah Teala
cehennem çok korkunç bir hal alır. Burada Allah Teala'nın dizaynı şöyle: kafirler zümre zümre, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, zümre zümre cehenneme doğru sürülürler. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın nezirleri, sizin aranızdan nezirler gelip de size buraya, cehenneme geleceğinizi, bugüne ulaşacağınızı, cehenneme geleceğiniz bugüne ulaşacağınızı size söylemediler mi Allah'ın nezirleri? Onlar da derler ki, evet söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Sonra Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Bir defa Resul'e inanmıyorlar. Resul'ü Resul olarak mütala etmiyorlar, inanmıyorlar. Biz diyorlar, sana inanmıyoruz. Ve arkasına diyorlar ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki ve üçüncüsü, ve biz seni dalalette olan bir insan olarak görüyoruz. Dalalette olanlar Allah'ın Resulünü dalalette olarak görüyorlar. Sonra bu dalalette olarak gören insanların sonradan söylediği bir şey var. Diyor ki, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Ne demek istiyor? Yani o Resul'ün söylediklerini yerine getirmek üzere harekete geçseydik, Allah'a ulaşmayı dileseydik, o zaman Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alacaktı, görme hastamızın üzerindeki gışabeti alacaktı, kulaklarımızdaki vakrayı alacaktı, işitme hastamızın üzerindeki mührü alacaktı, kalbimizdeki mührü alacaktı ve kalbimize iman girecekti. Kişinin o dört tane inancı kalbinde imanı ifade ediyor. Kalbe iman girince küfür kelimesi orada kalamaz. Küfür kelimesini dışarı alıyor Allah Teala ve kalbe imanı sokuyor. Kişinin kalbinde iman var. İşte cennete gidecek olan kişi budur. Ve Allah Teala'nın söylediklerini idrak etmekten, onu men eden kalbindeki ekinleti de Allah Teala çıkarıyor, yerine ihbat koyuyor. O kişi muhbit oluyor. Kalbi Allah Teala tarafından sağlamlaştırılmış, idrak etmeye ehil kılınmış bir adam. Kalbi muhbit olan kişi. İşte bu özelliklere dikkatle bakın. Yedi tane özellik. Her birinde Allah Teala o kişiye dereceler veriyor. Öyle dereceler veriyor ki neticede birkaç dakika içinde Allah yedi işlemi de bitiriyor ve o kişiye verdiği yedi kademedeki derecelerde de onun günahlarını mutlaka örtüyor. Günahları sıfırlanıyor kişinin. Mutlaka her insanın birazcık sevabı vardır.
olmaması mümkün değildir. İşte o birazcık sebep bile olsa sevapları günahlarından fazla olacağı için gideceği yer mutlaka kişinin cennet oluyor. Öyleyse ifadeler çok açık. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler müjdelenir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler uyarılır. Biz Resullerimizi Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesin diye, diğerlerini de uyarsın diye göndeririz diyor Allah-u Teala. Bu dizayn içerisinde kişi için kurtuluş söz konusudur. Bu kurtuluş Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirme kesiminde hüküm ifade eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın cennetini hak etmiştir. Hem de üçüncü cenneti hak etmiştir.

Öyleyse sadece kişi bir dileğin sahibi olacak. Allah-u Teala da mutlaka Allah'laşma dileğini o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecek. Mutlaka rahim esmasında tecelliye başlayacak. Ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine o kişi hayattayken ulaştıracak. Eğer ona o ömrü vermişse. Bu zamanımızda 5-6 aylık bir vetiredir. Bu süreç içerisinde kişi mutlaka Allah-u Teala'ya ruhuna ulaşır. Allah'ın Türkçedeki ermiş hüviyetindeki bir evliyası olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah'ın Resulleri var ya, onlar uyarıcıdırlar. O Allah'ın Resulleri var ya, onlar müjdecidirler. Amin olanları müjdelerler, olmayanları da uyarırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Alin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu beraberlikte sevgi hakim rolü oynamaktadır. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi bağı bizleri birbirimize bağlıyor. İnsanların sevmeyi çoktan unuttuğu, nefretliği kini öne aldıkları bir devrede yaşamaktayız. Ama biz farklı bir toplumuz. Allah'ın dostları, Allah'ı sevenler, insanları sevenler, öyle bir noktada olmalıyız ki bizleri sevmeyenleri de bizim için pek çok yalanı söyleyebilenleri de bizi sevenleri de sevmekle mükellefiz. Ve Allah-u Teala hamdolsun ki kalbimize yalnız sevgi tohumları ekmiş. Bize düşman olanlar olabilir. Her zaman, her devirde olacaktır. Ama biz onları da severiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtmamız lazım ki herkes yaptığının bedelini öder. Herkes kazandığı derecelerin mükafatını yaşar. Öyleyse bir kaybedenlerden olmak var. Başka insanların aleyhine bir davranış biçimleri dizisi içinde olmak var. Bir de insanları sevmek var. Bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği marifetlerden birisi budur. Biz bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrendik. Bunu Yüce Rabbimizden öğrendik. Allah-u Teala öğretti. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah-u Teala ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşamak zorundayız. Sonra ölüm vazgeçilmez bir sonuç. Ve işte konunun asıl güzel tarafına geliyoruz ki güzellik odur ki insanları severek yaşayacaksınız. Sizi sevmeyenleri de severek yaşayacaksınız. Allah-u Teala nefreti, kini, düşmanlığı, hazreti içimizden bütünüyle söküp aldı. Aleyhimizde olup da hakkımızda bir sürü kötü sözler sarf edip de onları kızacağımızı zannedenler. Hayır, sizlere kızmıyoruz. Sizlere kızmaya hak görmüyoruz kendimizde. Şeytan insanlara her şeyi yaptırır. Biliyoruz ki yanlış davranan herkes şeytanın oyununa gelmiş, tuzağına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, bir
Allah ile beraber olmak var. İki, şeytanla beraber olmak var. Ne zaman davranış biçimleriniz başkalarını rencide edecek, başkalarına sıkıntı verecek bir form oluşturursa, o zaman siz Allah ile beraber değilsiniz. Şeytan sizi o kötü davranış biçimlerine ulaştırmış. Bunun manası odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki Allah Teala kalbimize kini, nefreti, öfkeyi, kıskançlığı, negatif faktörleri hiç yaklaştırmıyor. O zaman hayatımız sevgi ekseninin etrafında cereyan ediyor. Sevmek konunun ağırlıklı yanı. Her şey buradan öylesine güzel görünüyor ki. Dikkat edin kardeşlerim. Başkalarının size karşı yaptığı kötü davranışlar, saldırılar, onların derecat kaybetmesine, sizinse derecat kazanmanıza sebebiyet verirler. Ayrıca nefretin, kinin, iftiranın, iftira edilene ve kin duyulana bir zararı dokunamaz. Kuvveden fiile çıkmadıkça nefret ve kin sadece bir düşmanlığı temsil eder. Ama negatif bir rahatsızlık, bir acı oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Hazreti Yusuf iftiralar yüzünden senelerce hapishanede, hatta zindanda kaldı, hapishanenin karanlık odalarından bir tanesinde. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki o herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes Allah'ın sevgi çerçevesi içindedir. Allah nefret etmez. Allah kin duymaz. Ama Allah hak edeni cezalandırır. Bu dünya hayatında kader adını verdiğimiz sistem insanlara huzursuz verecek bir boyut taşımışsa, onun arkasında bir başkası yoktur. O kişinin kendisi vardır. Sevgili kardeşlerim, bizim için de aynı şey. Eğer insanlar bize kızıyorlarsa, bu onların problemi. Biz sevmeyi öğrendik Allah-u Teala'dan. Bu sevgi halesi içinde ömrümüz devam ediyor. Sevgisiz yaşayamayız. Biz Allah-u Teala sevmeyi öğretti. Nefreti

diyedir bu. Her türlü şart içinde mutluluğu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, hapishaneye de girdik. 70 gün orada kaldık. Oradaki insanlara defaatle konferanslar verip onların da çoğunun tasavvufa girmesini sağladık. Her şey öylesine güzeldi ki. Allah Teala bize ispat etti ki hapishanede de güzel günler geçirilebiliyor. Eğer Allah'ın dostuysanız her yer sizin için cennet olur. Eğer şeytanın dostuysanız bahçeler, bağlar size cehennem olur. Ey benim kardeşlerim, hayat felsefenizi öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada adalet hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada mutluluk hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada sevgi hakim olsun. Nefretin bittiği, sevginin bütün boyutlarıyla kök saldığı bir devre bütün insanlar için sadece mutluluk devresi olabilir. Böyle bir hayat herkese nasip olmaz. Neden nasip olmaz? Çünkü şeytan bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşan bir sürü şeytanı devreye sokar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Adem Aleyhisselam sevgiyi temsil ediyordu. Bir tarafta nefret var. İblis de nefreti temsil ediyordu. Kıyamete kadar hep bu iki faktör var olmakta devam edecek. İnsanlar birbirini sevecekler. Bu sevgi kökenli davranış biçimi Allah ile ilişki kuranların işidir. İkinci bir grup, insanlar birbirinden nefret edecekler. Bu da şeytanla ilişkisi hakim olanların durumudur. Sevgili kardeşlerim, nerede kin, intikam, hırsızlık, adam öldürme, başka insanları incitecek olan her türlü davranış söz konusuysa orada hakim unsur iblistir ve onun tayfasıdır. Nerede insanları sevmek, onlara yardım etmek için var gücüyle çalışmak, onları mutlu etmek için uğraşmak varsa, hedef tayini bu istikamette yapılmışsa, o zaman orada mutluluk vardır, huzur vardır. İşte Allah'a en çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize mutluluğu ve huzuru öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Bir adım daha atalım. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biz mutlu bir insanız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki öyle bir hayat felsefesinin içine Allah Teala bizi ulaştırdı. Nefreti kalbimizden bütün boyutlarıyla söktü, aldı. Kini, düşmanlığı, haseti aldı. Ve geriye bütün boyutlarıyla hükümran olan sevgi kaldı.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca yıldır sizlerle birlikteyiz. Her türlü düşmanlığı gördük. Ama bir taraftan da dostluğun her zerresi bizi yudum yudum kuşattı. Ve etrafımızda bir sevgi halesi insanlar tarafından vücuda geldi. İşte onlar sevmeyi öğrenenler, onlar bizim etrafımızda Allah'a bağlılık konusunda ön safları işgal edenler, sevgi çemberinin içinde yaşayanlar. Her yeni gün sevmeyi öğrenenlere yeni bir müjdedir. Bir defa daha başka insanları sevmek için fırsat oluşacaktır. Bir defa daha sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için fırsat oluşması demektir bu.

insanlar için mutluluk adı verilen müessese, bunun yaşanabilmesi ancak bir duygunun önderliğinde gerçekleşebilir. Bu sevmektir. Sevmeyen insanın mutluluğu söz konusu olmaz. Nefreti sevgisinden ötede olanlar, mutlu olmayan insanlardır. Huzursuzdurlar. Kendilerine kötülük yapıldığından daima şikayet ederler. Ama arkasında onların başkalarına yaptığı kötülükler de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu etmek varken onlara kötü davranmak söz konusu olsun? İnsanlar vardır. Siz onları sevseniz de onlar sizden nefret edebilirler. Ve nefslerinin kalbi sevmeye müsait değildir. Kalpleri nefrete açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir kalbi yapısı var. Bu kalbi yapı içinde yaşarız. Kalp sevginin merkezini teşkil eder. Dikkat edin, seven insanın yüzüne baktığınız zaman orada nefret göremezsiniz. Orada başkalarına kötülük etmek arzusu göremezsiniz. Orada sadece sevgi vardır. İşte hayat bu sebeple gerçek hayat sevmekten ibarettir. Gerçek hayat mutluluğu ihtiva eden hayattır. Allah'ın Tevrat'ta, Allah'ın İncil'de, Allah'ın Kur'an'da hedef gösterdiği hayattır. İnsan için başka bir yaşantı söz konusu olamaz. Yedi safa, dört resimlik bir yaşantı. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Böyle bir başlangıcı yoksa kişinin Allah'a ulaşmayı dilememişse ruhunu hayattayken ruhunun gerçek sahibi olan ve kendisine onu üfüren Allah'a ruhunu ulaştırmayı düşünmeyen kişi için mutluluk kapıları hiçbir zaman açılamaz. Bu kişi kendini zindana mahkum etmiştir. İnsanlar onun için sıkıntı aracıdır. O başkalarına kötü davrandığı için başkalarında da kötü muamele gördüğü cihetle herkesi düşman kabul eder. Sevgili kardeşlerim, oysa ki hayat dediğimiz şeyi gerçek anlamına indirgediğimiz zaman bunun mutluluk adı verilen bir sistemde çok yakın bir ilişkisinin olduğunu görürüz. Hayattan murat mutlu olmaktır. Mutlu olmak ise bedava gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Bu nokta
sizin nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. %80 mutluluğa ulaşacaksınız. Mutluluğunuz %80'i aşacak. Sonra ullevvap alacaksınız. Daimi zikre ulaşacaksınız. Mutluluk artık sizin için %100'ün civarındadır. Bundan sonraki kademe muhlis olmaktır. Bunun için tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmeniz gerekir Allah Teala'nın huzurunda. Sonra da salam makamının sahibi olan salihlerden olursunuz. Salam makamını ondan evvelki İhlas makamı, ondan evvelki ulelvap makamı, üçü de daimi zikre ihtiva eder. Ama onlar arasında dahi nefslerin kalbi %100 nurla dolmasına rağmen orada dahi farklılıklar yaşanır. Dünya hayatında en çok mutlu olanlar muhakkak ki salihlerdir. Onlar ihlas makamının ötesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşarlar. Her şey onlar için en güzel standartlarda oluşur. Onların düşman olabileceği hiç kimse oluşmaz. Onlar hiç kimseye düşmanca davranamazlar. Hiç kimseye zarar vermeleri söz konusu olmaz. Hayatlarını başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Öyle sadece onun için yaşarlar. Bu yaşantı ise mutluluk verdiklerinden daha fazla mutlu olmalarını oluşturur. En çok mutlu olanlar başkalarına mutluluk vermeyi %100 gerçekleştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes hür, herkes serbest, herkesin nefsi de var, ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz size ait değil. Allah'ın ruhu. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Ve onun içine ruhundan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve kainatta bir tek mahluk var. İnsan, Allah'ın ruhu kendisine üfürülmüş olan tek mahluk. Ve bu vapta bir mutluluğu yaşıyor insanoğlu. Huzur içinde. Çünkü her şeyin en güzeline sahip. Her şeyden evvel başka hiçbir mahlukta olmayan Allah'ın ruhunu doğuştan itibaren kişi taşıyor. Böyle kişi başlangıçta dengededir. Neden? Nefsi %100, afetler de doludur. Nefs tamamen kötülükleri emreder. Ruhu ise %100 hasletlerle doludur. Denge tamamdır. Ama Allah Teala ruhu bizde bırakmıyor. İstiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Allah Teala'nın bu dizaynı ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırması
ancak bizim Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kimse hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, cehennemle cenneti birbirinden ayıran duvar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi, İslam'ın 5 şartını tatbik ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, Ramazan boyu zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Bu kişinin gideceği yer cennettir diyor herkes. Hayır, cennet değildir. Böyle bir kişinin gideceği yer sadece bu dizayn içinde kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir zaman cennet olamaz. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek var ise, var olduğu anda kişi cehennemden kurtulmuştur. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişiye mürşit sevgisi verir, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu Allah'a ulaşacaktır. 8 aylık bir devre bu konu için yeterlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dedik. Ama realite böyle değil. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın kontrolü altındaki şey, Allah onun üzerinde hakimiyet sahibi, Allah ona ibadetleri sevdirir, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterir. Ve Allah Teala o kişinin ruhunu, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çok daha erken de ulaşan vardır. 7-8 ayı biraz geçen bir ulaşma devresi de olabilir. Ama netice şudur ki, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah Teala o kişinin hayatı o sürecinde devam ederse mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişi bir tek şey yaptı. Allah'a ulaşmayı diledi. Buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı diledi. Allah için bu yeterlidir. Ne yapması için yeterlidir? O kişinin cehennemden çıkması için yeterlidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler de hemen arkasından ölürse, bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Ölmedi, yaşıyor. Mürşidine ulaştı. Ondan sonra öldü. Bu kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa, nasıl Allah Teala onu mürşidine ulaştırdıysa, o kişinin ruhunu gene Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi kılar. İşte Allah'ın hediyeleri bunlardır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet. Bu hedeflere ulaşmak için bir kişinin yapması lazım gelen şey,
sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bu dilek Allah için yeterlidir. Allah kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemesinden itibaren 7-8 aylık bir devredir. Eğer kişinin bu kadar hayatı varsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bunun için gerekli olan mürşit sevgisini Allah'ın kalbine verir. Kişiye mürşidini gösterir. Kişi severek heyecan içinde mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrılır. Bu vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu muhteva içinde bunun 7 ay devam ettiğini görelim, düşünelim. Demek ki emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi seyri sülük yapacaktır. Yani ruhu nefs-i emmare'de birinci kata ulaşacaktır. Levvame'de ikinci gök katına, mülkime'de üçüncü gök katına, mutmainne'de dördüncü kat gök katına, radiye'de beşinci gök katına, mardiye'de altıncı gök katına, teskiye'de de yedinci gök katına çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu kişi bunları elde etmiş olmayacaktır. Allah onları ona hibe edecektir. Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ona namaz zevkini, zikir zevkini Allah vermiş ve onu bunları yaparken mutlu olmak şerefine erdirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz. İnsanlara Allah kendisini sevdiriyor, Allah'a ulaşma talebini onlar üzerinde oluşturuyor. Ondan sonra da onlara yardım ederek onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunlar hep Allah'ın bizler için vücuda getirdiği hediyeler. Hem Allah kendisini ulaştırıyor, hem de biz ulaşmışız gibi bizi üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Daha sonra devam edersek fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Muhlis oluyoruz. Altıncı kat cennetin sahibi oluyoruz. İrademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Salih oluyoruz. Yedinci kat cennetin sahibi oluyoruz ve irşat makamında Allah Teala sahibi kılıyor bizleri. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat bundan ibaret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için dilediği anda cehennemden kurtuluş mutlaktır. Onun için bizi ilk defa dinleyenler, bizden daha yeni haberi olanlar, hepinize Kur'an'ın temel hükmünü hatırlatırız. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha mahsara var.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, dinini öğrenmek isteyen bir kişi takva konusunu hocalara sorduğu zaman aldığı cevap, Allah'tan korkmak, sakınma, Allah korkusuyla günahdan kaçınmakta, Allah'ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik gösterme şeklinde oluyor. Bu doğru mudur? Bize nasıl takva sahibi olabileceğimizi anlatabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'de geçen kavramlar 7 sabahlık bir yelpaze içerisinde mana kazanıyor. Takva da 7 safa manası olan bir kavram. İşte şu anda ekrana geldiği gibi takvanın 7 safhası var. Birinci safa takva, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalbin ulaşmayı dileyen üzerine Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli eder. Ve peş peşe onları 7 Furkan ve 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırır. Maide 35'te. İkinci safa takva. Ya eyyühellezine amenü takkullaha vebtegu ileyhil vesilete. Bu da ikinci safa takva bizi ulaştırıyor. Üçüncü safa takva da ruhun Allah'a ulaşması noktasında kazandığımız bir safa. Ve uzibetil cennetülül mutakine gayre bayi. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Bu da üçüncü safa takva. Dördüncü safa takva ise fizik vücut muhsinler takvası, fizik vücudun takvası. Kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva, Allah'a teslim olma ulaşır. Beşinci safa takva, takva sahibi kimseler için şeytandan onlara gözü büyüyen bir vesveseye dokunduğu zaman Allah'a tezekkür ederler. Allah'a tezekkür ederler. Altıncı safa takva, ulelvab takvası ve yedinci safa takva bir hakkın takva. Gördüğünüz gibi vukar kökünden türeyen kelime korkmak değil, korunmak ve sakınmak. Gerçekten de Allah'a giden yolun giriş kapısı ümit ve korku. Neyin korkusu? Kötü hesaptan korkmak. Allah-u Teala Rahat Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah'ın davetine icabet edenler için hüsna var. لَذِينَ اِسْتَجِبُوا لِلَّهِ رَبِّهِمُ الْحُسْنَى. Ve Allah'ın davetine icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir misli daha onlar olsa, onlar fidye olarak verecekler, kabul edilecek. اُلَٰيكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ. Onlar kötü hesabın sahibidirler. Öyleyse kötü hesaptan korkma. Bunu hangi ayet destekliyor? Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Rad 21'de Allah Teala ve yahşavne rabbuhum ve yahafune sul hisab. Bir grup insan var ki kötü hesabın sahibidirler. Lemsul hisabi, bunlar cehennemliklerdir. daveti icabı dinleyenler ama bir kısmı da işte bu kötü hesaptan korkanlar, onların gideceği yer cehennem. İkinci sual, Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Yıllarca küfrün yolunda yürümüş kişiler iman ettiklerinde kul hakkı dahil tüm günahları affedilir mi? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Allah Teala kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunlarla işi yürütüyor. Allah Teala eğer Zümer suresinin 3. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي يَسْرَفُ عَلَى مُسْهُمْ لَا تَقْنَتُهُمْ رَحْمَةُ اللّٰهِ, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. وَاللّٰهُ اَنَّ اللّٰهِ يَغْفِرُ ذُنُوبُ جَمِيعًا, bütün günahlarınızı mağfiret etmeye, sevap içermeye kadirdir buyurduğuna göre, o zaman Allah'ın sözünü yerine getirmemesi mümkün değil. Allah'ın her sözü bir kanundur. Mutlaka yerine getirilmesi lazım. Ve görüyoruz ki Allah Teala, ben bütün günahları mağfiret ederek sevaba çağırırım buyurduğuna göre bunu yerine getirmemesi söz konusu değil. Evet, kul hakkı dahil tüm günahları Allah Teala affedir. Evvela Allah'a davet olunduğunda daveti kabul edenlere ulaşmayı dileyenler, onların günahları örtülüyor. Hem Nisa 31'de hem Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala, büyük günahlardan sakınırsanız diğer günahlarınızı Allah Teala örter ve sizi, ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. Kul hakkı da bunların içerisinde, ulaşmayı dileyen herkes aynı şekilde. Zaten derecat açısından Allah Teala anında adaleti gerçekleştiriyor. 7 ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Allahu seyir ihsan. Allah hesabı çabuk görendir. İşte hesabı çabuk gören Allah Teala olay olur olmaz derecat açısından mutlak adaleti gerçekleştiriyor. Dolayısıyla o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an kırmızı rakamlarla kaybettiği dereceler var. Bir tek rakam ve yeşil rakam renkte kazandığı pozitif dereceler var. Ulaşmayı dileyenlerin günahlarını Allah Teala örter buyurduğuna göre o kırmızı rakam miktarı kadar Allah Teala sevap vermek suretiyle günahlarımızı sıfırlıyor. Ve biz Allah'ın fazl-ı keremiyle cennete gidebiliyoruz. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Allah-u Teala'nın gönderdiği bütün peygamberlerin başlangıçta Allah'tan rahmet ve mağfiret dilemesi ve hidayete ermesiyle insanları Allah'a davet ettiklerini söyleyebilir miyiz? Bütün insanların Allah'tan rahmet ve mağfiret dilemedikçe peygamberlerin izinden gidemeyecekleri doğru mudur? Evet. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'de yapmış olduğumuz araştırmalar bizi bu neticeye ulaştırıyor. Adem Aleyhisselam'dan başlayan son Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği bütün Nebi Resuller kavimlerini rahmete ve mağfirete davet etmişler. Mağfiret günahların sevabı örtülmesi, rahmet ise günahların örtülmesi. Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez. Sen de mi ya Allah'ın Resulü? Evet ben de ama Rabbim beni rahmetin içine gark etti. Öyleyse görüyoruz ki Allah-u Teala'nın dizaynı gayet açık. Rahmet, günahların örtülmesi, mağfiret ise sevaba çevrilmesi. Ama rahmet, günahların örtülmesi mutlak surette Allah'a ulaşma dileğiyle mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onun günahlarını örtmüyor. Mürşidine 12 tane insanla tabi olmadıkça da günahlarını sevaba çevirmiyor. Öyleyse hidayete ermesiyle insanları Allah'a davet ettiklerini, evet, onlar peygamberlerin, Allah-u Teala'nın gönderdiği bütün peygamberlerin başlangıçta Allah'tan rahmet ve mağfiret dilemesi ve hidayete ermesiyle insanları Allah'a davet ettiklerini söyleyebilir miyiz? Evet. Bütün insanların Allah'tan rahmet ve mağfiret dilemedikçe peygamberin izinden gidemeyecekleri doğru mudur? Evet. Yani onlar da Allah'a ulaşmayı dileyip mürşitlerine tabi olmadıkça asla. Tüm peygamberlerin mürşidi Cebrail Aleyhisselam. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmadıkça onlar da hidayete eremezler. Ama ondan sonra da bu olay, bu kanun bütün peygamberler için geçerli. İşte Adem Aleyhisselam, işte Nuh Aleyhisselam, işte Hud Aleyhisselam, işte Salih Aleyhisselam, işte İbrahim Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunun gibi birçok, daha doğrusu 25 tane Nebi Resul Kur'an'da geçiyor. Onların hepsi kavimlerini kesinlikle rahmete ve mağfirete davet etmişler. Daveti kabul edenler rahmete mazhar olmuş, birinci kat cennet sahibi olmuşlar. Mürşitlerine tabi olanlar da mağfirete sahip olmuşlar. Günahları sevaba çevrilmiş. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, tövbe nedir? Kişinin kendi kendine yaptığı tövbenin af olması garantisi var mıdır? Tövbe günahlardan bir daha o günahı işlememe istikametine Allah'a verilen bir sözdür. Günah işlememek. Günah işlemekten kendini alıkoymak tövbedir. Kişinin kendi kendine yaptığı tövbenin af olması garantisi yoktur. Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. İşte Allah Teala Şura suresinin 25 ve 30. ayet kerimelerinde Şura suresini Şura suresinin 25 ve 30. ayet kerimeleri Huvellezî yokbule tevbete an ibadihi ve ya'fu an seyyiati. O kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyelerini, günahlarını affedendir. Şura 30'da ise ma asâbeküm min musibetin fe bimâ kesebet eydîküm ve ya'fu an kesir. İşte kişinin kendi kendine yaptığı tövbede işlediği günahlardan dolayı bir daha işlemek üzere tövbe ettiği zaman, o zaman Allah tövbesini kabul ederse onun günahlarını affediyor. Burada ifade edildiği gibi. Ya'fu an seyyiati. Ama affettiklerinin dışında bir kısmının da musibet olarak ona tattırıyor. Ma asâbeke min musibetin فَاَمْنُوا وَاَكَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Bazılarını affediyor, bazılarını musibet olarak ders alması için ona tatlıyor. Onun için kulağa musibet gelmez hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kul azmayınca. Bütün musibetler kulun kendi nefsine uyarak işlediği şerler sebebiyledir. Musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. İşte Ali İmran 182, ellerinizle takdir ettiğiniz yaptığınız şeyler sebebiyle musibet geliyor. Nisa 62, elleriyle işlediklerinden dolayı musibet geliyor. Enfal 51, ellerinizle takdim ettikleriniz sebebiyledir musibetler. Haç 48, Kasas 47, Rum 36 ve diğerleri. Şura 30. Öyleyse görüyorsunuz ki kişinin kendi kendine yaptığı tövbe bir kısmı Allah'a telafi ediyor, bir kısmı ise onlara tattırıyor. Birinci sual, Allah-u Teala insanların nasıl tövbesini etmesini istiyor? Açıklayabilir misiniz? Üç çeşit tövbe var. Mürşid önüne yapılan tövbe, kişinin kendi kendine yaptığı tövbe ve tövbe-i nasuh. Mürşid önüne yapılan tövbe, devrin imamının ruhun başının üzerine gelmesi, bu Mumin 15 günahların sevaba çevrilmesi, Furkan 70, kalbe iman yazılması, ruhun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim oluşması, iki çift nur gelmeye başlaması, bire 700 kazanmaya ve irade güçlenmeye başlaması. Kendi kendine yapılan tövbede devri imamın ruhu gelmez, günahlar sevaba çevrilmez, kalbe iman yazılmaz, ruh vücuttan ayrılmaz, nur gelmez, bire 10 kazanır, irade güçlenmez. Görüyorsunuz ki sadece kişinin kendi kendine yaptığı tövbede o günah miktarı kadar pozitif derecatı ona yazıyor ve böylece günahlarını sıfırlıyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Isparta'dan Emre Gencer. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacaktı. Arz ediyorum inşallah. Gıybet etmek ne demektir? Gıybet etmekle insanın imanının gitme tehlikesi var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursan. Gıybet etmek ne demektir? Gıybet etmekle insanın imanının gitme tehlikesi var mıdır? Sevgili kardeşlerim, gıybet başkası hakkında onun istemediği şekilde hakikati hilafına onun hakkında konuşmaktır. Doğruysa dedikodu, yanlışsa gıybet. Gıybet bir hastalıktır. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde Allah'tan bahsetmek şifa ama dedikodu gıybet ise hastalıktır. Allah'ın yasak ettiği bir fiil. Allah Teala Hücurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Yasaklamış bir fiil. Ey imanlılar, zandan çok sakının. Bakın bazı zanlı günahtır. Tecessüs etmeyin, merak edip insanları hatalaştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Yani gıybeti yasaklıyor. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemek hırtan hoşlanır mı? Gıybet, ölü kardeşinin etini yemek gibidir. Elbette ondan tiksinirsiniz. Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Muhakkak Allah tövbeleri kabul eden rahim olandır. Yani görüyorsunuz ki Allah Teala gıybeti yasaklamış. Bu yasaklanan fiili kişi nefsine uyarak yapması var. Ve bu derecat kaybının kararmasına da sebebiyet veriyor. Öyleyse Kalbin nurlanması imanın artışıdır. Kalbin kararması da imanın azalmasıdır. Öyleyse bir gün öyle bir noktaya gelir ki artık devamlı gıybet yapan bir insan olur ve kalbi %100 kararır. İşte o zaman imanına gider. İmanın gitmesi gıybet sebebiyle bu kişinin fıska düşmesi manasına geliyor. Allah razı olsun. Bir izleyici muhterem hocam, tembellik afetinden nasıl kurtulabileceğimizi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dikkat ederseniz Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmayı dilediği kişilere Allah Teala yapması gerekenleri sevdiriyor. Diyelim ki kişi zekat vermiyor, zekatı ona sevdiriyor. Hacı kolaylaştırıyor. Namazı sevdiriyor, zikri sevdiriyor, bütün ibadetleri sevdiriyor. O kişinin de sevmesi hasabıyla bu ibadetleri kolaylıkla yapması söz konusudur. Ama tembellik şeytanın tuzağına düşmek, Allah'ın bize verdiği sorumluluklarımızı yerine getirmemekten kaynaklanan bir neticedir. İnsan başıboş bırakılmamıştır, boşuna da yatırmamıştır. İşte Kıyamet 36'da يَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اِنْ يُتْرَكَ سُدَى. İnsanın boşuna yaratıldığını mı zannediyorsunuz? Boşuna yaratılmamış ve mutlaka Allah'a dönecektir, hesap verecektir. Mü'min Suresi'nin 115. ayet-i kerimesi bunu söylüyor o halde. Allah'ın nezdinde kalu bela günler bize verdiği sorumlulukları yerine getirmek ancak çalışmakla mümkündür. Allah Teala Necm 39'a ve leysen insan illa masa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bu çalışma dünya çalışması, bu çalışma ahiret çalışması. İşte Allah Resulü o sebeple ne buyuruyor? Hiç ölmeyecekmiş gibi ahirete, yarın ölecekmiş gibi dünyaya

0: Dünyada Allah Teala bizden ne istiyor? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını istiyor ve yarın ölecekmiş gibi dünyaya, eğer bunun için ölmeden evvel ölmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu dünya için olan bir hukuktur. Hiç ölmeyecekmiş gibi de ahirete, bu da kesinlikle en üst seviyede ibadet olan zikrin yapılması ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete, %2'lik kalbinde rahmet olan kişi ikinci kat cennet, %51 nur kalbinde olan kişi üçüncü kat cennet, %81 nurun sahibi olan kişi dördüncü kat cennet, %100 nurun sahibi olan kişi beşinci kat cennet. Altıncı kat cennet ve yedinci kat cennet olmak üzere 7 tane cennet söz konusu. Bir izleyici, Mühterem Hocam, ey insanlar, iyi insanlar her zaman kazanır derler ama hep iyiler kaybediyor. Kötü insanlar maddi manevi yönden hep kazanıyorlar. Bunun nedeni nedir? Hiç de öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bir kanunu var. Allah Zülcelal ve İkram'dır. Celal sıfatıyla Allah adaleti mutlaka adaleti yerine getirir ve ikram sıfatıyla da kullarını müjdeler. Öyleyse iyiler daima kazanıyor, kötüler de kaybediyor. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ölen kişi mutlaka pişman olur. Muhsin ise iyiliklerini arttırmadığında pişman olur. Kötü bir insansa kötülükten vazgeçmediklerine pişman olur. Ölüp de pişman olmayan yoktur. Mutlaka herkesine davet duyar. İyi yolda olan hayrını daha çok arttırmadığı için pişman olur. Muhsin olan nedamet duyar. Kötü yolda olan insan nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur. Nedamet duyar. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, birinci suali, Tarık Suresinin 4. ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Tarık 4 tefsir, Muhterem Efendimizin tefsirinde bütün insanların üzerinde onların her yaptıklarını 3 boyutlu olarak filme alan hafıza melekleri aynı zamanda koruyucu kuvvete sahiptir. Hıfz koruma, muhafaza etmek demektir. Hıfz, hafız, muhafaza ve muhafız kelimeleri aynı kökten türeyen bir kelime. İn kullu nefsin lemâ aleyhâ hâfiz. Tarık suresinin 4. İn kullu nefsin lemâ aleyhâ hâfiz. Tüm nefsler üzerinde mutlaka muhafız, gözetleyici ve koruyucu vardır. İkinci sual, Âl-i İmrân suresinin 200. ayet-i kerimesinde Rabbimiz rabıta kurmayı emretmektedir. Rabıta nedir? Nasıl kurulur? Minimum kaç dakika kurulmalıdır? Âl-i İmrân suresinin 200. ayet-i kerimesinde يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sabredin, sabrın sahibi olun ve rabıta kurun. Ayette geçen takva sahipleri direnenler, rabıta kuranlar, sabredenler çeşitli kademelerdeki takvaların sahipleridir. Ve onlar için söz konusu olan şey felaha ermektir. Felah müessesi Allah'a ulaşmayı dileyerek, amin oruçtan başlayarak, salahın sonuna kadar devam eden bir korku. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ebrar olmuştur ve felahın muhtevası içine girmiştir. Kişi daimi zikre ulaştığı 26. basamakta da sabırsızlık afetini yermiştir. Sabredendir ama sabır sahibi henüz değildir. Sabrın sahibi olduğu yer, iradesini de Allah'a teslim ettiği yer olan 28. basamağın 4. kademesidir. Bunlar daha önce takva sahibidir. Ama şimdi de en üst seviye hakka tukati takvanın sahibi olmuşlardır. En üst seviye felaha ulaşmışlardır ve ant cennetlerine gideceklerdir. İstanbul'da bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'ın dostları olduğu gibi şeytanın da dostları var mıdır? Varsa bunlar nasıl korunabiliriz? Evet, Allah'ın dostları var ama şeytanın da dostları var. Fesat çıkaranlar şeytanın dostlarıdır. Kübera ve saadetler şeytanın dostlarıdır. Hidayeti gizleyenler şeytanın dostlarıdır. Ayet ve Resulü'yle aray edenler şeytanın dostlarıdır. Zümran ilmelerini amel edenler şeytanın dostları. Cehennem ateşe davet edilen, sırat-ı müstakimi saptıran şeytanın dostları. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Hocam, sonsuz sevgiyle, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Eğer uygun görürseniz bir sualim var inşallah. Kendimizde bulunan kötü huyları tespit için nasıl hareket etmeliyiz? Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Kendimizde bulunan kötü huyları tespit için nasıl hareket etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, bizdeki kötü huylar nefsin afetlerinden kaynaklanıyor ve o konuda devamlı bir imtihanı yaşıyoruz. İşte devamlı geçemediğimiz imtihanlar o kötü huylarımızın bir ispatıdır. Bunları zikrederek esmalarla ilgili, bu afetlerle ilgili esmaları da çekerek hedefe ulaşabiliriz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizi bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mazerava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

oturunca ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle olmak. Allah-u Teala ile olmak. Bir üçlünün oluşması. Allah, sizler ve biz. Eğer bir arada olmamızda Allah da varsa, o zaman çok güzel bir düzen yaşayacağız demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her zaman herkesledir. Onunla birlikte olmak, Allah'ı hissetmek, Allah ile yaşamak, Allah'a hoşlanmaktan başlayan, sevmeye ulaşan, aşık olmaya ulaşan ve de en sonunda hayran olmaya ulaşan bir dizi yaklaşım mekanizması. İşte biz Allah'a hayran olanlardanız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Eğer hayatınızı başka insanların mutluluğuna adarsanız, burada en çok mutlu olan siz olursunuz. Kim bir başkasını herhangi bir sebeple mutlu kılarsa, başkasını mutlu kılan aynı mutluluğu en az o mutlu kıldığı insan kadar yaşar. Allah-u Teala ona ayrıca başkasını mutlu ettiği için bir huzur da verir. Bir insan mutlu olmak mı istiyor? Son derece basit bir metodu var. Başkalarını mutlu etsin. Kimin hangi derdine deva olursanız, o istikamette hepiniz için en güzeli oluşur sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor.

Bu sevgiyle yeşerecek olan bir dünya söz konusu. Allah herkesle aynı anda birlikte olur. Allah herkesle aynı anda ilgilenir. Dilerse aynı anda herkesle konuşur. Kişinin liyakatine göre Allah'ı işitmek veya işitmemek söz konusudur. İşte Allah'ı işiten bir insan buradan, kulaktan değil, buradan, kalpten işitir sevgili kardeşler. Kalp, Allah ile irtibatınızın merciidir, merkezidir. Bütün insanlar bir kalp taşırlar, en hayati unsur. Çünkü kanın vücuda pompalanması ve kirlenen kanın tekrar kalbe ulaşması ve kalbin kirlenen kanı akciğerler vasıtasıyla temizlemesi ve temizledikten sonra da tekrar vücuda geri döndürmesi. Her nefes almakta hava ciğerlerimize ulaşır. Her nefes verişte hava ciğerlerimizden çıkar. Ne yapmıştır hava? Görevini yapmıştır. Kanı temizlemiştir. Muhtevasına bir şeyler alıp vücuttan ayrılmıştır. Yeniden nefes aldığımız zaman yeniden bir hava girecektir içimize. Ve yeniden kan o havayla temas edip bir şeyleri temizleyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutlu olması için yarattı. İnsanlar mutluluğun anahtarını kaybettikleri için mutsuzlar. Mutluluğun anahtarı Allah'a teslim olmaktır. Bir kelimeyle teslim, mutluluktur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman ve iradenizi teslim ettiğiniz zaman daha büyüyen, gelişen ve sizi daha çok etkisi altına alan, giderek büyüyen bir mutluluklar dizisini yaşarsınız. Mutluluğun arkasında sevgi vardır. Mutluluğun arkasında huzur vardır. Mutluluğun arkasında nefret yoktur. Sevgili kardeşlerim, nefretin var olduğu hiçbir ortamda sevgi gelişemez. Nefret bir bataklıktır. Sevgi huzura ulaştıran faktördür. Nefret huzursuzluğu, sıkıntıyı, üzüntüyü oluşturur. Sevmekse mutluluğu. İşte bütün gaye bir toplumu birbirini seven insanları oluşturmak suretiyle mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, bunun iki tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Mutluluğunuzun seviyesiyle
günlük zikrinizin seviyesi hep aynı oranda gider. Zikrinizi A kadar zikir yaparken A artı A kadar arttırdığınız zaman mutluluğunuz da iki kat olur. A artı A artı A kadar arttırdığınızda zikrinizi, mutluluğunuz da birinci A'nın yaşandığı devredeki mutluluğunuzdan iki kat yükselerek onun üç katı olur. Öyleyse Allah Teala insanlardan ne istiyor? Bir tek şey istiyor. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü en çok insanı seviyor. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Biz onun içine, ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Şu anda sizinle konuşan her ne kadar ruhsuz bir kişi ise de görevini yaptığı için ruhsuzdur. Yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırdığı için artık bir ruhu yok. Ama ruh sizden ayrıldıktan sonra Allah ile ilişkiniz çok daha güçlü bir hale gelir. Fizik bedeninizi teslim ettiğinizde bu Allah ile beraberliğiniz çok büyük boyutta artar. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman ise tam bir irtibat, bir mutluluk müessesesi olarak devreye girer. Allah Teala bütün insanları seviyor. Tevrat'ı indiriyor, İncil'i indiriyor, Kur'an'ı indiriyor. Bir de bakıyoruz ki Tevrat da 7 safa ve 4 teslim içeriyor. İncil de 7 safa ve 4 teslim içeriyor. Kur'an-ı Kerim de 4 teslim ve 7 safa ifade ediyor. Bir de bakıyoruz. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar bunu yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca insanlardan bir kısmı mutlaka bu mutlulukları yaşamış. İşte bir tarafta mutluluk var. Öbür tarafta da mutsuzluk. Kim mutluluğa ulaşmak istiyorsa mutlaka o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmak hedefine yönelik olmalıdır. Onu bir hedef ittihaz ettiği zaman Allah-u Teala'ya müracaat edecektir. Kime tabi olayım da ruhum vücudumdan ayrılsın ve sana ulaşsın. Ben de senin ermiş evliyandan olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişi huzur içinde yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah insana verilen mahlukunu en çok sevdiği mahluk olarak yaratmıştır. Söylediğimiz gibi sadece ona ruhundan üfürmüştür. Ruhundan üfürdüğü tek bir mahluk vardır, insan. Allah Teala insandan onu mutlu etmek için ona üfürdüğü ruhunu geri ister. Bu ruhun teslimidir. Kim mürşidine ulaşır da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar ve Allah'ın mutlaka göstereceği mürşide ulaşırsa taviyeti o kişinin ruhunun vücudundan mutlaka ayrılmasını
ve Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şu andaki bütün konuşmalarımızı hamdolsun ki siz artık televizyonlarınızdan izleyebilmektesiniz. Hamdolsun ki uzaydan sizlere ulaşmak imkanını Allah Teala bizlere bahşetti. Öyleyse biz sizlere Allah'ı anlatmakla, tanıtmakla görevli olan, onun bu devirdeki vazifeli kıldığı kişi olarak size hep Allah'ı anlatıyoruz. Allah'ı anlattığımız zaman biz mutlu oluyoruz. Siz de mutlu oluyorsunuz. Bir insana mutluluğu veren Allah'tır. Mutsuzluğu da şeytan. Kim Allah ile ne kadar bir ilişki gerçekleştirebilirse o kadar mutludur. Bu ilişkinin anahtarı ise zikirdir. Az zikir, orta seviyede bir zikir ve daimi zikir. Ya da az zikir, çok zikir ve daimi zikir. Üç ayrı faktör ifade eder. Günün yarısına kadar olan kesim az zikrin içine girer. Çok zikir yarısından çok daha öteye giden bir zikirdir. Bu çok zikir daimi zikre kadar ulaşır. Daimi zikre kadar artan zikir çok zikirdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi üçüncü safhaya, yani daimi zikre ulaşır. İşte asıl mutluluk oradadır. Neden? Çünkü zikriniz 24 saatin ne kadarını kaplıyorsa mutluluğunuz da aynı seviyededir. Çünkü nefsinizin kalbi ancak o kadar nur ihtiva eder. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa işte o daimi mutluluğu kuyruğundan yakalamış bir insandır. Daimi zikre ulaştıktan sonra artık geriye dönüş söz konusu değildir. Daimi zikir kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri alacağı için o kişide büyük değişiklikler olur. Ona kötülük yapılır, o kötülüğü yapana kötülükle cevap veremez. Allah Teala ona yardım eder. Başkalarının yaptığı kötülükleri ona daha az, daha az, daha az hissettirir. Allah daimi zikre ulaşan kulunu korur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah için yaşamak muhtevasını iyice yerli yerine oturtmalıdır. Kim ne kadar Allah için yaşıyor, işte mutluluğu o kadardır. Allah için yaşamaksa başkaları için yaşamaktır. Her gün ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz, onlara bir nebze mutluluk verebilirseniz, siz o kadar mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir gün
yolunuzda gerçek anlamda devam edebilirseniz bir gün mutlaka Allah ile konuşmak şerefine ulaşırsınız. Konuştuğunuz zaman Allah'a ne kadar hamd ve şükür edeceğinizi şimdiden tahmin edebiliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bütün insanlar bu hedefin en büyük temsilcileridir. Mutluluğun en büyük boyutta yaşandığı muhteva insan muhtevasıdır. Sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmüştür. Bu şeref insandan başka bir varlıkta mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, neden insanlar mutsuz? Çünkü kendileri için yaşıyorlar. Kendilerine menfaat temin etmek için yaşıyorlar. Ve de bu menfaatin sağlanması sırasında da Allah'ın koyduğu temel kaidelerin çoğu zaman zedelendiğini görüyoruz. Kişi diğergâmlık ederek başka insanlara huzur vermek istikametinde bir gayetin sahibi olmak yerine kendi menfaatini düşünerek başkalarını sömürmeye kalkar. Bilmez ki öyle bir şey yapmasa, kendini insanlara adasa, Allah Teala ona beklemediği kadar para verecektir. Bunu bilmez. Ve de tamah eder. Paraya tamah eder. Ve onun paranın kendisini mutlu edeceğini tahayyül eder, hayal eder. Sonra da Allah Teala ona para verirse ne kadar çok parası olursa olsun mutsuz olduğunu görür. Çünkü mutluluk parayla satın alınmıyor. Mutluluk bir insanın Allah ile uyum halidir. Nefsiyle uyum halidir. Çevresindeki insanlarla uyum halidir. Mutluluk bir uyumdur. Öyleyse Allah-u Teala insanı neye göre yaratmış? Kendi kanunlarına göre yaratmış. Ve bu kanunlar bir insanın nefsindeki afetlerin azalmasına paralel bir mutluluk seyrini muhtevasını alır. Ruhunuzu hangi ölçüde temizlediniz? Affedersiniz, ruhunuz zaten tertemiz. Nefsinizi hangi ölçülerde temizlediniz? Çünkü nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Nasıl bir olay bu? Ruh, afetlerle hiçbir ilişkisi olmayan, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir yapı taşır. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Nefsinizse bütün afetleri, 19 afetin hepsini muhtevasına almıştır. Dereceler birbirinden farklıdır. 19 afetin her birinin bir insandaki yüzdesi değişik bir hüviyet taşır. Bu da eşyanın tabiatına son derece aykırıdır. Nasıl insanların yüzleri, gözleri, kulakları, kaşları birbirinden farklı yaratılmışsa, bütün vücudu birbirinden farklı yaratılmışsa, bir insanın iç dünyasındaki muhteva da mutlaka farklılıklar taşır. Herkes kendi ortamında yaşar. Sadece bir ortam bile insanların mutluluk seviyesinin bir parçasını oluşturur.
Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı düşünün her zaman. Allah bizden ne istiyor diye sorun. Kendi kendinize sorduğunuz bu sualin cevabını biz verelim. Allah sizin mutluluğunuzu istiyor. Onun için sizi, sizin yaşantınıza en uygun ortamda dünyaya getirir. Çevrenizde bunu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Mutluluğunuzu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Bir insan ancak Allah'ın emirlerine itaat ederse hangi çevrede olursa olsun mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse şu dünya hayatı geçici bir hayattır. Ama insanların bir kısmı, küçük bir kısmı ne yazık ki mutlu olabilir. Geri kalanların hep mutsuz olduklarını görüyoruz. Kişi beni mutlu edecek olan şey paradır muhakkak diyor. Çok para kazanmak istiyor, kazanıyor, kazanıyor, kazanıyor. Ama mutluluğu artmıyor. Mutluluğunun artışı onun kazandığı parayı da gerektirir. Helal olmak kaydıyla ama yeterli değildir. Mutlu olmak nefsinizin tezkiye olmasıyla, yani nefs afetlerini %51 kaybetmesiyle yarıya ulaşır. %51'e ulaşır. Daimi zikre ulaştığında bütün afetler elimine olacağı için, devre dışı kalacağı için, bütün afetler yok olacağı için, yerine hasletler dolduracağı için o kişi %100 mutluluğu yaşayan bir insan olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala acaba niçin zikre farz kılmış? Sonra günün yarısından daha fazla zikrini için farz kılmış. Sonra daimi zikri için kılmış. Farz kılmış. Ne diyor? Veskürünallâhe feskürünallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de bir, otururken de iki, yan üstü yatarken de üç, hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Düşünün. Bir insan bu üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Neden yan üstü yatarken tabirini kullanıyor Allah Teala? Çünkü hepimize yan üstü yatmamızı sağlık veriyor. Çünkü yan üstü yattığımız zaman bir kulağımız yastığa gelecektir. İşte o yastığa gelen kulağımız kalbimizin atışlarını duyacaktır. Ve kalbimizin her atışında çift atar kalp. Bu tarzda bir çift atışın sahibidir. Her çift atışta Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan kullanmayı öğreneceksiniz. Ve kalbinizin her çift atışında içinizdeki ses Allah kelimesini tekrar ederek uyuyacaksınız. Ve bir gün o tekrarın uyanırken de devam ettiğini göreceksiniz. İşte bunun manası bütün gece Allah'ı tekrar etmiş olmanızdır. Allah Teala size kalp gözünüzü açacak, melekleri gösterecek, arkalarında kanat olan, kanatları başlarından daha yukarı kadar yükselen melekler.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu oldukça etrafınızdaki meleklerin sayısı giderek artar. Onların hepsiyle her gece bunları görerek bir mutluluğun içerisinde beraber olursunuz. Melekler yardımcınızdır. Her açıdan size yardım edeceklerdir. Allah-u Teala'nın dostlarıdırlar, sizin de dostlarınızdırlar. Yapacakları şey sadece her açıdan size yardım etmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. İnsanları çok sevin. Sevdikçe daha çok onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Daha çok onlar için yaşamaya başlayınca daha çok mutlu edeceksiniz. Mutlulukla başka insanların üzerinde vücuda getirdiğiniz ya da sizin sebep olduğunuz mutluluk bir paralellik arz eder. Başkalarını ne kadar mutlu ediyorsunuz, siz de o kadar mutlu olursunuz. Manası, etrafınızda 10 kişi varsa onlara verdiğiniz her mutluluk kadar siz de mutlu olacağınıza göre her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki öylesine mutlu olmanızı istiyor ki huzur ve mutluluk Allah'ın en çok severek yarattığı ve kendisinin ruhunu üfürdüğü tek mahluk insandır. İşte o insan olmak, onun için Allah'a insan olarak yaratıldığınız için ne kadar hamd etsiniz, şükretsiniz azdır. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dizayn oluşturmuş ki Allah-u Teala. İnsanlar bir anlasalar Allah-u Teala'yı, bir Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirseler, Allah'a ulaşmayı dileseler, tabi olsalar, ruhlarını Allah'a teslim etseler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etseler, nefslerini Allah'a teslim etseler, muhlis olsalar, iradelerini Allah'a teslim etseler, bir mutluluk merdivenini kesintisiz mutluluğa kadar ulaştırmış olurlar. Onlar mutlu uyurlar, mutlu uyanırlar. Onlar mutluluğun kalesidirler. Mutluluğun temelinde en aktüel olan aynı zamanda en aksiyoner olan tesir edici faktör olan nesne zikirdir. Bu zikrullah adını verdiğimiz Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye sesli olarak tekrar etmek veya diye sessiz olarak Allah'ın ismini tekrar etmek veya dilinizi bile kımıldatmadan iç sesinizle Allah'ın ismini tekrar etmek. İşte mutluluğun anahtarı. Zikreden kişi her zaman mutludur.
Sevgili kardeşlerim, sizlere uydudan seslenmenin mutluluğunu yaşamak, bu öylesine güzel bir duygu ki, Allah'ın düşmanlarının Allah'ın dostlarına verebileceği eziyet, sıkıntı, engellemeler bir yere kadardır. Allah'ın müsaade ettiği kadardır. Ondan sonra Allah şartlarını koyar. İşte bizi sizlere ulaşmaktan engellemek için her şey yapıldı. Biz Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldık. Buraya Amerika'ya geldik. Amerika'da senelerce kaldık. Sonunda ne mi oldu? Sonunda güzel şeyler oldu. Buradan size rahatlıkla konuşabilmek imkanını, ulaşabilmek imkanını bulduk. Her zaman bizi bilgisayarlarınızdan izleyebildiniz. Ama şimdi çok daha farklı bir ortamda artık bizi evinizdeki televizyonlardan renkli olarak izliyorsunuz. Çünkü uydudan size ulaşmak imkanını Allah-u Teala bize bahşetti. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği en büyük nimettir. Hepimize. Sevgili kardeşlerim, her gün her taraftan haberler geliyor yeni kardeşlerimizin aramıza katıldığını anlatan. Her konferans birçok kardeşimizin aramıza katılmasına sebebiyet veriyor. Her sohbet, her anlatım, her gün ayrı ayrı cephelerde konuşmalar, sohbetler ve daha ötesi konferanslar devam ediyor. Her konferansta mutlaka birileri aramıza katılıyor. Din adamları giderek söylediklerimizi incelemek gereğini duyuyorlar ve bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördükleri zaman o zaman kendilerine onları kurtaracak olan şeylerin öğretilmemiş olduğunu fark ediyorlar. Neden? Çünkü şeytan devreye girmiş, insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini, mürşide tabiyetini, ruhunun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudunu teslim etmesini, muhdis olmasını ve iradesini teslim etmesini muhtevasını alan bütün Kur'an ayetleri insanlardan uzaklaştırılmış. Kur'an okumayın demişler. Yani Kur'an'ı siz tatbik edemezsiniz. Anlayamazsınız da bu işi erbabına bırakın. Onlar okusunlar. Onlar bilsinler. Ama erbabını yokladığımız zaman bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberleri yok. Mürşide tabiyet onlar için çok yabancı bir konu. Tabiyet yoksa tabii ruhun Allah'a ulaşması da, fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de, iradenin teslimi de onlar için yabancı konular. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Hiç. Şeytan meydanı boş bulmuş ve de insanların manevi tekamülünü engellemeyi başarmış. Ama artık geçti o. Artık yeni bir devir açıldı. İşte bu devir bütün insanlara Allah'ın hakikatlerinin anlatılacağı, onların ruhlarını, bir, fizik vücutlarını, iki, nefslerini, üç,
ve iradelerini, dört Allah'a teslim etmelerini bütün detaylarıyla açıklayan bir yeni dizayn kuruldu. Üstelik onların müdahale edemeyeceği bir dizayn, engelleyemeyeceği bir dizayn. Uydudan sizlere seslenme imkanını Allah Teala bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. İstiyoruz ki sadece sizler değil, başkaları da bu hakikatleri öğrensinler. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilesinler. Onlar da ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etsinler. Kaldı ki daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin mutluluğu otomatik olarak gelir yerleşir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar geçecek. 7-8 aylık devreyi ömrü boyunca unutamaz. Çünkü bu devre onun ruhunun Allah'a ulaştığı ama mutluluğunun şahikasına çıktığı bir devreyi ifade eder. Kişi o mutluluğu yaşarken Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler içindedir. Onu Allah Teala mutlu kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, biz de hepinize mutluluklar dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha onun hepinize hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah-u Teala'nın sizin için dilediği sadece tek bir şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bütün mukaddes kitapları Allah-u Teala bu hedefe yönelik olarak indirmiştir. Mutluluk. Kainatta en çok sevdiği mahluku insandır. Ve insanın mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması, ondan sonra da cennete gidip sonsuza kadar cennet saadetini yaşamaya devam etmesi, işte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu kadar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Bütün kutsal kitaplar aynı şarkıyı söylerler. Mutluluk şarkısı. Bütün kutsal kitaplar hepsi birer saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir. Reçetesidir. Ve aynı zamanda da saadet garantisidir. Allah Teala bütün insanlara garanti veriyor mutluluk konusunda. Bütün insanların mutluluğunu Allah Teala garanti ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir tek hedefi var. Hepinizi mutlu kılmak. Söylediği her şey 606 sayfalık Kur'an boyunca Allah'ın söylediği her şey. Sadece sizi mutlu kılmak için. Allah-u Teala sosyal bir mahluk olarak, yani başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yarattığı insan adı verilen bu mahlukunu en güzel bir dizayn içerisinde yaratmış. Mutlu olabilecek bir hüviyetle yaratmış. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Ne demek hanif fıtratı? Tek Allah'a inanabilecek olan bir özellik, birinci özellik. Allah yolunda sağlam tek bir toplum. İkinci özellik ve Allah'a teslim olma özelliği, üçüncü özellik. Bir insan ruhunu da ve içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaratılır. Bu hedeflere götürecek olan bütün hususiyetlerin, yani özelliklerin sahibi olarak yaratılır insanoğlu. Öyleyse bu dizayna göre yaratılan insan, eğer Allah'ın kendisini niçin yarattığının bilincinde olursa, o hedefine gitmek üzere yola çıkar. İşte Allah-u Teala hepinizin bu istikamette bilinç sahibi olmasını istiyor. Bilinçlenmeniz Allah için bir güzelliği içerir. Sizin için bir güzelliği içerir. Eğer bilirseniz ki kainatta yaratılan en üstün mahluk sizsiniz. Çünkü siz insansınız. O zaman Allah'ı sizi en azından insan olarak yarattığı için daha çok seversiniz. Her mutluluğun genel kaidelerini öğrendiğiniz zaman Allah'a olan şükrünüz ve hamdiniz çok daha fazla artar. Çünkü o sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi teraziye bakalım beraberce. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Hiç kimseyi düşünemiyorum mutsuz olmak isteyen bir insanın. İki, Allah da sizi mutlu kılmak istiyor. Bunun için yaratmış. Üç, İblis sizin mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da mutlu olmak, sizi mutlu kılmak istiyorsa, o zaman siz mutlu olabilmelisiniz. Çünkü şeytanı da yaratan Allah, onun da gerçek anlamda sahibi olan Allah, dilediği an şeytanı ortadan kaldırabilecek olan Allah, ona bir söz verdiği için kıyamete kadar onu yaşatacak. Ve mutsuzluğunuzun bir sembolü olan iblis, sizi mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanların arasına düşmanlık tohumları saçacak. Herkesi birbirine düşürmeye çalışacak. Herkesin birbiriyle kavgalı olmasına çalışacak. İnsanlar hissederek yaşarlar. Hiçbir şey bilmeseler de hissederler. İşte bu hissetme temayülünü en korkunç şekilde değerlendiren iblis, insanları devamlı birbirine düşürmeye ve mutsuz kılmaya çalışır. Şimdi Allah, bizi yaratan Allah, her şeyimizle bizi yaratan Allah, bizim mutlu olmamızı istiyorsa, biz de mutlu olmak istiyorsak, iblis mutsuz olmamızı istiyorsa ve eğer mutsuzsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir tuzakta değil miyiz? Allah Teala kudretin asıl sahibi, yaratıcı, kainatın tek yaratıcısı Allah, eğer bizi mutlu kılmak istiyorsa ve eğer biz mutsuzsak, niçin mutsuzuz o zaman? Sırf şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meydanı ona boş bırakacak mıyız? Onunla savaşmayacak mıyız? Oyunun kuralları önceden konmuş. Nefsimiz %100 afetlerle dolu. Ve şeytana bu afetlere tesir etme konusunda imkanlar verilmiş. Nefsimizin kalbinin içi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her türlü negatif faktörler içinde. Buna karşılık ruhumuz
1: baştan aşağı hasletlerle dolu. Bütün güzellikler, nefsimizdeki afetlerin karşılıkları ruhumuzda pozitif değerler olarak, bizi mutluluğa götürecek değerler olarak mevcut. Öyleyse hayat denilen bu yarışa girerken kulvara hepimiz eşit şartlarla giriyoruz. Ne kadar negatif faktöre sahipsek nefsimizde, o kadar pozitif faktöre sahibiz ruhumuzda. Artılarla eksiler birbirine eşit. Bizi mutluluğa götürecek olan temel yardımcılarımız da ruhumuzun hasletleri. Bizi cehenneme ve dünya mutsuzluğuna götürecek olan bütün negatif faktörler, nefsimizin afetleri eşit standartlarda. Eğer her afete Allah-u Teala 10 puan vermiş olsaydı, nefsimizin kalbindeki 19 afet sebebiyle nefsimiz 190 puan olacaktı. Ruhumuzdaki 19 haslet sebebiyle ruhumuzda gene 190 puan olacaktı. Birisi negatif 190, diğeri pozitif 190. Birisi nakıs 190, nefsimiz nakıs, negatif, eksi. Ruhumuzsa zayıt 190, pozitif, artı. İşte Allah-u Teala kulvara yarışı kazanmak için bizi indiriyor. Ne yapmamız lazım? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı etmemiz lazım. Nefsimizi de 190 puan ruhumuzun hasletlerine paralel hale getirmemiz lazım. O zaman 380 puanın hepsi bizi mutlu etmek için çalışmaya başlayacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Bütün insanlar nefslerinin %100'ü şeytanın tesirine açık olarak doğarlar. Ruhları hiçbir zaman şeytanın tesirine açık değildir. 190 puanlık bir ünite ruhunuz şeytanın hiçbir tesirine açık değildir. Şeytanın söyledikleri ona, ruhunuzun hasletlerine şu kadarcık, bir iğne ucu kadar tesir edemez. Ama nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açıktır. Sizin kültür yapınız, sizin inançlarınız, sizin dizaynınız, sahip olduğunuz muhteva şeytana, nefsinizin afetlerine tesir etme imkanını açar veya açmaz. Evvela şunu kesinleştirelim. Şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bunu yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ona sahip kılınmamış. Ne yapabilir o zaman? Bunca insan mutsuzsa arkasında bir inandırıcı fonksiyon var. Şeytanın inandırıcılık vasfı. Sonsuz hayatı hep yalan söylemekle geçer. Bakınız ne kadar güzel anlatıyor Allah-u Teala konunun sonunda şeytanın durumunu. Diyor ki cehennemdeki insanlara ve cinlere, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Ben de şeytanım, sözümü yerine getirmedim. Şimdi size soruyorum diyor İblis, kıyamet günü cehennemde bütün insanlara, bütün cinlere. Ben size zorla bir şey yaptırdım mı? Hayır, yaptırmadım. Size teklifte bulundum. Siz de teklifimi kabul ettiniz. Ve buradasınız, benimle beraber cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Nefsinize kızın. Nefsinizin afetlerine kızın. Gördünüz mü? Tereyağdan kıl çeker gibi iblis kendisini kıyamet günü kenara çekiyor. Tabii cehennemde olarak çekiyor. İşte bütün kainat üzerinde cehennemde en çok eza görecek olan mahluk odur, iblistir. Onun kadar çok günahı olan hiçbir mahluk mevcut değildir. Her şeyi şerre dönüktür. Dostu yoktur. Hiç kimseye dost değildir. Onunla müşterek çalışanlar, büyücüler, hüddam yapanlar da ondan korunmanın özel şartlarıyla bu pislikleri yaparlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iblis, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Sizi yerden yere vurmak için her an fırsat kollayan, her fırsatı negatif olarak değerlendiren, sizin için negatif olarak değerlendiren, her fırsatta sizi bir

Ne söylüyorsa onun tersini yapacaksınız. Bitti. İblis size hep yapılmaması lazım gelenleri teklif edecektir. Bu onun tabiatının gereğidir. Başka türlüsünü yapamaz. İşte öyleyse buyurun size bedava bir kılavuz. Neyi söylüyorsa sadece aksini yapacaksınız. Aksi Allah'ın söyledikleridir. Allah neyi emretmiş? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. O teslim etmemeniz için her şeyi yapar. Allah derecat kazanmanızı istiyor. Şeytan derecat kaybetmenizi istiyor. Öyleyse Allah neyi emretmişse şeytan onları size yasaklayacaktır. Size onları kerih gösterecektir, kötü gösterecektir, çirkin gösterecektir. Sizin nefsinizin afetlerini kullanarak onları Allah'ın emirlerini yapmamanızı temin etmeye çalışacaktır. Ne zaman içinizden gelen bir ses size namazı daha sonra kılabileceğinizi, kılmamanızı, şu anda yataktan kalkmamanızı, kalkarsanız hasta olabileceğinizi, buna benzer masallarla anlatarak size sabah namazını kıldırmamaya çalışıyorsa içinizden bir ses, işte o şeytanın ta kendisidir. Bütün gücüyle vazgeçmez. Bütün gücüyle o sabah namazına kalkmamanız için gayretin içindedir. Ne yapmanız lazım? Onun söylediğinin tersini. Ha diyeceksiniz, bu iblis, bu köftahor benim namaza kalkmama mani oluyor ha. Sen şimdi görürsün deyip acele yataktan fırlayacaksınız. Atacaksınız kendinizi yataktan. Yataktan attınız mı aşağıda uyuyamazsınız. Birinci merhale yataktan kendinizi atmanız. İkinci merhale çeşmeye ulaşıp soğuk suyla yüzünüzü, ellerinizi yıkamanız, abdestinizin ayaklarınız hariç olan kesiminde soğuk su kullanmanız. Hemen kendinize gelirsiniz. Allah'a çok şükredersiniz. O soğuk su orada mevcut olduğu için. Ayaklarınızı vücudunuzun hastalık durumuna göre soğuk olmayan bir suyla da yıkamanız uygun olur. Eğer sağlıklıysanız ayaklarınızın da soğuk suyla yıkanmasında bir engel yoksa, hatta size daha da zindelik veriyorsa onu da öyle yapabilirsiniz. Ne yaptınız? Yendiniz onu. İblis yenilmeyi hiç sevmez. Sizden intikam almaya çalışır. Hayatı boyunca bir mahluk düşünün ki sonsuz hayatını herkesle teker teker uğraşarak herkesi sonsuz mutlu etmek için, mutsuz etmek için affedersiniz, çevresindeki bütün takımını insanların üzerine saldırtan, onların mutsuz olması için elinden geleni ardına koymayan, her kötülüğü işlemeye hazır bir korkunç mahluk. Onu tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman işiniz kolaylaşacak. Ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, peki bu mutsuzluk kumkuması olan bu iblis tesirsiz kalabilir mi? Gayet tabii. Ne demiştik? Allah'ın kanunu şöyle. Şeytan sadece sizin nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ne demek istiyoruz yani? Yani nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın üzerinizdeki tesiri sadece o dizayn içerisinde. Sadece daha azalan, daha azalan afetlere tesir edebilir. Bir gün daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerinizi yok edersiniz.

ettiniz, şeytanı kapı dışarı ettiniz demektir. Şeytanı size hiçbir şey yapamaz, bir zavallı, aciz mahluk haline getirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunu başaracaksınız. İblisin ne büyüsünün, ne hüddamının, ne düşünce platformundaki her türlü palavrasının size hiçbir tesiri olmadığı bir ortama ulaşacaksınız daimi zikre ulaştığınızda. Göreceksiniz ki yenilmez bir mahluk değil. Onu yenmenin huzurunu yaşayacaksınız. Bunun adı mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en büyük düşmanınız yenilmez bir mahluk değildir. Dünya üzerinde de size düşman olanlar olabilir. Siz nefsinizdeki afetleri yok ettikçe, onlara başlangıçta siz de düşmanken, nefsinizin afetleri varken size birisi düşmanlık yaptığı zaman tutamazsınız kendinizi. Siz de ona düşmanca davranırsınız. İşte tasavvufa yeni giren kardeşlerimizin başlangıçta aralarındaki anlaşmazlıkların yegane sebebi bu. Henüz başka bir dünyadan tasavvuf alemine adım atmaları, Allah'ın dünyasına adım atmaları onları bir anda değiştiremez ki. Nefslerinin afetleriyle aramıza katılıyorlar. Elbette yanlış davranışlarda bulunacaklar. Bundan daha tabii ne olabilir? O zaman adım adım tasavvufun bütün noktalarını paylaşan sizler, o aramıza yeni katılan kardeşlerimize tasavvufi o güzel davranışlarla hitap edeceksiniz, davranacaksınız ki onlar aynı şeylere ibretle baksınlar da kendilerini ona göre düzene soksunlar. Siz Allah'ın bahtlı kullarısınız sevgili öğrencilerim, izleyicilerim, dinleyicilerim, yoldaşlarım, gönül yoldaşlarım. Allah'a doğru bir yolun üzerindeyiz. Biz Allah'a çağırıyoruz. Sizlerin de çoğunuz Allah'a gidiyorsunuz. Ötekiler neden gitmiyorlar? Çünkü ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çağırmak tasavvufun alameti farikasıdır. Bütün standartlardan tasavvufu ayıran Allah'a çağırmaktır. Tasavvufu ayıran demekle dini ayıran demek istiyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini kastediyoruz. Din bunu içerir. Dinin evveli, bugünü ve yarını sadece mutluluk adı verilen bir kavramı ihata eder. Yola mutsuzlukla başlarsınız. Evvela şunu söyleyeyim ki, dünya üzerinde ümitsiz vaka yoktur. Kainatın en mutsuz insanı da mutlu olmak standartlarının sahibidir. Çünkü o da Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Sadece nereye gideceğini, ne yapacağını bilmemenin aczi içindedir. Yoksa dizayn açık ve kesindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir muhtevada
Mutsuzluğunuzun sebeplerine birer birer bakacaksınız. Acaba nedir sebepler? Şeytanın en fazla kullandığı tuzak başkalarını vasıta kılmaktır. Nefsinizde afetler olduğu için bir başkasının size kötü davranması, sizi aşağılaması, size hakaret etmesi, en azından davranışlarıyla sizden üstün olduğunu size ispat etmeye çalışması sizin onurunuza dokunur. Bu da eşyanın tabiatına son derece normaldir. İblis o kişiyi sizden üstün olduğu zehabını size vermeye çalıştırdığını biliyor musunuz? O kişinin içinden gelen bu davranış biçiminin arkasında, sahne arkasında suflör var, fısıldayıcı iblis. O kişiye öyle davrandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda düşmanınızın o kişi olmadığını, arkasında şeytanın bulunduğunu hiç unutmayın. Eğer onun da sizin de şeytandan gelen telkinlere açık olduğunuzu, nefsinizin afetlerini her zaman iblisin kullanabileceğini unutmayın. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların başlangıç noktasında hep şeytanın elinde bir oyuncak olduğunu göreceksiniz. O birbiriyle düşman olan insanların hepsinin arkasında iblis var. İki tarafın da arkasında iblis var. Hani çocuklar karıncalarla oyun oynarlar. Karıncaların birini ötekine ısırtırlar. Ve zavallı karınca başka bir karınca tarafından ısırıldığını görünce ona düşman olur. O da onu ısırmaya çalışır. Böylece karıncalar arasında, iki karınca arasında bir güreş başlatırsınız. İşte bunu yaptığınız zaman aslında iki karınca birbirine düşman değildir. Ama birisini ötekine ısırttırmak suretiyle çocuklar onları birbirine düşman ederler. Ve böylece bir dış tesirle iki tane karınca vardır. Birisi ısırılan karıncadır. Niçin ısırıldığını anlayamamıştır. Çünkü öbür karıncaya hiçbir şey yapmamıştır. Bir de ısıran karınca vardır. O da niçin ısırdığını fark etmemiştir. Kendisini tutan eli ısırmaya çalışırken bir başka karıncayı ısırmıştır. Ve yaptığı yanlışlığın farkına vardığı zaman iş işten geçmiştir. Öbür karınca, o da onu ısırmak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bu karıncalar kadar saf mısınız? Bu karıncalar farkında değiller bir başka kuvvet tarafından başka bir karıncayı ısırdıklarının farkında değiller. Kendini tutan ele olan öfkesi sebebiyle ağzını açmış karınca ısıracak. Tam o sırada başka bir karıncayı onun ağzının üzerine getiriyorsunuz ve karınca ısırıyor. Öteki karınca da fena halde içerliyor bu işe. Çünkü hiç hak etmediği halde bir başka karınca tarafından ısırılmış. Ve derhal birbirine düşman iki karınca güreş etmeye başlıyorlar. İşte iblis iki tarafa da tesir etmek suretiyle insanlar arasındaki kini
pişmanlığı, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi devamlı olarak ayakta tutmaya çalışır. Bununla kendisini sonsuza kadar, kıyamete kadar meşgul edecektir. Ve kıyamet günü kainatın en çok cezalanacak olan bu mahluku cehenneme girecektir. Ama milyarlarca insanı da peşinden cehenneme sürükleyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü bu ilmi almak imkanının sahibisiniz. Ve kendinizi nasıl müdafaa edeceğinizi öğreniyorsunuz. Öyleyse ne zaman birisi size üstünlük taslarsa, sizden üstün olduğunu size empoze etmek isterse, böyle yaparak sizi küçültmek isterse, ezmek isterse, bileceksiniz ki bunu ona yaptıran o değil, kendi düşüncesi değil. Ona bunu azmettiren İblis. Böyle yaptırarak sizi ne kadar üzebilirse o kadar mutluluk duyar. Şimdi siz kendinizi taraflardan önce birinci tarafın yerine koyun. İçinizdeki bir his karşınızdaki kişiden daha üstün olduğunuzu ona empoze etmek, ona kabul ettirmek üzere sizin harekete geçmenizi istiyor. Fırsatı da yakalamışsınız. Falanca konuyu o bilmiyor ama siz biliyorsunuz. İblis ne yapacak burada? Büyüklük taslattıracak size. Ondan büyük olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ona ispat ettirecek. Size İblis bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendinize gelin. Silkinin ve kendinize gelin. Ve ona oyuncak olmayın. Onunla yapacağınız savaşta her zaman kazanabilirsiniz. Niçin her zaman kazanabilirsiniz diyorum? Çünkü Allah sizinle beraber. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün dünya düşmanınız olsa siz yenersiniz diyor. Daha doğrusu ben yenerim diyor onları. Öyleyse şeytan da netice itibariyle sadece bir mahluk. Üstelik yaptırımcı gücü yok. Sadece tesir edebilir yalanlarıyla. İşte yalanlarıyla size teklifte bulunabilir. O kadar. Tesir bir güçtür. O gücün sahibi değil. Teklifte bulunmak gücünün sahibi ama yalanlarıyla korkunç bir ikna etme kabiliyetiyle karşılaşacaksınız. Hangi konuda karşı çıkarsanız onun karşı fikriyle sizi ezmeye çalışacaktır. Kendi fikirlerine itaat eden bir şeytanın kulu olmanızı temine çalışacaktır. Ve bunu yaparken de size hep onu o ana fikri verecektir. Sen ondan üstünsün. Üstünlüğünü ona ispat et. Senin karşısında küçülmelidir. Sen üstünsün. Üstünlüğün zevkini yaşa.
İşte bunların sahibi iblistir. Ve onunla mücadele edeceksiniz. Üstün olmanızı kullanın. Ama diğer tarafı ezmek için değil. Onu da tasavvufun içerisinde mutlu insanlardan birisi kılmak için bildiklerinizi, üstün olduğunuz hususları yardım etmek üzere kullanın. İşte tuzağın can alıcı noktasına geldik. Yeni bir hileyle karşı karşıyasınız. Eğer birinci hedefini gerçekleştiremezse, yani siz direkt olarak karşı tarafa ondan üstün olduğunuz imajını vermek üzere bir salvayla, bir saldırı hüviyetinde ona üstünlüğünüzün ispatına girmezseniz, bu bilgilerle mücehhezseniz, o zaman iblis size başka bir şey yaptıracaktır. Tamam diyecektir. O zaman sen ona yardımcı ol üstünlüğünle. Ona söyle bak, sen burasını bilmiyorsun. Ben biliyorum. İşte gene başka bir açıdan sizi gene avladı. Gene başka birisinden üstün görünmenin başka bir şekline büründürdü sizi. Öyleyse şeytanla mücadelenin en tesirli silahı karşınızdakinden yana olmaktır. Kendinizden yana olmayacaksınız. Karşınızdakinin hataları olabilir. Elbette aramıza yeni gelen kardeşlerimiz bu devamlı birbirine düşman olan insanların içinden gelmiştir. Kendisine o kadar çok düşmanlık edilmiştir ki o da bilenmiştir bu istikamette. Ve kim kendisine saldırırsa o da saldırmak için hazırdır. Öyleyse nefsinizin ondan üstün olduğunuz zihabıyla sizi başkalarına üstünlük taslayarak onları üzen bir hüviyete sokmaması için elinizdeki sihirli formül başkalarından yana olmaktır. O zaman o kardeşinizin bilmediği şeyi ona üstünlük taslayarak bak sen bunu bilmiyorsun ama ben biliyorum havasında söylememek söz konusu. Başlangıçta bunun için mücadele vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü nefsinizdeki o kibir afeti şeytanın bu dediğine öylesine adapte olmuştur ki siz en halisane duygularla karşınızdakine üstünlük taslamadığınızdan ederek onun bilmediği şeyleri öğretmeye başladığınız zaman davranış biçimlerinizde farkına bile varmadığınız bir tarzda iblisin ayak izleri görünür. O, sizin bu düşüncenizin arkasına saklanarak sizin dikkat etmenize rağmen yine de karşınızdakine sizi ona karşınızdakine sen bilmiyorsun, ben biliyorum diyen bir hüviyetin çizgilerini hissettirmeye çalışır. Onun için biliniz ki tasavvuf hayatı
daimi zikre ulaşana kadar şeytanla devamlı mücadeleyi ifade eder. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir tesiri kalmayacak. O zaman gerçek anlamda başkalarından yana olacaksınız. Ve bu size sadece zevk verecek. O zaman kibir adı verilen afetiniz, gurur adı verilen afetiniz mevcut olmadığı için bu istikamette bir görüntünün içine girmeyi zaten siz istemeyeceksiniz. Bütün davranış biçimlerinizden, bütün sözlerinizden karşıya ulaşan her izlenim, karşı tarafın izlenimi sizin ondan yana olduğunuzun bütün mesajlarını ona ulaştıracaktır. Onu mutlu ederek ulaştıracaktır. Tehlikeli olan bir kişiye yardım ettiğiniz zaman o yardımı minnetle karşılar. Ama bunu ona üstün olduğunuzu beyan etmek üzere yaparsanız öfkeyle karşılar. İkisi de yardımdır. Şeytanın hilesini anladınız mı burada? O, siz karşınızdakine yardım etseniz bile bunu ona üstün olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ifade eden bir tarzda kibirinizi devreye sokarak size yaptırabilirse karşınızdaki size karşı sevgi duymayacaktır, nefret duyacaktır. Ama ona kendinize hiçbir yontma yapmadan Allah rızası için sadece yardım etmek için harekete girerseniz, harekete geçerseniz, davranışınızdan karşı taraf bunu çıkartabilirse o zaman size karşı sevgi duyacaktır. Yardıma ihtiyacı olan bir insan kendisine yardıma ihtiyacı olduğu için yardım edildiği noktada karşı tarafın bunu nefsani duygularda, duygulara dayalı olarak yapmadığını idrak ettiği noktada sevgi duyar. Nefsani duygularla kendisine bir yardım yapıldığını fark ederse bundan hüzün duyar, huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yardım istemek durumunda yardıma ihtiyacı olanın kendiniz olduğunu düşünün. Bir başkasının size bu yardımı yaptığını düşünün. Bu yardımı yapan kişi sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Davranış biçimi, ben üstünüm. Üstünlüğümün gereği olarak yardım ederim. Bu yardımı aldığın kişinin senden üstün olduğunu kafana yerleştirmelisin. Böyle bir görüntü veren birisi, tasavvufun dışında olan bir insandır. Allah insanlara yardımı emrediyor. Ama yardımı yaparken ona, onu sevdiğiniz için, ondan yana olduğunuz için ve sadece yardım etmek aşkıyla ona hiçbir karşılık beklemeden nefsinizin kibir afetiyle
gurur afetiyle değil, ondan bir menfaat bekleyerek değil, ruhunuzun bütün duygularıyla ona yaklaşacaksınız. Bu duyguların başında sevgi gelir. Sizden buram buram sevgi yayıldığını hissetmelidir etrafınızdaki insanlar, sevgili kardeşlerim. Buram buram sevgi. Eğer sevgi varsa karşınızdaki sizin onun ihtiyaç duyduğu yardımı, Allah yolunda onun bir kardeşiniz olarak sevgiye layık olduğunu düşünerek ona verdiğiniz intibaını, izlenimini onda uyandırdığınız zaman siz Allah'ın emrini yerine getirdiniz demektir. Aksi takdirde tasavvufu ne siz yaşayabilirsiniz ne de etrafınızdaki insanlara yaşatabilirsiniz. Başkalarına kırılan, başkalarının davranışlarından alınan kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bu alındığınız, kırıldığınız noktada bilin ki size o yanlış davranışı sergileyen kardeşimize şeytan bir anda nefsani açıdan yaklaşmıştır. Zaten söylediğimiz gibi iblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman siz ruhunuzun bir hasletiyle başkasına davranıyorsanız orada şeytan olamaz. Nefsinizin afetleri varsa şeytan vardır. Ve başkalarını kırdığınız, onları huzursuzluğa ulaştırdığınız her noktada mutlaka iblis vardır. Ona sakın yenilmeyin. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah için harcayın. Allah yolunda harcayın. Başkalarını mutlu etmek için harcayın. O zaman mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Öyleyse bunun temelinde yatan şey kendinizden yana olmamak. Aslında nefsinizin afetlerine itaat etmediğiniz her noktada ruhunuzun bir hasletiyle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman kendinizden yana olamazsınız. O zaman başkalarından yanasınız. İşte bir insan bir başkasına bir iyilikte bulunurken eğer bunu nefsinin afetleri sebebiyle yapıyorsa arkasında ben ona bu yardımı yapayım da o bana karşı daha çok saygılı olsun, bana itibar etsin, beni saysın, yücelsin, ondan üstün olduğumu kabul etsin. Böyle diyerek birine bir yardım yapıyorsanız bu bir yardım değildir. Bu bir başa kalkmadır. Burada siz yoksunuz, burada iblis var. Ne zaman ki sadece insanlara iyilik etmek için, onları mutlu etmek için yardım edersiniz, bilin ki bu sadece ruhunuzun bir hasletiyle ona yardım etmenizdir. Nefsinizin afetlerini tanıyorsunuz. Gurur afeti, kibir afeti, hırs, düşmanlık, nefret.
Bunları kalbinizden söküp atacağınız silah zikirdir. Zikre çok değer verin. Zikirle bütün güzelliklere ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız başkaları için yaşamaya başlayın. Hemen başlayın. Etrafınızdaki olayları, tasavvufun içinde olayları, tasavvufun içinde geçen olayları, kardeşleriniz arasındaki münasebetleri dikkatle izleyin. Hemen görürsünüz. Kim nefsiyle hareket ediyor, kim ruhuyla hareket ediyor. Ve siz daima ruhunuzun hasletleriyle hareket eden birisi olun. O zaman yanılmazsınız. O zaman sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önemli olan şey tasavvufun içinde sevgidir. Sevgi hayatınızın güneşi olmak durumundadır. O güneşten alacağınız ışıkla yaşayacaksınız. Sevgi. Herkesi sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanların davranışlarına dikkatle bakın. Her seferinde kendinizi koyun onlardan birinin yerine. Yanlışı yaptığını gördüğünüz kişinin yerine kendinizi koyun ve demek ki burada bir yanlış var. Ben olsaydım böyle yapmazdım. Bu kardeşimiz de böyle yapmamalıydı diye düşünebildiğiniz her alanda meseleyi idrak ettiniz demektir. İşte kendinize başkalarının mutluluğunu hedef aldığınız zaman, o zaman sadece ruhunuzun hasletleri çalışır. Ve başkaları için yaşamanın o muhteşem hazzını yaşarsınız. Allah yolunda çalışıyorsunuz, gayretler ediyorsunuz. Ama bazılarınız bazılarınızı kırıyor. O zaman mücadeleniz nefsinizle olmalı, şeytanla olmalı ve başkalarına yardım için Allah Teala sizi Allah yolunda çalışacak bir ortama kavuşturduğunu düşünün. Hedefiniz Allah yolunda çalışmaksa, üretmekse, Allah yolunda birbirinize destek olmanız asıl olan bu değil midir? Unutmayın. Siz güzele doğru değiştikçe etrafınızdaki insanlar da sizin için değişmeye başlarlar. Bu Allah'ın kanunudur. Sizin değişikliğiniz kadar ne verirseniz karşı taraftan onu alırsınız. Bir tebessüme karşılık tebessüm, bir asık surata karşılık asık surat, bir kötü söze karşılık kötü söz. Karşı taraf dediğim bir kişi değil, birisine söylersiniz, bir başka kişiden onun cevabı size mutlaka geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adına söylediklerimize dikkat edin. Eğer siz başkaları için onların mutluluğu istikametinde yaşayan bir insansanız dikkat edin. Ruhunuzun hasletlerine paralel bir dizayn sergilemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hep güzelliği sergileyin. Ruhunuzun o apaçık güneşini sergileyin. Herkese en güzel davranışlarla davranın. Onlar yanlış davranmaya devam etsinler. Siz onları hiç düşünmeyin. Allah Teala'nın hepinizi
sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha biz sohbette birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Allah Teala hepinizi sever. Ve herkesin cehennemden kurtulmasını, herkesin cennete girmesini ister. Allah'ın yaratmasındaki temel hedeftir. Herkesin en üst boyutta Allah'a en yakın standartlara ulaşması Allah'ın temel hedefidir ve insan buna göre dizayn edilmiştir. Ama bu dizaynda bir denge unsurunun her zamanki gibi var olduğunu hiç unutmayın. Allah Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse bir fizik vücudumuz var. Bir de nefsimiz. İkisi de yaratık. Birbirinin zıttı olarak yaratılmışlar. Diyeceksiniz ki iyi de bir de ruhumuz var. Ruhumuz Allah-u Teala'nın ruhu. Öyleyse biz insanlar bir nefs ve bir fizik vücuttan çift olarak vücuda getirilmişiz. Ama ilk yaratılan fizik vücudumuz. Allah Teala salsalin adı verilen organik dönüşüme uğrayabilecek olan bir kirli topraktan Adem Aleyhisselam'ı vücuda getiriyor. Aradan uzun zaman geçtikten sonra ona ruhundan üflüyor. Onu canlı kılıyor. Bu sebeple biz insanlar Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhun muhtevası bizi cehenneme götürmek isteyen bütün afetlere dolu olan bir nefsin ve de muhtevası bizi Allah'a en yakın kılacak olan bütün güzelliklerle donatılmış olan bir ruhun sahibi kılmış Allah-u Teala. Ya da ruh bize sahip olmuş.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insandır. Düşünün bir defa ki insandan başka hiçbir varlığa ruhundan üfürmemiştir. Ne meleklerde, ne cinlerde böyle bir olay söz konusu değildir. Öyleyse Allah Teala bizleri seviyor mu sualinin cevabı kesinlikle evettir. Ne ister Allah Teala peki bizden? Bizim yücelmemizi ister. Allah'a yakın olmamızı ister. Bu yakınlık mertebeleri de teslimlerle ilişkilidir. Allah Teala bunlardan birincisi olan, ilki olan ruhun teslimini kendi üzerine görev olarak almış. Diyor ki siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisini bana bırakacaksınız. Ben size benim size olan emirlerim istikametinde hanginizde probleminiz varsa o problemlerin çözülmesini sağlayacağım. Namaz kılmaktan hoşlanmıyorsunuz. Size mutlaka namazı sevdireceğim. Oruç tutmak sizi perişan ediyor. Baygınlıklar geçiriyorsunuz. Sizi mutlaka oruç tutan ama rahatsız olmayan bir hüviyete sokacağım. Zikir yapmak size sıkıntı veriyor. Zikri zevk haline getireceğim. Hangi konuda probleminiz varsa onu halledeceğim. Zekat verme hoşunuza gitmiyorsa onu size hoş gösterecek olan bir hüviyete sokacağım sizi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın kurduğu bir denge var. Nefsimizin başlangıç noktası %100 afetlerle dolu olması, ruhumuzun değişmez statüsü ise sadece hasletlerden ibaret olması. 19 tane haslet ruhun özelliklerini ifade eder. 19 grup. 19 grup negatif faktör de nefsin afetlerini ifade eder. Yani her şey dengede olarak yaratılmıştır. Böyle bir dizaynda eğer Allah-u Teala'nın irci-i emri varsa ruh için, irci-i, bana rücu et, bana geri dön emrini veriyor Allah-u Teala. İrci-i ila Rabbiki. Radiyeten vardiye. Rabbine geri dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak geri dön. Bedavadan geri dönüş yok sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesi denilen bir olayda Allah'ın rızasını kazanarak ve Allah'tan razı olarak Allah'a döneceksiniz. Bunlardan birisi radiyedir. Allah'tan razı olmak. Mardiye de Allah'ın sizden razı olması. İnsan ruhunun Allah'a, Allah'ın emri üzerine geri dönmesi 7 tane gök katına paralel olarak 7 safa gösterir. Biliyorsunuz ki Allah Teala tüm bir yaratma sistemini hep 7 rakam üzerine bina etmiştir. Mesela dünyanın etrafında 7 tane atmosfer kademesi söz konusudur.
Dünyada verilen bu yer kürenin muhtevasına baktığımız zaman 7 tane katmandan ibaret olduğunu görüyoruz. Yerler de, gökler de yedili bir sistemle dizayn edilmiş. İşte bu Allah'a kadar ya da Sittet-i Münteha'ya kadar ulaşan demek daha doğru. Çünkü Sittet-i Münteha'dan sonra artık atmosfer falan hiçbir şey yok. Sittet-i Münteha insan ruhlarının dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaştıkları noktadaki ağacın adıdır. Görmediğiniz bir güzellikte ki renklerle donanmış olan yaprakları bir ağaç bu. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculukla ruh tek başına yükselir ve sahibine, Allah'a geri döner. Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi, içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde yok olmak. Allah'ın içinde fani olmak. İfna kelimesi de aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın insan adı verilen malum konuğu bütün diğer mahlukattan fazla sevmesinin ardında ona ruh üflemesi temel sebep olarak görünür. Ruh Allah'ın ruhudur. Yani Allah Teala kendinden bir varlığı ruhunu yarattıklarından birine yardım etsin diye gönderiyor. Vazifeli kılıyor, üfürüyor ruhundan ona. Neden? Ona güzel olan şeyleri, Allah'ın emirlerini hatırlatsın diye, yasak ettiği fiilleri işlememesini temin etsin diye Allah Teala ruh gönderiyor. Hem gönderiyor, üflüyor, hem de arkasından da diyor ki ben ruhumu geri isterim diyor. Ey insanoğulları diyor, hepinizin üzerine bir vazife bu. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken bana ulaştırmak zorundasınız. Bu sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Gerçekleştirmeniz de son derece kolay bir dizayn içinde tahakkuk edecektir. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve de siz ulaştırmışsınız gibi sizi mükafatlandıracağım. Sevgili kardeşlerim, yani iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı. Her şey insan için.
Şimdi biz nasıl sevinmeliyiz sevgili kardeşlerim? Allah'ı bu kadar tanıdıktan sonra, onun azatsız kölesi olduktan sonra ne dersiniz? Biz Allah'ın kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ölene kadar hep onun kölesi olarak yaşayacağız. Bu dünyadaki nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ı, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a hayran olmak. En üstün kademe Allah'a hayran olmaktır. Hoşlanmanın ve sevmenin standartlarında eşit iki varlıktan bahsedebilirsiniz. Ama hayran olmak söz konusuysa, hayran olan, hayran olunandan mutlaka daha aşağıda bir rütbenin sahibidir. İşte biz Allah'ın bir yaratığı, bir mahluku olan bir insanız. Bizi O yarattı. Bize O ruhundan üfürdü. Bize bu ilmi O öğretti. Başka türlüsü mümkün olabilir miydi sevgili kardeşlerim? Dinle hiç ilişkisi olmayan, dinsiz bir ortamda büyümüş olan, bir solcu Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Hiçbir zaman kim olduğumuzun bilincinde olmadık. Allah-u Teala bize kim olduğumuzu anlatana kadar. Söylediğimiz gibi ortada da değildik. Açık ve kesin bir şekilde solun müdafiyeydik.

Çünkü dinsiz büyümüştük. Bizim çocukluğumuzda okullarda kütüphaneler Allah'ın mevcut olmadığına dair kitaplarla doluydu. Öğretmenler de bize Allah'ın mevcut olmadığını anlatmaya çalışırlardı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini geceleri gizli gizli okuyan, başka insanlara öğretenler yakalanıp karakolda iyice bir dayağa çekildikten sonra, adam akıllı dövüldükten sonra bir iki gün karakolda hapsedilip serbest bırakılırlardı. Her tarafta Allah yoktur imajını bütün insanların kalbine işlemeye çalışan bir sistem ülkemize hakimdi.

Neslimiz Osmanlı boyunca hep var oldu. Soykütüğümüz bütünüyle bunu ifade eder. Hiçbir yanlış olmadan bugüne kadar atalarımızdan gelen bir soykütüğüne sahibiz. Sevgili kardeşlerim, işte öyle bir ortamda öğrendiğimiz şeyler servetin dağılımındaki, o zamanki görüşlerimizin statüsü altındaki haksızlık bizi solcu olmaya gitmişti. Doğruları oldukça geç öğrendik. Solun gerçek kimliğini Rus komünizminde tetkik ettiğimiz zaman ne kadar çok aldandığımızı gördük. Çin komünizmi de ondan aşağı kalır bir taraf, bir şeye sahip değildi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyorsunuz ki komünizm felsefesi bugün artık yoktur, yok olmuştur. Şeytanın taraftarlarının ortaya koyduğu bir büyük yanlışlık, milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet veren, savaşlarda katledilmesine sebebiyet veren bir korkunç düşmanlık fırtınası. Sevgili kardeşlerim, güzel nedir? Güzel, insan adı verilen mahlukun Allah ile olan ilişkisinin kalbini aksetmesi, oradan da yüzüne vurmasıdır. Onların yüzünde nefret okuyamazsınız. Nefret oluşmaz. Her zaman sevgi vardır. Onlar kendilerine düşman olanları da severler. Bilirler ki o düşman olanlar gelseler, onunla konuşsalar, gerçekleri anlatsa onlara, onlar da Allah'ı sevecekler. Onlar da Allah'a ve onun Resulüne dost olacaklar. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu, iç dünyasında mutluluk, nefsi ile ruhu arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyasındaki mutluluk, başka insanlarla arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile ilişkilerindeki mutluluk, Allah'ın emirlerine riayet etmezken, yasaklarını işlerken, Allah'ın emirlerine riayet etmesi, uyması ve yasaklarına sırtını çevirmesi, onları devre dışı bırakması. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğu ifade eder. Ve Allah insanı mutlu olsun diye yarattı. Ona mücadele hüviyetini kazandırdı. Ne yaptı? Nefsine afetleri koydu. Ruhunda da zaten hasletler var. Böylece iki düşman kardeş, nefs ve ruh, ikisi de fizik vücudun içine Allah Teala tarafından konuldu. Denge, evet. Denge bütünüyle var. Peki bu dengede bir değişim oluyor mu? Dengede

bir değişim oluyor fakat Allah'ın koruması altında vücuda geldiği için dengesizlik hissedilmiyor. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirden itibaren bir mürşit ihtiyacı duyacaktır. Bu vazgeçilmez bir duygudur. Ve de gece saat 1'den sonra, şimdiki saate göre konuşuyoruz. Yani gece yarısından sonra bu kişi bu abdest alıp tahaccüd namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Mürşidine ulaşabilecek durumu yoksa kişinin, o zaman ulaşabileceği o mürşidin bir yetkilisini ona söyler, ona gösterir, ona ulaştırır, o mürşidine götürüp ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı ve onun vücuda getirdiği dizaynı sizdeki parametrelerle ve Allah'ın yardımıyla çözdükçe mutluluğunuz artar, artar, artar. Sevgili kardeşlerim, ne yaparsanız yapın, o filme alınır. Ne kadar gizli yerde, ne kadar gizli şeyler yaparsanız yapın, hepsi kiramen katibin tarafından, melekleri tarafından filme alınır. Hem de bu film iki ayrı hüviyet taşır. Bir, fizik standartlarda hangi olayı gerçekleştirmişseniz, fizik açıdan sizi izleyen kiramen katibin meleklerin bir sürücü, bir şahit olmak üzere sizin fizik vücudunuzun yaptığı her olayı filme alır. Hangi olayda ne kadar taammüt miktarı var, bunu bilemez. Bir olayı isteyerek mi vücuda getirdiniz, yoksa bu sizin o istikamette bir talebiniz olmadan mı gerçekleşti? Bir başkasına bir zarar vermeniz söz konusuysa, bu zarar iç dünyanızdaki hangi tesirle oluştu? İşte bunu sağlayabilecek olan bir ikinci grup melek daha vardır. Gene Kerem'in Katem'in meleği. Fakat onlar aksiyonlarınızı değil, düşüncelerinizi filme alırlar. Ve size verilen dereceler düşüncelerinizle fiiliyatınızın karşılaştırılmasıyla her an gerçekleşir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insan görünüşte birine yardım ediyor ama aslında ona kötülük etmek istiyorsa o kötülüğü yapabilir. Burada acaba hangi saik, hangi faktör onu oraya itti? Başka insanlara suçluluğunu hissettirmemek, suçlu olduğunu onlardan gizlemek ve böylece insanların uyguladığı cezadan, hukuki açıdan uygulayacakları cezadan kurtulmak. Hedef buysa insanlar bunun için türlü desiseler uydururlar. Ama Allah'ın melekleri kişinin düşüncelerini de, ki düşüncelerimiz şekillerledir. Bir odayı düşündüğümüz zaman odanın içindeki koltukları, sandalyeleri, masayı, havluları,
halıları, duvarları, duvarlardaki tabloları gözümüzün önüne getiririz. Hep şekillerle düşünürüz. Kişilerin yaptığı işlemleri düşündüğümüz zaman yine onların fizik vücutları gözümüzün önündedir. Düşüncemizin standartlarını temin eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İki grup kiramen katibinden birinci grup fiillerimizi dışarıdan filme alırlar. Her yaptığımız olayı, vücuda getirdiğimiz her saniye derecat kazanırız veya kaybederiz. Bu kazandığımız ve kaybettiğimiz derecelerin neticesinde hayatımız sona erdiğinde eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa gideceğimiz yer bir daha çıkmamak üzere cehennemdir. Eğer kazandığımız dereceler fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan olarak yarattığı bu üstün mahlukunun hepsinin cennete girmesini ister. Ama eğer bunu kendisi yaparsa o zaman insan olmanın bir hükmü kalmaz. İnsanlar da melekler gibi olur. Hangi istikamette emir almışlarsa sadece o emri gerçekleştiren birer varlık. Allah Teala insana meleklerde olmayan bir hüviyet kazandırmış, serbest irade vermiş. Sana diyor akıl verdim diyor Allah Teala ve yolunu da gösterdim. Bu yolda hareket etmeni istiyorum. Onun için yarattım seni. Başka insanlara yardımcı olasın diye. Başka insanların mutluluğu için çalışasın diye. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, bir insanın kendisini başkalarının mutluluğuna adaması, sadece onun için hayatını devam ettirmesi. İşte dünyadaki en mutlu insanlar başkaları için yaşayanlardır. Bir başkasına huzur verecek olan, mutluluk verecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman Allah Teala size onun yaşadığı mutluluktan çok daha fazlasını, onun bir mislini ulaştırır. Siz bir başkasına bir iyilik edip de güzel bir davranışla onun mutlu olmasını temin ettiyseniz Allah Teala bunun sevincini yaşatır size. O zaman bir ömür boyu hep kendilerini insanların mutluluklarına adayan insanlar çıkar ortaya. Onlar her zaman mutludurlar. Her zaman huzur içindedirler. Bir ömür boyu mutluluğu yaşayacaklardır. İşte onlar gerçek mürşitlerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar. Çünkü onlar başkalarına mutluluk verdikçe mutlu olduklarını, mutluluklarının o mutluluk verdikleri insanların yaşadığı mutluluğun katlısı olduğunu fark ederler. Ve bunu bir defa insan fark ettikten sonra, büyük mutluluğu yaşadıktan sonra ondan vazgeçemez. Allah'ın yarattığı hedefe ulaşmıştır, mutlu olmuştur. Ve bunu başkalarını mutlu ederek sağlamıştır. Ve o noktadan itibaren hayatını buna adamıştır. Başka insanları da Allah'ın ilmini öğretmek, başka insanları mutlu etmek, onların nefslerindeki afetleri yok etmek konusundaki Allah'ın kendilerine öğrettiği
ilmi, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini onlara öğretmek. Yarısı, yani nefs tezkiyesi, Allah'ın garantisi altında. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah o kişinin nefsini tezkiye etmek üzere, o kişiye bir hareketler dizisi tayin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah-u Teala'nın dizaynı içindedir. Her iki istikametten bakarsanız eğer, kim başka insanların mutluluğu için Allah-u Teala tarafından teçhiz edilmişse, Allah-u Teala ona o görevi vermişse, o kişi hayatını başka insanları mutlu etmeye adamıştır. Ve onların her birine verdiği mutluluğun iki katını Allah-u Teala ona verecektir. Ve o insan, mutlu ettiği insanların sayısı arttıkça, kendi mutluluğunun hangi ölçüde irtifa kaydettiğini, yükseklik kaydettiğini fark edecektir. Mutluluğu yükselecektir, yücelecektir. Bu mutluluğun yarısını Allah-u Teala bütün insanlara vermiş. Nefs tezkiyesi, herkesin Allah-u Teala tarafından ulaştırılacağı bir sonuç. Nefsin kalbinin yarısının afetlerden kurtulması, kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkes üzerinde gerçekleşir. Bu dileyenlerin hepsi, eğer 7-8 aylık bir ömürleri varsa, Allah Teala mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştırır. Bu serüveni onları yaşatır. Bu süreç içerisinde ruh her gök katında yükseldikçe nefsin kalbindeki afetler %7, %7, %7 azalacaktır. Başlangıçtaki bir %2 rahmet girişinin arkasından nefsin kalbine ruh her gök katına ulaştıkça %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir, ulaşacaktır nurlar. Nefsin o kapkaranlık kalbini aydınlık hale getirecektir. Bu aydınlık %51'e ulaşır. Allah-u Teala'nın mutlak yardımıyla gerçekleşir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Sadece bir dilek yeterlidir. Ve kişi Allah tarafından mutlaka nefsinin kalbi %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuru olmak üzere Allah-u Teala tarafından aydınlatılır. Nurlarla kaplanır kalbi. Bu Allah-u Teala'nın nimetidir, ihsanıdır, hediyesidir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim kalpten bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır, o kişinin ruhunu. Bu da nefsin kalbinin %51 terbiye edilmesi, tezkiye edilmesidir ya da nurlarla kaplanmasıdır daha güzel bir ifadeyle. Öyleyse bu Allah'ın hediyesi, bundan sonrası kişisel iradeye bırakılıyor. Ve dik yokuş burada başlıyor. Çünkü ruhun Allah'a tesliminden sonra gelen husus fizik vücudun teslimidir. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmek istiyorsanız, nefsinizin kalbindeki nurları %80'in ötesine ulaştırmanız gerekir. Bir başka ifadeyle, günde 3 saat civarında zikir yapan, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi, bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindedir.
Burada büyük bir problem görünüyor. Çünkü Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Şeytan bütün gücüyle sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yapacaktır. Bütün gayretiyle ruhlarını Allah'a ulaştırmış olan insanların bu hedeften ayrılmalarını, düşmelerini ister. Cennetten cehenneme düşmeleri, mecazi anlamda bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar cenneti hak etmek üzere yaratılmışlardır. Ve de garanti edilmiştir cennetleri. Onlar sadece bir dileğin sahibi olacaklar. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kişinin talebidir. Böyle bir talebi kişinin gerçekleştirmesi halinde Allah-u Teala onu mutlaka bu hedefe ulaştıracaktır. Allah onun ruhunu kendine ulaştıracaktır. Bu süreç içerisinde o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla da Allah dolduracaktır. Böylece kişinin doğru davranış biçimleri %51 olacaktır. Yanlış davranış biçimleri de olacaktır %49 oranında. Sevgili kardeşlerim, olay bu kadar basit, bu kadar açık. Ve Allah-u Teala hiç kimseye ayrı tutmamış. Diyor ki kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse içimizden hep o geliyor. Bütün insanlara ne duruyorsunuz? Hadi işte Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırmak üzere reçeteyi vermiş. Sadece kalbinizden bir dilekle dileyeceksiniz. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte meselenin can alıcı noktası, acaba gerçekten samimiyetle bunu söylüyor musunuz? Birçok kardeşimiz bize soruyor, biz Allah'a ulaşmayı diledik mi? Aslında dileyip dilemediğini o zaten biliyor. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demişse ama hayatında hiçbir değişiklik olmamışsa, hala huzursuzsa, hala sıkıntılıysa, hala sinirliyse o zaman o Allah'a ulaşmayı falan dilememiş. Dilinden bir sözle bunu söylemiş sadece. Buradan sevgili kardeşlerim, kalpten bir taleple söyleyeceksiniz. O zaman bize sormanıza gerek var mı? 7-8 aylık bir dönem içinde öyle büyük bir mutluluğu yaşayacaksınız ki bu sizin Allah'a ulaşmayı dilediğinizin kesin işaretini ifade eder. O zaman bize sormak gereğini duymayacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı sahiden diledim mi diye soranlar dilememiş olanlardır. Hayatlarında dilemelerine rağmen hiçbir değişiklik olmamış, gelip bizden soruyorlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Dilinizle söylediğiniz bir Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Gerçek anlamda isteyeceksiniz, kalbinizden dileğiniz olacak. Allah'a bunca ermiş evliya nasıl ulaştırmışsa ruhlarını, siz de onu gerçekleştirmek için Allah'tan talepte bulunacaksınız. Talebiniz sahih ise, sahih olmanın standardı kalbinizden olup olmadığına bağlıdır. Kalbinizden bir talepse mutlaka neticeyi Allah-u Teala size ulaştırır. Değilse hayatınızda hiçbir değişiklik olmaz. O zaman niye bize soruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde
Allah'ın sizlerden sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmayın. O Allah'tır ve sizi çok sever. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle inşallah mutluluk konusunda bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Onun dışında Allah Teala sizlerden hiçbir şey istemiyor. Evet, neler düşündüğünüz belli. Diyorsunuz ki, amma istemiyor ha. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zikir yapın diyor. Kelime-i şehadet getirin diyor, hacca gidin diyor. Bir sürü emir vermiş. Öyleyse hani bizden başka bir şey istemiyordu? Sevgili kardeşlerim, gerçekten istemiyor. Sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala ve bu mutluluğun Allah Teala'nın dizaynında bir farklı hüviyeti var. Biliyor musunuz? Eğer Allah'ın sizlere nimet olarak verdiği şeyleri değerlendirebilseniz, bu saydıklarımın hepsinin sadece doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaktınız. Bir an için düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Namaz kılıyorsunuz, karşınızda duvar olması lazım. O duvarı aşmışsınız. Gök katlarını görebiliyorsunuz. Allah'ın size gösterdiği güzellikleri görüyorsunuz, renkleri görüyorsunuz. O zaman namaz sizin için bir angarya olabilir mi? Namaz kılmanın gerçekten bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sanki ayaklarınız yerden kesilmiş de boşlukta namaz kılıyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Allah'ı düşündükçe mutluluğunuz giderek artacak. Namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, nefsini tezkiye ve tasfiye etmeyenlerin yaşadığı huzursuzlukları siz yaşamayacaksınız. Her birisi sizi ayrı bir mutluluk denizine ulaştıracak. Gerçekten göreceksiniz ki Allah Teala ibadetlerin her birini başka bir açıdan size huzur vermesi için, mutluluk vermesi için farz kılmış. Ama bunları zevk olarak yaşayamazsınız eğer Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O zaman namaz size bir angarya olarak gelir. Oruç tutmak büyük bir açlık hissini oluşturur. Zekat vermek, niye ben kendime ait olan bir parayı başkasına veriyormuşum diye size sıkıntı verir. Hacca gitmekse bir işkence gibi görünür. Zikir yapmak mı? O da neymiş dersiniz? Çünkü siz o devrede İslam'ın 5 şartını tatbik ettiğinize göre zikir sizin defterinizde yazmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında bunların her birisi bir ayrı büyük zevki oluşturur. Bütün ibadetler
sizin mutlu olmanız için bir sebeptir sadece. Allah Teala o ibadetlerle size fiziğin ötesini yaşatmak ister. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O Allah ki sizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Evvela şunu açık ve kesin olarak ortaya koyalım. Kim mutlu olmak istiyorsa hiç kimse o kişinin mutlu olmasını engelleyemez. Çünkü kişiye mutluluğu verecek olan insanlar değildir. Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Belki de bizi ilk defa dinleyenler diyecekler ki yani Allah'a ulaşmayı dinlemekle mutluluğun ne alakası var? Nereden çıktı şimdi bu? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insan mutluluğun kapısından içeriye giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun kapısıdır. O eşikten geçmedikçe hiç kimse mutlu olamaz. Allah'ın ortaya koyduğu 7 tane safha, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, İslam'ın Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhasını oluşturur. Bu 7 tane safhanın her biri daha üst seviye mutluluğu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı 21. basamağa kadar mutluluğu üst boyutta yaşayan birisidir. Ondan evvelki hayatıyla bunu mukayese ettiği zaman mutluluğun ne olduğunu sadece öğrendiğini değil, yaşadığını kişi net olarak hisseder. Mutluluk, kişinin iç aleminde mutluluk, dış aleminde mutluluk, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk olarak 3 safhada mütalaa edilir. Mutluluk, kavganın bittiği yerde oluşur. Kavga varsa huzur oluşamaz. Uyum oluşamaz. Kavga varsa uyum yoktur. Uyumun olmadığı yerde kavga sadece vardır. Kavganın bitmesiyle uyum sağlanır. Huzur kavganın bittiği yerde başlar. Ondan evvel daima sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır. Kavganın tabii icablarıdır bunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir huzur halidir.
Mutluluğun birinci ayağı. Bu huzur halinin hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem de Allah ile olan ilişkiler sahasında oluşması şarttır. İç dünyanızda sülh ve sükun yaşayacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Dış dünyanızda sülh ve sükun yaşayacaksınız. Sizin başka insanlarla olan kavganız bitecek. İyi ama başka insanlar benimle kavga ediyor diyeceksiniz. Olabilir. O onların problemi. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükunun oluşması. Orada dikkatle durun sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükunun oluşması. Hem emirler cephesinde cereyan edecektir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceksiniz zevkle. Hem de yasaklar cephesinde oluşacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. İçinizden böyle bir talep de gelmeyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bir probleminiz kalmaması söz konusudur. Neden kalmaz? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan emirlerin hepsini çok büyük bir zevkle gerçekleştirecektir. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan için namaz da, zikir yapmak da, zekat vermek de, oruç tutmak da büyük mutlulukları yaşatır. Bu kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmez. Sofraya oturduğu zaman o zaman iştahının açıldığını hisseder. Ama açlık onu hiçbir zaman rahatsız edecek bir boyuta ulaşamaz. Allah Teala onu hep tok tutar. Sofraya oturduğu zaman iftar sofrası noktası hariç. O zaman iştahlı birisi olarak sofraya oturur. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şeye zevk olmuyor mu? Eğer iç dünyanızda kavgayı bitirdiyseniz, yani nefsinizin afetlerinin hepsini, topunu daimi zikirle yok ettiyseniz, o zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermiş olmuyor mu? Kavga bittiyse orada sülh ve sükun oluşur. Kaos, kavga, huzursuzluk verici bir unsurdur. Kavganın bittiği yerde huzur başlar. Öyleyse bu mutluluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Hedefi nedir? Nefsinizdeki afetlerin yok olması. Allah Teala size bir söz vermiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın bu ulaştırma keyfiyetine baktığımız zaman Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getirdiğini görüyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. O derhal size 7 tane Furkan'la cevap veriyor.
kör, sağır ve dilsiz bir insanken, bütün insanlar öyledir başlangıçta, gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine ulaşıyorsunuz. Böylesine güzel bir dizaynı yaşıyorsunuz. Ve Allah bütün günahlarınızı örtüyor. Daha bu aşamada birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Allah Teala bu konuda size söz veriyor. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmanız da sizin göreviniz değil. Allah'ın üzerine aldığı bir vazife. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır. Yani o kişilerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Allah'a insanın fizik vücudu ulaşmaz. Nefsi de ulaşmaz. Sadece ruhu ulaşır. Ve ruhu kendisine ulaştıran o Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamadıkça insan olmanın hakkından yararlanamazsınız. Bir insan iç aleminde de, dış aleminde de, Allah ile onun ilişkilerinde de mutluluğu yaşamak için yaratılır. Eğer yaşamamışsa o kendisine verilen ekmeği eliyle iten birisidir, nimeti eliyle iten birisidir. Düşünün ki inanılmayacak kadar kolay bir sebeple mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Ama dilediğiniz zaman her şeyin ansızın çok güzele döndüğünü göreceksiniz. Şeytanın size hükmedemediğini yaşayacaksınız. Allah-u Teala şeytanlarınıza bir zırh çeker. Şeytan o günden itibaren size katiyen tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu istikamette yaşayacağınız şey çok açık ve kesin olarak mutluluktur. Allah ile olan ilişkileriniz sizleri bir yerlere ulaştıracaktır. Mutluluk sahillerine. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın o kişiyi rahatsız etmesine, onu negatif açıdan etkilemesine, onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmasına Allah hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Böyle bir şey şeytan için imkansızdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın koruması altına girer, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Eğer hayatta ise yaşarken ulaştırır. Eğer Allah'a ulaştıktan sonra, ulaşmayı diledikten sonra ölürse ruhu gene Allah'a ulaşır. Ama hangi kademede öldüyse o katın cennetine gider. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği andan itibaren cehennem onun için yoktur. Mutlaka cennete gidecektir. Dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Hiç ameli olmasa da mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişinin birinci kat cennete ulaşması için kâfi sebeptir. Birinci kat cennet. Kimler gider birinci kat cennete? Sevapları günahlarından fazla olan herkes birinci kat cennete mutlaka gider.
Eğer bu kişi mürşidine ulaşmışsa ikinci kat cennete girer. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa üçüncü kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzun Allah'a ulaştırılması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte üçüncü olay ruhun kişinin ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Eğer bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman mutluluk adı verilen müessesenin o kişi için hazırda beklediğini bilmesi lazım. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem mutlaka Allah benim ruhumu kendisine ulaştırır. Hipotezine mutlaka bir sonuç olarak bakması gerekir. Bu başlangıcıdır konunun ama aynı zamanda sonudur. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'ın sizi kendisine ulaştırması için yeterli. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse yani, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalete bırakmayı dilediği kişiler kimdir? Çok açık bir şekilde belli ki Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar da dalalette olmayı hak etmişlerdir. Allah onları dalalette bıraktığı için dalalette değildirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler. Dileseler diledikleri an dalalette olmaktan kurtulacaklar. Birinci hidayetin sahibi olacaklar. Öyleyse mutluluk dediğimiz şey bir uyum hali ise iş dünyanızda bu uyum için ne lazım? Şimdi gelin beraber ona bakalım. Bir insan ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere 3 tane vücuttan oluşur. Fizik vücudumuz halk edilmiştir, yaratılmıştır.
Nefsimiz sevva edilmiştir, dizayn edilmiştir. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Velekat halakta halaknel insani min salsalin min hamiyin mesnun diyor Allah Teala. Biz muhakkak insanı hamiyin ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor Allah Teala. Islak ama organik özelliği olan bir balçıktan yarattı diyor. Veya o balçığa organik özelliğini veriyor Allah Teala.

Ve insan için söz konusu olan şey Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala o kişiyi bir sülh ve sükun devresine ulaştırır. O kişinin nefsi %100 afetlerle doludur. Ama ruhu %100 hasletlerle doludur. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve iki zıt kuvvet bir aradadır. İç dünyanızda iki karşıt kutup, nefsiniz ve ruhunuz her an kavga halindedir. Çünkü Allah neyi emretmişse nefsiniz yapmak istemez, ruhunuz yapmak ister. Allah neyi yasaklamışsa ruhunuz onu yapmak istemez, nefsiniz de yapmak ister. Öyleyse ikisinin talebi daima birbirinin zıttıdır. Hem emirler cephesinde zıttıdır, hem de yasaklar cephesinde zıttıdır. Bu sebeple iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir diyalektik kavga hüküm sürmektedir. Kavga olduğu için mutsuzsunuz. Yeter mi yetmez? Bir insan nefs tezkiyesi yapmayınca hep nefsinin afetlerine tabi olacaktır. Başka insanlara zulmedecektir. Aslında bu aynı zamanda kendisine de zulümdür. Çünkü başka insanlara yaptığı her zulüm derecat kaybetmesine sebebiyet verecektir. Derecat kaybeden kişi kendisini de zulüm etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Ama dileyen kişi için mutluluk mutlaka teşekkür edecektir. Nasıl teşekkür edecektir? Allah Teala o kişinin nefsindeki afetleri azaltacaktır. Nasıl azaltacaktır? Kişi mürşidine tabi olduğu anda kalbine iman yazılacaktır. Bu iman kelimesi o kişi için önemli bir kelimedir. Çünkü kalbine yazılan iman kelimesi kişi zikir yaptığı takdirde kalbine ulaşacak olan Fazıl ismindeki nurların karşıt kutbunu temsil eder. Fazıllar bir manyetik alanı temsil ederler. İman kelimesi de onun zıttı olan manyetik alanı temsil eder. Birisi artı birisi eksi kutuptur. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Bu sebeple kişi zikir yapmaya başladığı anda %100 kapkaranlık olan o kişinin kalbi Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o kalbi işgal etmesi sebebiyle bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Zikir, Allah'ın zikri, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cenneti sahip olmuştur. Ama mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, tabiyetinden sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başladığı zaman nefs tezkiyesi onun vücudunda farklı bir sonuç oluşturur. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat o kişinin göğsüne gelir. Göğsünün Allah'ın açtığı yarıktan geçerek Allah'ın yardığı yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşır.
nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sağlanır evvela mürşide ulaşmadan. Mürşide ulaştıktan sonra da fazıllar girmeye başlar kalbe. Ve fazıllar iman kelimesinin tersi olan manyetik alana sahip oldukları için nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Gelirler, Allah'ın katına gelirler ve iman kelimesinin üzerine gelirler. İman kelimesine yapışırlar. Ve orasını işgal etmeye başlarlar. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Allah'ın her dediğini yapmak isteyen, her emrini yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiillere asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Ruhun hasletlerinin

Öyleyse böyle bir özelliğin dizaynına baktığımız zaman orada kavganın bittiği bir yer göreceğiz. O kişinin kalbindeki kavga ne zaman biter? Daimi zikre ulaştığı zaman biter. Çünkü o zaman nefsin kalbini %100 hasletlerin eşidi olan fazıllar kaplar. Fazıllar kişiyi faziletli insan yapmak için Allah'ın gönderdiği nurlardır. Fazilet kelimesi, fazl kelimesi aynı kökten gelir. Fazilet, fazlın sahibi olan bir kişinin dizaynını gösterir. Fazlın sahibi olan kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına baktığımız zaman şöyle bir muhteva görüyoruz. O kişi nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça faziletleri, fazılları artan birisidir. Nefsinin kalbinde ne kadar fazıl birikirse o kadar afet dışarıya atılmıştır. Kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmetten sonra ilk %7 fazılla birlikte insan ruhu birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazıl birikimi insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi insan ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminin sonunda nefsin kalbindeki nurlar %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51'i bulur. Bu nokta ruhun Allah'a ulaşma noktasıdır. Bu nokta nefsin kalbinde şeytanın hakimiyetinin yarıdan aşağı düşme noktasıdır. Başlangıçta şeytan nefsinizin bütün kalbine hükmediyordu. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu hegemonya sona erdi. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar şeytan size hükmedemez. Burası daha Allah'a ulaşmak üzere yola çıktıktan sonra henüz Allah'a ulaşmadığınız bir nokta. Ne zaman 7. defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi sağlanırsa %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ermiş evliya olmuştur. O kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve bu sebeple artık şeytan duruma hakim değildir. Başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hükmeden iblis, Allah'a ulaşmayı dilediğimizden itibaren artık bize hükmedemez. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikine kadar şeytanın bize hükmetmesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala kişiyi koruyor. Şeytanın ona saldırmasını, onu tesir altına almasını, onu Allah'ın yolundan sapıtmasını engelliyor Allah Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için. Bu engel

Sinirlemenin ulaştığı yer, ruhumuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir. Bu noktaya kadar Allah'ın mutlak yardımını alan kişi, bu noktadan itibaren bu mutlak yardımı artık alamaz. Allah'ın verdiği söz yerine getirilmiştir. Sözü neydi? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyordu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a da ulaştırdı. Ama bu adam namaz kılmayı sevmiyordu, Allah'ına namaz kılmayı sevdirdi. Ama bu adam oruç tutmayı sevmiyordu, Allah onun açlık hissini tamamen aldı, oruç tutmayı sevdirdi. Bu kişi zikir yapmayı sevmiyordu, zikir yapmayı sevdirdi. Bütün ibadetlerini yerine getiren ve ruhunu Allah'a ulaştırmak için kendine düşen bütün vazifeleri yapan birisi var artık ve bunları zevkle yapıyor. Ve eskiden yanlış düşüncelerin sahibi olan bu kişi artık doğru düşüncelerin sahibi. Allah'a ulaşmayı diliyor ve bu istikamette bir gayretin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bütün güzellikleri biz insanlar için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bizi kendisine ulaştırdı. 21. basamaktayız. Allah'a ulaştığımız noktada 3. kat cennetin sahibiyiz. Allah'a ulaşmayı diledik, 1. kat cennetiyiz. 11. basamakta, affedersiniz, 14. basamakta mürşidimize ulaştık, tabi olduk. 2. kat cennetin sahibiyiz. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı, Allah'a ulaştı. 21. basamak, 3. kat cennetin sahibiyiz. Biz hiçbir gayretin sahibi olmadan Allah Teala bizi 3. kat cennetine ulaştırır. Bütün ibadetleri bize sevdirerek ve zevkle onları yerine getirmemizi sağlayarak Allah bizi kendisine ulaştırır. Ama burada bir tehlike artık başlar. Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Kişi bundan sonra şu inançla hareket edecektir. Allah Teala bana söz vermişti. Ruhumu kendisine ulaştıracağına dair eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem ve bunu gerçekleştirdi. Öyleyse şimdi ben fizik vücudumu Allah'a ulaştırmayı dilesem ve Allah Teala'ya yalvarsam, Ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana ulaştırmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmeni diliyorum. Ben bana düşenleri yapmaya hazırım desem Allah Teala mutlaka bunu da gerçekleştirecek. Ama kişinin önemli bir görevi var. O güne kadarki namaz durumunda değişme olması gerekmiyor. Oruç durumunda değişme olması gerekmiyor. Ama zikrini arttırması gerekiyor. Bu noktaya kadar kişi 33 bin zikre ulaştı. 7 bin zikirden başlayan çalışma 33 bin zikirle noktalandı. 33 bin zikirde kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonraki 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin gibi daha üste doğru giden zikirler 47 bine kadar gider. Ama 47 bine vardığı zaman kişinin nefsi de Allah'a teslim olmak için hazır hale gelmiştir.

Kim kök edimin zikirde kalmaz da daimi zikre ulaşırsa o nefsini de Allah'a teslim eder. Kim günün yarısından fazla zikrederse kısa bir zaman sonra fizik vücudunu mutlaka Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmak için hazır bekler. O hepiniz için en güzeli yapacaktır. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı diler ve mutluluğu yaşamanızı ister bütün boyutlarıyla. Her yardımı yapmaya hazırdır. Sadece sizin gördüğünüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Aranızda hangi ölçüde mutsuz olursa olsun, hiç kimsenin bu mutluluklara ulaşmaması söz konusu değildir. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişkide yolun neresindesiniz? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluğu hak ettiniz. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Dünya saatinin yarısını size teslim edecektir. Üçüncü kat cenneti de teslim edecektir. Bu Allah'ın üzerine vaadidir. Yerine getirmemesi mümkün değildir. Allah üzerine bu görevi almıştır. O sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdıktan sonraki kesimde daha büyük mutluluklar elde etmek istiyorsanız, %50 dünya mutluluğunun ötesinde, üçüncü kat cennetin ötesinde mutluluklar istiyorsanız, o zaman zikrinizi mutlaka 33 bin zikirden öteye arttırmak mecburiyetindesiniz. Arttırırsanız adım adım zikirlere ulaşacaksınız daha üst seviye. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki günün yarısından daha fazla zikir yapmaya başlamışsınızdır. Bu noktadan kısa bir zaman sonra fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. Nefsinizin kalbinde %81 nur oluşmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getirmeye başlar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi gerçekleştirmez. Hiçbir şeyi, hiçbir fiili işlemez. İşte o noktada fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. Daha ötesi mi? Daha ötesi daimi zikirdir. Bu fizik vücudun teslimini daimi zikri falan bir tarafa bırakalım. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde edersiniz. Bunu size sağlayacak olan siz değilsiniz, Allah'tır. Size zikri sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, bütün ibadetler sizin için sevgililer olacak, ibadetleri seveceksiniz. Allah Teala size bunları mutlaka sağlayacak. Ve bu garantiyle mutlak olarak hedefe ulaşacaksınız. Ama daha ötesini istiyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman zikrinizi günün yarısından öteye taşırmanız şart. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz.
Ve konunun belki sizin için şu anda zor gibi görünen kesimi daimi zikirdir. Ama siz o yetenekleri kazandıkça Allah-u Teala zikrinizi otomatik olarak arttıracaktır. Ve bütün güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri hepinizin yaşamasını öylesine çok istiyoruz ki, Allah-u Teala mutlaka bir gün kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracaktır ve daha öteye de geçecektir. Fizik vücudunda teslim olacaktır. Kişi daimi zikre ulaşırsa nefsini de teslim olacaktır. Yoluna devam ederse iradesini de teslim olacaktır. Ama her şeyin başı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman Allah yolunda hedefinize ulaşmış olacaksınız. Bu dilek sizi mutlaka 5-6 aylık devrede Allah'ın zatına ruhunuzun ulaşmasıyla müjdeler. O zaman diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Birdenbire hayatınızda çiçekleri fark edeceksiniz. Etrafınızdaki güzellikleri hissetmeye başlayacaksınız. Göğün mavisiyle beyaz bulutları görmeye başlayacaksınız. Denizin mavisiyle göğün mavisini birbirine uyum sağlayan bir renk harmonisi içinde göreceksiniz. Allah'ın yarattığı her şeyi Allah yarattı diye seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse madem ki böyle durum, madem ki bunu gerçekleştireceksiniz, o zaman siz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden mutlu değilsiniz? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mutlu değilsiniz. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Sadece Allah'ın dizaynı içerisinde bir mutluluğu Allah-u Teala size yaşatmak istiyor. Bunun için de garanti vermiş. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı eğer dilemiyorsanız küfranı nimet etmiş olmuyor musunuz? O garanti ediyor. Diyor ki sen bana ulaşmayı dile. Ben seni dünya saadetinin yarısına ulaştıracağım. Üçüncü kata kadar da cennetim senin olacak. Bundan emin ol diyor. Bu benim sana karşı garantimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz da kendinizi bu dünyanın mutsuzluğuna teslim ediyorsunuz? Akılcı bir yaklaşım, Allah bunları garanti ediyorsa Allah'ın yoluna girmek, Allah'a ulaşmayı dilemek değil mi? Şu dünyada sevgili kardeşlerim en çok istediğiniz şey mutluluk değil mi? İşte Allah Teala size o en çok istediğiniz şeyi sağlamak üzere garanti veriyor. Ben diyor sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracağım diyor Allah Teala. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Olur mu? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayın. Bu Allah'ın size hediyesidir ki kimseden hediyesini esirgemez. O hepinizin ama hepinizin mutlaka mutlu olmasını ister. Bunun için kendisine düşeni yapmaya her zaman hazırdır. Bir tek şartla siz de kendinize düşeni yaptığınız takdirde. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak sizin elinizde sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
burada inşallah konumuzu tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ilmel yakin, aynel yakin, hakul yakin. Biliyorsunuz İslam kainatın yegane dinidir. Aslında dinin, Allah-u Teala'nın yegane dininin Arapça adı İslam'dır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Hanif olarak diyor, kendini dine ikame et. Dini ayakta tutmak için elinden gelen bütün gayreti Hanif olarak sarf et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır. Ve Allah'ın dini, kayyum olan din, Hanif dinidir. Hayyul kayyum olan din, hayatta olan ve ezelden ebede kadar devam edecek olan, kesintisiz devam edecek olan din, Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Yani İslam dininin aslında Hanif dini olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'le, Arapça adıyla İslam adını verdiği dinin aslında Hanif dini olduğunu, yeni bir din olmadığını, ezeli din olduğunu söylüyor. Çünkü dinel kayyum ifadesi, o dinin kıyamete kadar devam edecek olan tek din olduğunu söylemesi demek Allah-u Teala'nın. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar başka bir din hiç olmadı. Sadece o din var, Hanif dini. Yani insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini emreden bir tek din. Ve Allah-u Teala diyor ki Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Tebedülat göremezsin, değişiklik göremezsin diyor. La tebdile fil dini. Dinde tebdil yoktur, değişiklik yoktur. Allah-u Teala yalnız bir tek din vücuda getirmiştir. O dinin adı Hanif dinidir. Ezeli ve ebedi dindir. İkinci bir din hiç olmamıştır, olması da mümkün değildir. İnsanları da sadece bu tek dini yaşayabilecek olan özellikle yaratır Allah-u Teala. Bu yaratışının arkasında Hanif dininin özelliklerini yaşayabilmek özellikleri söz konusudur. Hanif dininin özelliklerini yaşamak için kişinin özellikleri, kişinin muktesebatında olan, kişinin varlığında olan muhteva, yani gözlerin kapalı olması, kulakların örtülü olması veya açılabilecek olması, gözlerin, kulakların, kalbin idraksiz, kör ve sağır olması ve sadece Allah'a ulaşmayı kişi dilerse açılabilecek olması. Bu özellikle yaratılıyor insanlar. Yani başlangıçta Allah'ın söylediklerini işitebilecek olan özellik zayıf. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onların Allah-u Teala gözlerini, kalplerini, kulaklarını açıyor. İnsanlar eğer sureta bir duyuşla Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu duyar da ona itaat etmezlerse, derhal onların üzerinde
engeller konuluyor ve muhteva negatif olarak tamamlanıyor. Gözler, kulaklar, kalpler hepsinde bütün insanlarda kör, sağır ve dilsiz ve idraksiz. Sonra görme hastası, işitme hastası ve idrak etme hastası kapalı. Allah kapatıyor. İnsanlar, biz Allah'a ulaşmayı, dilemeyi hiç işitmemiştik diyorlar. Halbuki işitmeyen insan olmaz. Ve işitip de onun manasını araştırmayanları Allah Teala sorumlu kabul ediyor. Ve onlar için körlük, sağırlık ve dilsizlik söz konusu. Bütün insanlar bu fıtrat üzere yaratılırlar. Ya açılır kalpler, Allah'a ulaşmayı dilerler ya da kapalı kalır. Başka standartlarda bir insan hiç yaratılmamıştır. Yaratılması da mümkün değildir. Kıyamete kadar insanlar aynı özellikle yaratılacaklardır. Öyleyse ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin özelliklerini 28 basamaklık bir İslam skalasında görüyoruz. İslam merdiveninde görüyoruz. Ya da Hanif merdiveninde. Allah'ın özelliklerini yaşadığımız 28 basamaklı, 4 tane 7 basamaklı oluşan bir merdivenler dizisi. İşte bunların hepsini muhtevi olan Vel Asr suresi. Allah Teala diyor ki Vel Asr'e, Asr'a yemin olsun. Asr'a, zamana and olsun ki innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Mutlaka hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış hem de le kullanmış Allah Teala. İkisi de mutlaka, muhakkak anlamlarını tazamın ediyor. İnsanlar hüsrandadırlar diyor. Kimdir o hüsranda olanlar? Özelliklerine hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyen kişi hüsranda. Kim Allah'a ulaşmayı reddederse, inkar ederse o hüsrandadır diyor. Onlar ki diyor Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onlar hüsrandadırlar diyor. Hüsranda olanların mutlaka günahları sevaplarından fazla. Hüsranda olanlar mutlaka kör, sağır ve dilsiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, inkar etmenin manası muttali olmak önce o konu hakkında bir bilginin sahibi olmak, o konu kendisine ulaşmış olmak, ondan sonra da reddetmek. İşte onlar inkar edenler. İnkar edenler burada hüsranda olanlar, dalalette olanlar, küfürde olanlar, gidecekleri yer cehennem olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Her türlü negatif faktör bu insanların üzerinde. İnnel insane lefî hüsr deyince Allah Teala, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. Mutlaka onların kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla. Yüksek olsaydı Allah Teala onlardan amellerinden indirme yapacaktı. Amellerinden eksiltme yapacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin sevaplarının, günahlarının aşması mümkün değil. Böyle başlıyor Vel Asr suresi. Sonra ne diyor Allah Teala? İllellezine aminu. İlla hariç ellezine aminu. Onlar ki aminudurlar. Amini olanlar hariç diyor. Kim bu amini olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ne oluyor? Kişi amini olur olmaz Allah-u Teala derhal harekete geçiyor. O kişinin görmeyen gözlerini görür hale getiriyor. Görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor. İşitmeyen kulaklarındaki vakrayı alarak işitir hale getiriyor kulakları. İşitme hassasındaki mührü alıyor. Kalpteki
ekinleti alıyor, idraki önleyen müesseseyi alıyor, kalbin mührünü açıyor ve kalbe ihbat koyuyor. Bunları yapıyor Allah Teala ve her biri için aslında birer dakika sarf etmesi mümkün değil. Birkaç saniyede bunlar gerçekleşiyor ama biz en geniş alternatiften hareketle her biri için birer dakikalık bir zaman kullandığını en geniş perspektifte kabul edersek, 7 dakika içinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 7 tane furkan alır Allah-u Teala'dan. Ve her furkanla Allah onun günahlarını örter. İşte onlar ameni olanlardır. 7 furkanda kişinin bütün günahları örtülür. Amin olanlar hariç diyor, hüsranda değillerdir. Peki bir kişi düşünelim. Kendisine tebliğ yapılmış. Tebliği duyar duymaz derhal kabul etmiş. Ona Allah-u Teala 7 tane furkan veremez. Çünkü gözleri, kulakları ve kalbi kör, sağır, dilsiz olmadan o kabul etmiş. Allah-u Teala ona bir tek furkan verir. Kalbine ihbat koyar. O kişinin kalbinde ekinnet yok, gözlerinde hicab-ı mestur yok, kulaklarında vakra yok. Görme, işitme ve idraki kapalı değil. Yani evvelce muhatap olup da kabul etmeme olayı yok. İlk defa duymuş, duyar duymaz da hemen Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insan düşünün. Çok nadir bir olay. Nereden biliyoruz nadir olduğunu? Çünkü tebligat yapılıyor. İnsanlar tebligatın farkına varmıyorlar. Varmayınca tebligat yapıldığı için, onlar da duydukları için Allah Teala derhal işlevleri tahakkuk ettiriyor. Gözler, kulaklar, kalpler kapanıyor. Ama böyle bir insanın var olduğunu kabul edelim. Çok nadir bir olay. Ama o anda Allah Teala mutlaka o kişinin kalbine ihbat koyar ve bununla o kişinin ihbat koyduğu noktada kalbine bütün günahlarını örter bir defada ve gene aynı standart olur. O kişinin sevapları günahlardan fazla olur. Kimdir bu insanlar? Amin olanlar. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar ama insanlar yanlış değerlendirirler. İnsanlara göre ne vardır? Sevindikleri olaylar vardır, üzüldükleri olaylar vardır. Onlara göre sevindikleri olaylar hayırdır, üzüldükleri olaylar şerdir. Allah'a göre öyle değildir. İnsanların derece kazandıkları olaylar hayırdır, derecat kaybettikleri olaylar şerdir. Dizayn bu standart içerisinde. Ondan sonra ikinci basamak, insanlar olayları değerlendirirler ve tepkilerini koyarlar. Her olay karşısında bir tepki mutlaka vücuda gelir. Ya sessizliktir, ya kişi konuşur. Yani bir anlama veya anlamama olayı, bir karşı koyma veya karşı koymama olayı, mutlaka bir şey oluşur. Kişinin Allah'ın vücuda getirdiği, her sene iki defa en az Allah-u Teala insanları mutlaka musibetlerle imtihan eder. Bu imtihanlara karşı kişinin davranışları önemli. Bu davranışların akabinde, eğer o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kurtuluşa ulaşır. Birinci kat cennetin sahibi olurlar. Allah'a ulaşmayı dilemezlerse ne olur? Onlar hüsranda kalırlar ve demin saydığımız hususlar onlar içindir. İşte Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor.
Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak surette, kesin surette bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala, zatından bahsediyor. Sonra diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Onlar cehenneme giderler diyor. Öyleyse ya Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Dilemeyen insanın gideceği yer cehennem. Kişi dilemediği sürece cehennemden kurtulması mümkün değil. Ve bunlar birinci ve ikinci basamakları işgal ederler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşır. Onların da çok daha fazlası zaten seçilmiştir Allah-u Teala tarafından. Yani olaylara karşı gösterdikleri tepkiler, davranış biçimleri. Allah'ın bu dizaynına açık bir şekilde karşı gelmemeleri onların seçildiklerini gösterir. İnsanların %90'dan fazlası Allah tarafından seçilir. İkinci basamak. Veya onlar çok açık bir şekilde hüküm koyarlar davranış biçimlerini. Kendileri Allah'a ulaşmayı dinemedikleri gibi başkalarını da Allah'a ulaşmayı dinlemekten men etmeye çalışırlar. Onlar seçilmezler. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar seçilmeyenlerdir. Seçilenlerden de küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte kurtuluşa ulaşanlar sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler, orada adları ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda değildir. Onlar hüsranda olanların dışındadır, hariçtir hüsranda olanlardan. Ve onların Allah'a ulaşmayı diledikleri an günahları örtüldüğü için hüsranda değillerdir. Yani sevapları günahlarından mutlaka fazladır. Eğer sevapları günahlarından fazla olsaydı Allah Teala sevapları da eksiltme yapacaktı. Hüsranda olanların sevaplarını da eksiltme yaparız diyor Allah Teala. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ne olur? O zaman kişi ameni olur. Ameni olduğu anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi Allah derhal o kişiye rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf diyor ki ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah Teala bunun üzerine o kişi de rahim esmasıyla tecelli ettiği anda derhal harekete geçiyor. O kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor. İşitme hassasındaki mührü açıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Ve kalbindeki ihbatı alan Allah-u Teala onun kalbine, kalbindeki ekinleti alan Allah-u Teala onun kalbine ihbat koyuyor. O kişinin idraksizliği bitiyor. İdrak etmeye başlıyor. Kişi yedinci basamakta. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor. Ne oldu kişi? Amin oldu. Yedinci basamakta. Bundan sonraki safa 14. basamağı ifade eder. Kişinin mürşide ulaştığı yeri anlatır.
ve amelü salihat diyor Allah Teala ve salih ameller işleyenler de hariç diyor. Salih amellerin işlenmeye başladığı nokta 14. basamaktır. Kişi 14. basamağa nasıl gelir? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah derhal furkanlar vermiştir. Günahlarını örtmüştür. Birinci kat cennetin sahibidir kişi. 7. basamakta. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir bu. Bu noktadan itibaren yönelme söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de aslında yönelmiştir. Ve Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبِهُ buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Sonra diyor ki galipte Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalbi Allah'a çevrilir diyor. Allah Teala kalbe ulaşınca evvela kalbin mühürünü Allah'a çeviriyor. Kalbin nur kapısı Allah'a çevriliyor. Kalp Allah'a çevriliyor. Sonra Allah Teala ne diyor Allah Teala burada? Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. O galipte Rahman'a huşu duyanların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Hem kalbe ulaşıyor, hidayet ediyor Allah Teala, hem de kalbi Allah'a çeviriyor. 8 ve 9. basamaklar. 10. basamakta da Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime buyuruyor ki Allah Teala "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-islam." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime, göğsünü yarar, şerh eder ve teslime, İslam'a açar diyor. Yani kişinin İslam olabilmesi, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilmesi mutlaka buna bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyecek ki Allah onun göğsünü yarsın, göğsünden kalbine nur yolunu açsın, o kişiyi teslimlere ulaştırsın. Teslim başka standartlarda gerçekleşmez. Ve bunu gerçekleştiren şey Allah'ın rahim esmasıdır. Allah kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazla göğse geliyor. Yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Ama rahmet nurları kalbe girmeye, sızmaya başlıyor. Bu o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının girmeye başladığını gösterir. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde kalbine göğsünü yararak kalbine nur gönderdiği kişiyle kalpleri kasiyet bağlamış, göğsünü yararak İslam'a açtığı ve kalplerin içine nur ulaştırdığı kişilerden bahsediyor. Onların kalpleri kararmış ve sertleşmiş olan, kasiyet bağlamış olanlarla mukayesesini yapıyor. Hiç bunların birbirine eşit olur mu diyor Allah Teala Zümer 22'de. Yani bu noktadan itibaren Allah Teala kalbine, o kişinin kalbine nur gönderdiğini söylüyor. Kalbe nurların girdiği yer fazılların değil ama rahmetin girdiği yer 11. basamaktır. Bu rahmet kalbe giriyor ve kalpte %2 rahmet tamamlanınca kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kalpte %2 nur birikimi ve kişi huşu sahibi. Ne olur huşu sahibi ise? Huşu sahibi ise o kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini istediği zaman
Allah Teala'nın mürşidi gösteriyor. İşte kişinin Allah'ın mürşidini göstermesiyle, hacet namazını kılmasının arkasından mürşidini göstermesiyle ona kişinin ulaşması, mürşidin gösterilmesi 13. basamak, kişinin mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmesi 14. basamak. Allah Teala bu konuda Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde söylediği şey şöyle: Estaînü bis-sabr ve's-salât innehu lekebîretun illâ lil-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan, sabırla ve namazla hacet namazı istihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu isteyin, öğrenin diyor. Bu zor bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Huşu sahiplerini tarif ediyor. Onlar kesin şekilde Allah'a milaki olacaklarına inanırlar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Ondan sonra diyor Allah'a rücu edeceklerine de inanırlar ruhlarının. Allah'a rücu edeceğine, yani ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar diyor. İşte bu insanlar huşu sahipleri ve huşu sahibi olanlara Allah Teala sadece istihane hakkı veriyor. İstihanenin söylenebileceği insanlar onlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamışlar. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına, Allah'a milaki olacaklarına kesin şekilde inanıyorlar. 14. basamak sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaşıyor kişi. Allah kendisine mürşidini gösterdiği için ve tabiyetini gerçekleştiriyor. Burası 14. basamak. Burada nefs tezkiyesi başlar. 14. basamakta o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, iki grup nur o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden yarıktan geçerek kalbe ulaşır ve hepsi kalbin üzerindeki mühürü bastırarak zülmani kapıyı kapatırlar. 4 grup nurun baskısı. Zülmani kapıdan karanlıklar artık kalbe giremez. Kalbin içine girmiş olan karanlıklarsa nurların kalbi işgal etmesi sebebiyle kapı dışarı edilir. Kalp birkaç dakika içinde %100 Allah'ın nurlarıyla, rahmet fazla salavat nurlarıyla dolar. Bu nurlar kalpte devamlı kalıcı değillerdir. Kalacak olanlar sadece fazıllardır. Fazıllarsa zaten %2 rahmet kalbe girip yerleşmiştir. Gelen rahmet fazla salavattan artık rahmet de kalpte yerleşemez, salavat da yerleşemez. Yerleşebilenler sadece fazıllar olacaktır. Ve %1, %2 derken fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlar. Bu noktada kişi Allah-u Teala'dan birçok nimeti birden alır. Devrin imamının ruhu kişinin başımıza girip yerleşir. Ve kişinin kalbine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların diyor kalplerinin içine iman yazılır. Ve üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Ne yapar? Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesi söylüyor. O kişiye Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber versin diye göndeririz diyor. Ve onu uyarsın diye, yevmüt talakın geldiğini söyleyerek o kişinin, yani o kişinin kalbindeki ruhu uyarsın diye, Allah'a doğru yola çıkarsın diye. Ve el öpme merasimi cereyan ettiğinde devrin imamının ruhu kişinin başına gelir, yerleşir. Ve o kişi bu noktadan itibaren zikir yaptığı zaman nefs tezkiyesi başlar. Allah'ın katından gelen rahmet, nur, rahmet faz ve salavat nurları kalbe girer.
Fazıllar karşı çekim kuvvetine sahip oldukları için Allah-u Teala'nın kalbe yazdığı iman kelimesi bir manyetik alan taşır. Fazıllar da o manyetik alanın zıttı olan manyetik alana sahiptirler. Birbirlerini çekerler. Bu sebeple fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. İşte bu toplanma Kur'an'da nefs tezkiyesi adını alıyor. Nefsin tezkiyesi. Temizlenme, arınma manasına kullanıyor Allah-u Teala burada. Ne demek temizlenme, arınma? Çünkü nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ruhun kalbi ise başlangıçta %100 hasletlerle doludur. Ama 14. basamakta ruh fizik vücuttan ayrılmıştır. Devrin imamının ruhu gelip yerleşmiştir başın üzerine. Ama nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken ve 14. basamağa geldiği zaman kişi nefsin kalbinde %2 rahmet mevcuttur ve fazıllar birikmeye başlarlar. İlk %7 nur birikiminde ruhun birinci kata kadar çıkması mümkün olur. Burası nefsi emmaredir. Ne olmuştur? Nefs tezkiyeye başlamıştır. Ruh Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğuna başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, tebliğe muhatap olduğunuz noktadan itibaren siz adım adım güzele doğru gideceksiniz. Muhatap olmanız sizin üzerinizdeki körlüğün, sağırlığın ve dilsizliğin alınması sizi ilim sahibi yapmıyor. Ama kendilerine ilim verilenler oluyorsunuz. Tebliğ ile beraber kıraat başlar ve tebliğ kıraatın esasını teşkil eder. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleriyle insanlara tebligat yapılır. Bu tebligat konunun başlangıcıdır. Kişi henüz kendisine ilim verilenler standardına gelmiştir. Kalbine ihbat konulmak suretiyle. Kalbine ihbat konulduğundan itibaren kişi kendisine ilim verilenlerdendir. Ama ilmel yakinin sahibi olmamıştır. Başlangıcındadır daha. Ne zaman ki bu kişi irşat makamına ulaşır da nefsinin kalbinde fazıllar birikmeye başlar, İşte o zaman bu kişi ilmel yakinin sahibidir. Öyleyse buradaki paralelliğe bakalım. Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah Teala diyor size de sizin aranızdan bir resul beyaz etti. Gönderdi. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye ve öyle şeyler öğretsin diye ki siz onları bilmezsiniz. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleykum âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimikumul kitâbe vel hikmete ve yuallimikum mâlem tekûnû tâlemûn. Burada Allah-u Teala'nın bir nimet olmak üzere sahabeye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı gönderdiğini Allah-u Teala açıklıyor. Ve birinci görev Allah'ın ayetlerini okumak. Bu tebliğdir. Tebliğ kişiyi ilim sahibi yapmaz. Ama tebliğ ile beraber tebliğe paralel olarak kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kendilerine ilim verilenlerdir.
Sakın kendilerine kitap verilenlerle ilim verilenleri birbirine karıştırmayın. Kitap verilenler o cemaat, bu kavmin içinde bulunan herkestir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde Allah Teala Kur'an-ı Kerim indiriyor. Bütün Mekke halkına inmiştir. Hatta bütün dünyaya inmiştir Kur'an-ı Kerim. Ama insanlar daha yeni tanıyacaklardır. Ama onlara ilim verilmiş değildir. Onlara kitap verilmiştir. Bütün dünyaya kitap verilir. Herkes kitap sahibidir. Ama kitaba muttali olmayanlardır. Öyleyse kendilerine kitap verilen herkestir. Ama ilim verilenler o herkesten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Peki bu ilim verilenlerden ilim sahibi olanlar kimlerdir? İşte burası ilmel yakinin başladığı yerdir. Kendilerine ilim verilenlerden ilim sahibi olmaya başlayanlar 14. basamaktan itibaren nefslerinin kalbindeki aklanmaya paralel olarak Allah'ın güzelliklerini öğrenen ve o istikamette gayretin sahibi olan insanlardır. Onlar ilmel yakinin sahipleridir artık. Nefslerinin kalbinde ilk %7 nur artışıyla o kişi birinci 7 %7 fazla gerçekleştirmiştir nefsinin kalbinde biriktirmeyi. Bu kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. O kişi henüz ilk noktadadır. Nefs itibariyle nefsi emaredir. Ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği bir nefsi emare standardı oluştu. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerre emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. %7 nur birikimiyle ruh birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levvame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sonra bir üçüncü %7 nur birikimi, nefsi mülkime,

kişinin muhtevasına bakıyorsunuz. Buradaki olay, o kişi üçüncü gök katına ruhunu ulaştırmış olan birisi ve Allah'tan ilham almaya başlamış. Dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Ya eyyetüen nefsin mutmainnetü, irci ila rabbiki radiyeten vardiye, fethuli fi ibadi ve tuli cenneti diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs diyor, nefsin mutmain olduğu nokta. Bu mutmainne müessesesi, Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde Ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü diyor Allah Teala. Evet, biliniz ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalplerin mutmain oluşu mutlaka nefsi tezkiye etmekle mümkün. Allah'ın zikri nefsi tezkiye edecektir. Sadece Allah'ın zikri tezkiyeyi sağlayabilir. Mutmainneye öyle girilir. Peki bu kişi mutmain olmuş dördüncü katta. Ondan sonra ne olur? Beşinci ve altıncı katlara kişi ulaşır. Mutmainneden sonra radiye, radiyeden sonra mardiye gelecek. Radiye Allah'tan razı olduğumuz kademe, mardiye de Allah'ın bizden razı olduğu kademe. Ve Şems suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Allah-u Teala, demin söyledik, onu söylüyor. Ey mutmain olan nefs diyor. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radiye ve mardiye, 5. ve 6. katlar. Ve ruha da diyor ki, ve Allah'a rücu et. Allah'a geri dön. Geri dönerek Allah'a ulaş. Fizik vücuda buyuruyor, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fecr 27, 28, 29 ve 30. ayetler. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla kişi 3. kat cennetin sahibi olur. 1. kat cennetin sahibi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman oldu. 2. kat cennetin sahibi mürşide ulaştığı zaman oldu. 3. kat cennetin sahibi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman oldu. Ruh Allah'a geri döndü. Kişi 3. kat cennetin sahibi oldu. Nefse Allah'tan razı oldu. Allah'ın rızasını kazandı ve tezkiye oldu. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka feinnemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur. Neden? Çünkü Allah ezelde yemin vermişti nefsini tezkiye edeceğine dair. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Ve ruh burada Allah'a ulaşıyor. Geri dönen ruh, Rabbine rücu et emrini alan ruh, radiye ve mardiye kademelerini geçiyor. Tezkiyede nefsin kalbi %49 fazılla, %2 rahmet nuruyla dolmuştur. Nefsin kalbi karanlıklardan çok aydınlığa kavuşmuştur. Oysa ki başlangıçta nefsin kalbi %100 kapkaranlıktı. Sadece afetlerden oluşuyordu. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen afetler vardı. Bu noktaya kadar kişi ilmen yakindedir. Ne zaman ki nefsimizin kalbindeki nurlar karanlıkları aşar, ilmen yakin sona erer. Burası 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır. Ne zamanki ruh Allah'ın zatında yok olur, ilmen yakin, Allah'ın zatına ulaştığı anda ilmen yakin sona erer. Ruhun Allah'ın zatında yok olması 22. basamaktır. O kişiye Allah'ın katında bir taht ihsan edilmesi 23. basamaktır. Kişinin züht makamına ulaşması 24. basamaktır. Ve kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi 25. basamaktır. İlm ve yakin ruhun Allah'a ulaşmasıyla tamamlanmıştır.

İlmel yakini takip eden kademe aynel yakindir. Ama aynel yakin 22. basamakta başlamaz. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah makamı. Bundan sonra 21. basamaktan sonra 7 tane velayet makamı olacaktır. Fena, beka, züht, muhsinler, ullelbab, İhlas ve salah. 7 tane velayet makamı. Öyleyse ilmel yakin bitti. 21. basamak. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oldu. 22. basamakta o kişiye bir taht ihsan edildi. Ne oldu? Kişi 22. basamakta meab oldu. Meaba sığındı, evvap oldu. Diyor ki Allah Teala Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yol ittehaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meyap olur, sığınak olur diyor. Kişi Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Sonra Enam suresi 125. ayet, 127. ayet-i kerime o kişiye Allah'ın katında bir selam yurdu, teslim yurdu veriliyor. Bu bir tahttır, altın taht. Kişi o altın tahtın sahibi oluyor. Daha sonra kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Kişi züht makamının sahibi oluyor. Allah Teala negatif zühtü Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu az bir bedele sattılar diyor. Ve ilmel yakinle aynel yakin arasındaki köprüyü geçiyoruz. Birinci kademe Allah ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması. Fena fillah. İkinci kademe beka billah. Taht ihsanı. Üçüncü kademe günün yarısından fazla zikretmek suretiyle zühtün sahibi olmak. Kimdir zahit? Her gün günün yarısından daha fazla zikrederek Allah-u Teala'ya dünyadan daha çok Allah'la meşgul olduğunu ispat eden bir kişi zahit olmak şerefine ermiştir. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'den öteye geçmiştir. Ve züht makamı bizi %81 nura kadar götürür. Kimin kalbinde %81 nur oluşursa o kişi muhsinler makamının sahibi olur. Orada fizik vücut Allah'a teslim edilir. Allah Teala diyor ki femen ahsenu dinen mimmen eslemu vechehu lillahi ve huve muhsinun. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. O kişi ki vechini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Peki bu kişi muhsinlerden olan bir kişi fizik vücudundan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Bu noktada acaba bu kişi aynel yakine geçmiş midir? Hayır, geçmemiştir. İlmel yakinle aynel yakin arasındaki bir köprü söz konusu. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar, 4 basamak bu köprüyü ifade eder. Bu köprüde o kişi belki irfan sahibi olur. Arif olabilir. Kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir. Ama daimi zikre henüz ulaşamadığı için aynel yakinin sahibi olamaz. Ne zaman ki kişi daimi zikrin sahibi olur, o zaman aynel yakinin sahibi olur. 26. basamakta. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi. Ve o noktadan itibaren kendilerine ilim verenler olmuşlar. Hangi
ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşşir ibâdî." Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. Onlar sahabe tâgûta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tâgûta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Çünkü tâgûta kul olmaktan Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtarmışlar kendilerini. 7. basamak. 3. basamaktan başlayıp 7. basamağa kadar ulaşan kesim. Sonra ne olmuş? Sahabe mürşide ulaşmışlar. 14. basamak. Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı." Sahabe tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Tüm sahabe ulaştırmışlar. Zümer 18 diyor ki Allah Teala, onlar sözün güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Sonra bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde: "Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik." Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar. Daimi zikrin sahibi olmak açık bir şekilde anlatılıyor kitapta, Kur'an-ı Kerim'de. Onlara Allah Teala isim veriyor. Onlar ulul elbab, li ulul elbab feskurallahi kıyamen kuruden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dedikten sonra daimi zikrin sahibi olmuşlar. Çünkü Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi sahabeye ulul elbab diyor. Ulul elbab oldular diyor. Sonra ihlasa ulaşmışlar mı? Bakara Suresi'nin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin ihlasa ulaştığını ifade ediyor. Nahnu lehu muhlisun ifadesiyle. Bütün sahabe Allah için muhlisler olmak şerefine ermişler. Öyleyse ne olmuş? Nefslerinin kalbi %100 nurlarla bezenmiş ve kalp gözleri açılmış, kalp kulakları açılmış, nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamış, daimi zikre ulaşmışlar. Bu sebeple bir bütünü gerçekleştirmişler. Ne yapmışlar? Ehli tezekkür olmuşlar, ehli hayır olmuşlar, ehli hikmet olmuşlar. Burası aynel yakin kademesidir. Aynel yakinin 7 özelliğine de sahip olmuş sahabe. Bu 7 özellik aynel yakinin temel standartlarıdır. Yerleri melekutu gösterilmiş. Sonra da İhlas sahibi olmuşlar. Göklerin melekutu da gösterilmiş onlara. Bütün sahabe bu hedefe ermişler. İşte ihlas sahibi olmak bu noktada geçerli. Nefslerinin kalbi halis olmuş. 7 tane gök katı da gösterilmiş sahabeye. Muhlisler olmuşlar. Peki bu neyi devam ettiriyor? Aynel yakini devam ettiriyor. Bitti mi? Bitmedi. Allah Teala 7 tane gök katını tamamen gösterdikten sonra en son Sidretül Münteha'yı gösteriyor. 7. gök katının en üst noktası. Kim Sidretül Münteha'yı görürse, gördüğü anda o ihlas makamından
salah makamına geçer. Bütün sahabe de ihlastan salaha geçmişler. Ve Allah-u Teala onların bu seviyedeki günahlarını örtmüş, onlara salah nuru vermiş, evvela tövbe-i nasuha davet etmiş. Bu noktaya ulaşanı tövbe-i nasuha davet ediyor Allah-u Teala. Tövbe-i nasuh daveti ihlastan salaha geçiştir. Bütün sahabe ihlastan salaha geçmişler. İşte Allah-u Teala Vel Asr suresinde ruhun Allah'a ulaşmasını ettevasav bilhak olarak anlatıyor. Hakkı tavsiye eden olarak anlatıyor. Ondan sonraki bütün kademeleri de ettevasav bir sabr olarak anlatıyor. Sabrı tavsiye edenler. Yani 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıp da bundan sonra hakkı tavsiye edenlerden sonra bütün makamlar, demin saydığımız makamlar, hepsi sabrı tavsiye edenler statüsünün içinde sıralanıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Ne zaman ulaşılıyor? O kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilmiş. Salah makamının birinci kademesi. Sonra bu noktada Allah-u Teala onlara yardımcı oluyor. Onların günahlarını örtüyor. İkinci kademe. Salah nuru veriyor onlara. Üçüncü kademe. Ve günahlarını sevaba çeviriyor. Dördüncü kademe. Burası irşada ulaşma noktası. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Diyor ki Allah-u Teala Hücurat 7'de, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer ona, o sizin söylediklerinizi yapmış olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Ve irşada ulaştıkları zaman aynel yakinin sonuna ulaşmışlar. Ama burada da kalmamışlar. Hepsi irşat makamına tayin edilmişler. İrşada ve memur ve mezun kılındığı cümlesiyle bütün sahabe mürşitler olmuşlar. Tabiinin mürşitleri olmuşlar. Bütün sahabenin irşada ulaştığı Zariyat Hücurat 7'de anlatılıyor. Ama irşat makamına tayin edildikleri Fetih Tövbe 100'de anlatılıyor. Allah Teala diyor ki o sahabe Künel Ebel'in var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de ihsanla onlara tabi olanlardandı. İşte bütün sahabe kendilerine tabi olunanlar, ister Ensar olsun ister Muhacirin, tabiin onlara tabi olmuş. Kur'an bunu kesinlikle koyuyor ortaya. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olay burada tamamlanıyor. Burası hakkul yakindir. Burası hakkul yakin takvasının sahibi olunan yerdir. İrşad makamına kişinin irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin edildiği yerdir. Bütün sahabe bu büyük şerefin sahibi olmuşlar. Ve buradakiler sabrın sahipleridir. Allah Teala sabrın sahibi olarak tarif ettiği devrin imamları için diyor ki Tövbe suresinin Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde

insanlardan imamlar kıldık diyor. İnsanlardan ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, hakkül yakin seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. İşte Allah-u Teala'ya iradelerini teslim ederek bu hedefe ulaşan sahabe bu muhtevanın sahibi olmuşlar. Allah-u Teala onların teslim ikiliğe ulaştıklarını da söylüyor. Diyor ki وَلَا تَمُوتُنَا اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Bütün sahabe evvela Allah'a teslim olmuşlar, ölümleri ondan sonra gerçekleşmiş. Burası hakkül yakin takvasına sahip olduğumuz yer. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi diyor Allah Teala. Öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve bütün sahabenin bu bir hakkın takvaya ulaştıklarını da görüyoruz. Ve vel asr suresi burada tamamlanıyor. Burası hakkul yakin kademesi. Öyleyse ilmel yakin kademesi 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Aynel yakin kademesi 26. basamaktan 28. basamağın 4. kademesine kadar. Hakkül yakin ise 28. basamağın 5. kademesinde oluşuyor. Ve yakinler inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin konularında bir defa daha tezekkürü Allah bize mümkün kıldı, lütfetti, bağışladı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlamıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bunun bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeni olur bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekût âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koşu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dinlemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

Müminun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Ve onlar zekatı verenlerdir. Ve onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine karşı davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş, kınanmış değildirler. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde onlar haddi aşanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir, uyanlar, sadık olanlardır. Ve onlar salavatlarını, namazlarını muhafaza edenlerdir, devam ettirenlerdir. İşte onlar varis olanlardır, mirasın sahipleridir. Onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve andolsun ki biz insanı balçığın, nemli organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. Sonra onu mekin, sağlam bir yerde karar kılmış, yerleşmiş bir nutfe kıldık. Sonra da nutfeden, bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka, embriyo yarattık. Sonra alakadan, bir çiğnem et görünümünde bir mudga, cenin yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini et ile kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratışla inşa ettik, şekillendirdik. İşte böyle Allah mübarektir, en güzel yaratıcıdır. Sonra muhakkak ki siz bundan, bu yaratılıştan sonra mutlaka meyyit olacaksınız, öleceksiniz. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. Ve andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette buharlaştırarak gidermeye kadiriz. Böylece onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için pek çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır ve o yiyenler için bir katıktır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır. Ve ondan yersiniz. Ve onların hayvanların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselamı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik, dediler. O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde onu belli bir süre bekleyin, gözetim altında tutun. Nuh aleyhisselam dedi ki, Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et. Böylece ona, gözümüzün önünde bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tenur kaynadığı zaman, hemen ona gemiye her çiftten ikişer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz, hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme,
onlar için bir şey, bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Elbette bunda ayetler vardır ve muhakkak ki biz imtihan edenleriz. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Böylece biz onlara, onların içinde onlardan Resul gönderdik, Allah'a kul olsunlar diye. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri, ahirete mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor, dediler. Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, muhakkak ki siz, o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz. Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka topraktan çıkarılacağınızı mı size vaat ediyor? Yazık, yazık size vaat edilen şeye. O hayat sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve biz beyaz edilecek, yeniden dirilecek değiliz. O Resul ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz ona inananlar değiliz. Resul, Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et dedi. Allah, az kısa zamanda onlar mutlaka nadim, pişman olacaklar dedi. Böylece hak ile hak ettikleri bir sayha onları aldı, yakaladı. Onları gusa kıldık, zerreler haline getirdik. Artık zalim kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Sonra biz Resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla Tevrat'la gönderdik. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve alin, mağrur, zorba bir kavim oldular. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a iman mı edelim? Ve onların ikisinin Musa ve Harun aleyhisselamın kavmi bize kul, köle olmasına rağmen. Böylece ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Ve Hazreti Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik. Ey Resuller! Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz. Ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Artık onları kendi delaletleri içinde belli bir süreye kadar terk et.
mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar? Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değillerdir. Muhakkak ki onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Ve onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Ve onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler, ulaşanlar olduğundan onların kalpleri titrer. İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar onda hayırlarda öne geçenlerdir. Ve hiç kimseyi gücünün, kapasitesinin, yapabileceğinin dışında ötesinde mükellef, sorumlu tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap, hayat filmi vardır. Ve onlar zulmedilmezler. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette, dalalettedir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri de vardır. Onlar onu yapanlardır. Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman, o zaman onlar yalvarıp bağırarak yardım isterler. O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki bizim tarafımızdan size yardım edilmez. Ayetlerimiz size tilavet edilmişti, okunmuştu. O zaman siz topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız. Siz ona ayetlerime kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak ayetlerim hakkında saçma sapan konuşuyordunuz. Onlar hala sözü düşünmediler mi? Manasına varmadılar mı, anlamadılar mı? Yoksa onlara atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerini tanımadılar mı, kabul etmediler mi? Bu durumda onlar onu, Resulü inkar edenlerdir. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi. Ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Ve hak onların hevalarına tabi olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o, rızıklandıranların en hayırlısıdır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Ve muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı müstakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Ve eğer onlara rahmet, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde, azgınlıklarında devam ederlerdi. Ve andolsun ki onları azapla aldık, azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oldular. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası inşa eden, yaratan O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve sizi arzda, yeryüzünde yaratıp çoğaltan, yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız, döndürüleceksiniz. Ve hayat veren ve öldüren O'dur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü O'na aittir, O'nun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz, dediler. Andolsun ki bu bize vaat edildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir. De ki, arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin.
Allah'ındır diyecekler. De ki, hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? De ki, yedi kat göklerin Rabbi ve arş-ül azimin Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? De ki, şayet biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü, yönetimi, idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Hayır, onlara hakkı getirdik ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır. Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı görünmeyeni ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer vaat olunan şeyi bana gösterecek isen, Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma. Ve muhakkak ki biz, onlara vaat ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadir olanlarız. Seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Biz onların vasıflandırdıklarını en iyi biliriz. Ve şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım de. Ve Rabbim, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onların birine ölüm geldiği zaman, Rabbim, beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, nefsi tezkiye edici ameli işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. Ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah, engel vardır. İzin günü sura üfürüldüğü zaman artık onların aralarında bir nesep, soy bağı yoktur. Ve birbirlerine hal hatır sormazlar. O zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onların ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar. Ayetlerim size okunurken onları tekzip edenler, yalanlayanlar siz değil miydiniz? Dediler ki, ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve biz dalalette olan bir kavim idik. Rabbimiz, bizi oradan, cehennemden çıkar. Bundan sonra dönersek, o zaman biz mutlaka zalimler oluruz. Dedi ki, orada cehennemde kalın ve bana bir şey söylemeyin. Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der. Rabbimiz, biz amenü olduk. Ölmeden önce sana ulaşmayı diledik. Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esman ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki bu size benim zikrimi unutturdu. Ve siz onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki ben onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan bugün onlara mükafatlarını verdim. Dedi ki, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman onu sayanlara sor dediler. Dedi ki, ancak az bir zaman kaldınız. Siz bilmiş olsaydınız. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte Hak, Melik olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim Arş'ın Rabbidir.''
Ve kim bir burhanı, delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve de ki, Rabbim mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve rahmet et. Rahim esması ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur. 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bizim indirdiğimiz ve bazı ayetlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış ayetler indirdik. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Zaniye zina yapan kadın ve zani zina yapan erkek, o zaman ikisinden her birine 100 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Eğer Allah'ın dinini uygulama konusunda Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara merhamet sizi tutmasın, size mani olmasın. Ve onların ikisinin azabına müminlerden bir grup şahit olsun. Zani, zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de zani veya müşrik olan erkekten başkası nikahlayamaz. Ve bu, müminlere haram kılınmıştır. Ve muhsinlere, iffetli kadınlara, zina suçu iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyenlere, o takdirde 80 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Ve onların şehadetini, şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ve işte onlar fasıklardır. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, düzelenler hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve zevcelerine, eşlerine zina iftirası atanlar, kendilerinden başka şahitleri yoksa, o zaman onların her birinin şahitliği, kendisinin muhakkak sadıklardan, doğru söyleyenlerden olduğuna dair, 4 defa Allah'a şahitlik yemin etmesidir. Ve yeminin 5.'si, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır. Ve zevcenin, kadın eşin, Allah'a 4 defa onun, zevcin, erkek eşin mutlaka yalancılardan olduğuna dair şahitlik yemin etmesi, ondan, kadından azabı, cezayı kaldırır. Ve yeminin 5.'si, eğer o eşi, sadıklardan doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gadabının, azabının kendi üzerine olmasıdır. Ve eğer sizin üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, cezaya uğrardınız. Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul edendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında iftira ile gelenler, sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları cezalar vardır. Ve onun büyüğünü yönetene, uydurup yayana büyük azap vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, onu bu iftirayı işittikleri zaman, kendi içlerinde hayır zanda bulunsalardı ve bu apaçık iftiradır deselerdi olmaz mıydı? Demeleri gerekmez miydi? Ona 4 şahit getirmeli değiller miydi? Öyleyse şahitleri getiremediklerine göre bu takdirde işte onlar Allah'ın katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, İçine daldığınız şeyden, iftiradan, dedikodudan dolayı size mutlaka büyük azap dokunurdu. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz, soruyordunuz ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o
Allah'ın katında büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve onu işittiğiniz zaman, bizim bunu konuşmamız olmaz, bize yakışmaz. Sen Sübhansın, Allah'ım sana sığınırız. Bu büyük bir bühtan, uydurulmuş bir iftiradır deseydiniz olmaz mıydı? Demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin iseniz, ebediyen onun gibi bir olaya dönmenize karşı dönmemenizi Allah size vaaz ediyor, emrediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki amenü olanlar arasında fahişeliğin, çirkin olayların, iftiranın, kötülüğün yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette elim azap vardır. Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, size azap ederdi. Ve muhakkak ki Allah Rauf'tur, çok merhametli, çok şefkatlidir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde, şeytanın adımlarına uyduğu takdirde muhakkak ki o şeytan fuhşu, her çeşit kötülüğü ve münkeri, inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine yerleşmeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Ve sizden, içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Ve artık affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki gafil, kendisinin haberi olmaksızın muhsin, iffetli kadınlara ve mümin kadınlara iftira atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Ve onlara azim azap vardır. O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları hayat filmleri yapmış olduklarına şahitlik edecek. İzin günü Allah onlara dinlerini, negatif ve pozitif derecelerin karşılığını hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah'ın hak mübin, hakkı açıklayan, yerine getiren olduğunu bilecekler. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler, kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir. Temiz erkekler, temiz kadınlar içindir. İşte onlar, kendileri haklarında söylenenlerden beri, uzak olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim, Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Ey amenu olanlar! Evlerinizden başka evlere izin isteyip ev halkına selam vermedikçe içeri girmeyin. Bu sizin için hayırdır. Umulur ki böylece tezekkür edersiniz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denirse o takdirde geri dönün. O sizin için daha temizdir, uygundur. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. Meskun olmayan, oturulmayan, içinde faydanız olan evlere girmenizde size bir vebal yoktur. Ve Allah sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır.

Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar, örtsünler. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki böylece felaha eresiniz. Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikahlayınız, evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları fazlından gani, zengin kılar. Ve Allah vasidir, ihsanı, nimeti çok olandır, alimdir, en iyi bilendir. Ve nikaha imkan bulamayanlar, Allah onları fazlından gani, zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında malik olduklarınızdan, kölelerinizden, cariyelerinizden yazılı anlaşma, mukatebe yapmak, para kazanıp bedelini ödeyerek azat olmak isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma, mukatebe yapınız. Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak, iffetli kalmak isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa, zinaya zorlamayınız. Kim onlara fuhşa, zinaya zorlarsa, o takdirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve andolsun ki size açıklanmış ayetler ve sizden önce geçmiş nesillerden örnekler ve muttakiler, takva sahipleri için öğütler, emirler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil, ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah, sırça cam içindedir. Sırça cam, inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı, ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah, dilediğini nuruna hidayet eder, ulaştırır ve Allah, insanlara örnekler verir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın içinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkar.

Üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Ve Allah kime nur kılmamışsa, vermemişse artık onun için bir nur yoktur. Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Hepsi namazlarını, dualarını ve tesbihlerini bilmişlerdir. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır. Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün. Ve semadan içinde dolu bulunan dağlar, dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir, gözleri kör gibi yapar. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için elbette ibret vardır. Ve Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır, muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bundan sonra döner. Ve işte onlar mümin değillerdir. Ve onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet olundukları zaman onların bir kısmı yüz çevirenlerdir. Ve eğer hak onların ise, hak sahibi iseler ona hemen itaat ederek gelirler. Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve onun Resulünün onlara karşı taraf tutacağından, haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar zalimlerdir. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyar ve ona karşı takva sahibi olursa, o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve eğer sen onlara emretseydin münafıklar, mutlaka savaşa çıkacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ederler. De ki, yemin etmeyin, bu bilinen, takdir edilen bir itaattir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Ve sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah sizden âmeni olanlara ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlere kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra korkularını mutlaka güvenliğe çevireceğini vaat etti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Ve namazı ikame edin ve zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olmasınız. Sakın kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı zannetme. Ve onların barınacağı yer ateştir. Ve dönüş yerleri mutlaka kötü bir yerdir. Ey âmenû olanlar!

Ellerinizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, cariyeleriniz ve sizden buluğa ermemiş olanlar, üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Fecr, sabah namazından önce, elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve yatsı namazından sonra. Bu üçü avret vaktidir. Sizden sakınmaları gereken zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve içinizden sizden olan çocuklar, buluğ çağına erdiği zaman onlardan öncekilerin izin istediği gibi bundan sonra izin istesinler. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve kadınlardan nikah, evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara vebal, günah yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.

Ama kör olana bir güçlük yoktur ve sakat olana, hasta olana bir güçlük yoktur. Ve size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemenizde size günah değildir. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah'ın katından mübarek ve tayyip bir selamla selam verin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler, bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman, ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman, onlardan dilediğin kimseye izin ver ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Resulün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O sizin üzerinizde olduğunuz şeyi kalplerinizde olanı biliyordu. Ve böylece ona döndürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün mülkü O'nundur ve O çocuk edinmemiştir. Mülkte O'nun şeriki, ortağı olmamıştır ve her şeyi O yarattı, sonra da onların kaderini takdir etti. Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, ondan Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ve onlar öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura, yeniden diriltmeye malik değillerdir. Ve kafirler, bu Kur'an sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimlerde yardım etti dediler. Böylece onlar batılla ve zulümle gelmiş oldular. Ve o Kur'an onun önceden yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir dediler. De ki, onu göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve dediler ki, bu nasıl Resul ki yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Veya ona gökten bir hazine atılsaydı, verilseydi veya ondan ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler, siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler. Bak, sana nasıl örnekler verdiler, sana ne kötü şeyler yakıştırdılar. Böylece dalalette kaldılar. Artık sebiyle Allah'ın yoluna ulaşmaya güçleri yetmez. Allah mübarektir ki O, eğer dilerse,
sana bunlardan daha hayırlı, daha güzel olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar. Hayır, onlar o saati, kıyameti yalanladılar. Ve biz o saati tekzip edenlere, yalanlayanlara alevli ateş, cehennem hazırladık. Cehennem, onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler. Ve birbirine bağlanmış olarak oradan dar, sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helak, yok olmayı istediler. Bugün helak, yok olmayı bir defa istemeyin. Defalarca isteyin. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, mükafat ve dönüş yeri olan cenneti hult mu, ebedi cennet mi? Orada onlar için diledikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine olan, üzerine aldığı ve ondan istenen bir vaattir. Ve o gün onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri haşredecek, toplayacak, sonra da onlara şöyle diyecek: bu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa onlar mı dalalet yolunda kaldılar? Putlar dediler ki, sen Sübhansın, münezzehsin, senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını metalandırdın. Bu sebeple öyle ki zikri unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte böylece Allah'tan başka taptıklarınız, söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık azabı uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız. Ve senden önce de gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne, imtihan kıldık. Ve Rabbin en iyi görendir.''

Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz. Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in lem yestecibu leke fa'lem ennema yettebiune ehvaehum. Ve men edallu mimmen ittiba'a hevahu bi gayri huden min Allah. İnna Allaha la yehtil kavmez zalimin. İşte Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Esas yazılımı itibariyle bu ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki: "Fe'in lem yestecibu." Fe'in o takdirde öyleyse lem yestecibu icabet etmezlerse leke sana, yani senin davetine icabet etmezlerse. Fa'lem ennemâ yettebiûne. Ehvâehum. O zaman onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Bil ki onlar yettebiune tabi olmuşlardır. Ehvaehum onların hevalarına. Alem, o zaman o takdirde bil ki ennema muhakkak ki o şeye ittebiune tabi olmuşlardır. Ehvaehum ehva hevalarına onların hevalarına tabi olmuşlardır. Ve men edellu

Kim vardır daha çok dalalette olan? Ömen Edellu. Dalalet kelimesinin bir muhtevası bu. Ömen kim vardır? Edellu. Dalalette olan. Mim men o kişiden ittiba'a tabi olan hevahu hevasına kendi hevasına tabi olan kişiden daha çok dalalette olan kim vardır? Bi gayri hüden. Hidayetçiye değil de hidayetçiden minallah Allah'tan bir hidayetçiye değil de hevasına tabi olan kişiden daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. İnnallâhe muhakkak ki Allah la yehdi ulaştırmaz, erdirmez, hidayete erdirmez. Kavme ez-zalimîn. Zalim kavimleri, zalim kavmi hidayete erdirmez. Zalim kimselerden oluşan bir toplulukları hidayete erdirmez. Öyleyse biliyorsunuz ki bir insan için manevi hayatında çeşitli safhalar söz konusudur. Ve İslam yedi safhadan oluşur. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Her şey bununla başlar. İki, mürşide tabiiyet. 13. basamaktaki bir muhteva. Bu ayet-i kerimede sadece bu iki konu yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi sadece onun tabiiyeti geçerlidir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini